0: Süper doku.
1: Bu simülasyon da çok iyi geldi. Uyku bastırdı birden. Dışarıda yağmurun sesi. Göz kapaklarımı yerinde tutamıyorum. Bir battaniye alayım. Üşütmeyelim. Çocuklar nerede kaldı acaba? Neyse, az gözlerimi dinlendireyim.
0: Ay, of! Ne kadar yağmur yağdı.
2: Yağmur dindi ama ıslandık. Üşüdük de.
0: Civan, sana kaç kere söyledim aslında. Dışarı çıkarken hava durumuna bak. Şemsiyemiz olsaydı ıslanmazdık.
2: Bana diyene bak. Dostum, madem sen baksaydın ya hava durumuna.
0: Çok haklısın, ne diyeyim.
2: İyice üşütmeden içeri girelim. Profesör bizi bekliyordur. Profesör!
0: Profesör!
2: Profesör! Hı? Profesör kapıyı açmıyor.
0: Hiç böyle yapmazdı. Acaba ne oldu ki?
2: Bilmem, merak ettim.
0: Allah Allah! Uzanamıyorum!
2: Dur dur! Harika bir fikrim var.
0: Profesör!
2: Profesör!
0: Profesör! Hey, profesör!
1: Ha? Yaman? Aa, gitti. Rüya mı görüyorum acaba?
2: Profesör!
1: Ha? Civan! Neler oluyor? Çocuklar, ne yapıyorsunuz?
0: Sonunda profesör!
3: Başım döndü. Durun artık çocuklar.
0: Duramıyoruz.
1: Çocuklar, iyi misiniz?
0: Oy, iyiyim, iyi.
2: Ben de iyiyim profesör, endişelenmeyin.
3: Oh, çok şükür. Dikkat edin çocuklar. Allah korusun, bir yerinize bir şey olabilir.
0: Haklısınız profesör.
3: Siz de epey ıslanmışsınız. Hadi bakalım, içeri geçelim. Sizi beklerken uyuyakalmışım. Yağmurun sesi ninni gibi geldi sanki.
0: Oh, battaniye çok iyi geldi. Isındım.
2: Aslında ben pek de üşümemiştim.
0: Tabii, tabii. Hiç üşümedin. Baksana nasıl da belli oluyor.
2: Bu yumuşacık yastıklar ve sıcacık battaniye ısıttı beni de.
1: Vücudumuzda da bizi battaniye gibi saran, yastık gibi koruyan, hatta vitaminleri depolayan bir dokumuz var aslında.
0: Aa, ısıtıyor, koruyor, enerji dolu. Süper bir kahraman tarif ettiniz sanki.
1: Süper, mucizevi bir doku.
4: Yeni simülasyonumuz hazır.
1: İşte, yükleme tamamlandı. Yeni simülasyonumuz hazır bile. Biliyorsunuz bilim yarışmasına da az vaktimiz kaldı.
2: Biz kazanacağız.
1: İnşallah çocuklar, inşallah. Yeni keşfe hazır mısınız?
0: Peki nereye gidiyoruz?
1: Hipodermis, diğer adıyla deri altı dokusuna.
2: Yoksa biraz önce bahsettiğiniz ısıtan, koruyan ve enerji depolayan süper dokuya mı gidiyoruz?
1: Tam üstüne bastın Civan, ayağını kaldır.
3: Şaşkın. Yani doğru bildin demek istedim.
2: He, anladım.
0: Hadi kaşifi çağıralım.
5: Kaşif! Kaşif! Başlıyor yeni keşif.

0: Ve enerji depolayan hangi katman?
1: Aradığımız derinin en alt dokusu hipodermis. Yapısı sayesinde vücudumuzu yastık gibi dış dünyadan korur. Isımızı dengeler ve bizi soğuktan korur.
0: Tıpkı bir battaniye gibi. Isımızı dengeliyor, bizi ısıtıyor. Ne büyük bir mucize.
1: Monitör, deri alt tabakasının yapısını göster. İşte hipodermiste yoğun olarak bulunan yağ dokularımız. Enerji fabrikası gibi vücudumuzdaki fazla kalorileri depolar. Vücudumuz ihtiyaç duyduğunda buradan enerji alır.
2: Çok güzel. Yediklerimiz boşa gitmiyor demek ki. Fazlası depolanıyor, sonra kullanılıyor.
1: Dengeli beslenmek sağlığımız için altın kuraldır çocuklar.
0: Profesör, bu süper deri altı dokumuzu nasıl daha güçlü hale getirebiliriz?
1: Zeytinyağı, balık yağı gibi yağları yiyeceklerle tüketebiliriz. Yağ dokumuzu tembelleştirmemeliyiz. Onu sağlıklı tutmak için egzersizler yapmalıyız. Ayrıca bol su tüketmeliyiz. Aşırı güneş ışığından derimizi korumalıyız. Bunu nasıl yapacağınızı biliyorsunuz değil mi?
0: Çok sıcaklarda gölgede oyun oyna.
2: Şapka kullan. Çok sıcakta güneşten saklan.
1: Evet, aferin çocuklar.
0: Benim hipodermisim çok güçlü bence. Tüm darbelere karşı dayanıklı.
1: Hipodermis seni korur ama sen de onu darbelere karşı korumalısın Civan.
2: Vücuduna iyi bak ki o da sana iyi baksın.

0: Afiyet olsun çocuklar. Badem ve ceviz gibi kuru yemişler de hipodermis dokusunu besler.
1: Tazeymiş de. Çok güzel ve çok lezzetli.
2: Evet, bence de. Çok lezzetli. Badem ve cevizi çok seviyorum. Vücudumuza çok faydalı hem. Vücudumuz gerçekten büyük bir mucize.
1: Hadi Yaman, geç kalmadan çıkalım. Tekrar ıslanmak istemiyorum. Yine yağacakmış gibi bir his var içimde.
3: Yine yağmur yağacak.
1: Üstüm başım daha yeni kurudu.
2: Ama ıslanmak da çok güzeldi bence.
3: Şemsiye!
0: Şemsiyeler, sizi ben götüreceğim. Hem biraz yürüyüş yapmış olurum.
3: Yaşasın!
1: Yaman, Allah aşkına su birikintisine zıplama bu sefer.
2: Ama çok eğlenceli. Profesör, denemelisin bence.
4: Hapşu.
2: Elhamdülillah.
1: Yerhamukallah. Islanırsan böyle hapşırırsın.
0: Kenardan kenardan sularda zıplamadan doğru eve gidiyoruz.

0: Gewissmüller! Yine olmadı. Oyuncak fuarındaki gösteride böyle olursa başarısız olurum. Bu rampa olayına bir çözüm bulmam gerek. Ortalık ne kadar sessiz. Herkes nerede acaba?
1: Bodo! Bodo! Allah Allah! Nereye kayboldu bu kuş? Sanki az önce sesini duydum. Ne kadar alıştıysam ortada yokken bile hep Bodo'nun sesini duyuyorum. Neyse, ben tek başıma çalışmaya başlayayım da o da bir yerlerden çıkar nasılsa. Allah! Hayırdır inşallah? Bodo, göremiyorum. Demek buradaydın. Hayrola, nasıl girdin karavanın içine? Karavan tamirine çok iyi başladık. Bakalım bizi başka ne sürprizler bekliyor.
2: Müşte be abi! Selamünaleyküm Müşte be abi!
1: Aleykümselam çocuklar. Sürpriz derken böyle bir şey beklemiyordum.

0: günler İsmail. Hayrola diyeceğim ama...
1: Hiç sorma.
2: Abiciğim iyisin inşallah.
0: Biz dedik İsmail. İnsanlar siklerde bunlarla dolaşana kadar kim bilir ne kadar antrenman yapıyorlar. Ama tutturdun ille de deneyeceğim diye.
1: Tamam tamam. Haklıymışsınız.
0: Bunları nereden buldunuz böyle?
2: Geçen hafta parkta kurulan sirk dağılırken bunları geride bırakmışlar. Biz de bir yerlerde kullanılır, israf olmasın diye parkta kalan eşyaları toplamaya gitmiştik.
0: İsmail bunları görünce dayanamadı.
1: Böyle bir şey bulmuşken denemem lazımdı Furkan. Sen anlarsın.
0: Anlarım, anlarım. Hadi gelin de Müşteba abiye bir bakalım. Galiba en çok o etkilendi bu olaydan.

0: hüküm Müştaba abi. Az önce ufak bir karşılaşma yaşamışsınız İsmail'le.
1: Aleyküm selam çocuklar. İşte İsmail'le karşılaşmalar ne kadar ufak olabilirse öyleydi.
2: Sana yardıma geldik Müçteba abi. Az önce yaşananları unutabiliriz böylece.
1: Allah razı olsun çocuklar. Aslına bakarsanız yardıma ihtiyacım var.
3: Ne yapıyorsun abi?
1: Bu eski minibüs ne zamandır bizde? Şöyle bir elden geçirip karavan gibi kullanalım istiyorum. Becerebilirsek bayramlarda gezmeye gideriz annemi de alıp.
2: Bunda bir şey yok ki. Bizim için kolay bir... iş.
1: Biraz işi var tabii.
0: Önemi yok Müşteba abi. Hadi hemen işe koyulalım da önce şu eski parçaları bir elden geçirelim.

0: Hı? Hadi kaptan, bekleme yapma, yola koyulalım.
1: Baş üstüne muavinim.
0: Furkan, bir baksana.
2: Bir dakika Metu, şunu bir halledeyim de sonra bakarım.
0: Ama bir baksan.
2: Sabreden derviş.
3: Muradına ermiş.
4: İngiliz anahtarı. Tornavida. Onluk çivi.

0: Elinize sağlık arkadaşlar. İlk aşamayı sağ salim atlattık.
1: Şimdi ne yapacağız?
0: Şimdi bizdeki hurdaları kullanarak bu minibüsü içinde yaşanır hale getireceğiz. Tavsiyesi olan var mı?
1: Öncelikle şöyle rahat bir yatak olmalı.
2: Ufak bir mutfak da olmalı bence.
3: Dolaplar da gerekir tabii.
1: Bir de oturma alanı lazım işte. Tane de sehpa.
2: Şifonyer lazım.
1: Televizyon içinde bir bölme olmalı.
2: Evet, birkaç televizyon tane lazım bence.
3: Birkaç tane de sehpa. Ne yiyeceğiz?

0: Belki bu minibüs işine biraz acele mi giriştik? Belki olduğu gibi bırakmalı. Ne dersiniz?
1: Şey, senden çok önce keşfedilmiş bir şey buldun ama olsun.
2: Yok yok. Diyorum ki bu minibüsü aynı bu alet gibi düşünmemiz lazım. O zaman istediğimiz her şeyi içine sığdırabiliriz.
0: Nasıl yani?
2: Mesela bir yatak kullanılmadığı zaman ters dönerek masa olur. Masa olarak da istenmediğinde duvara gömülür ve ortadan kalkar.

0: bir nevi Lego gibi. Yap bul tarzı.
1: Hay aklınla bin yaşa.

0: Allah sizden razı olsun çocuklar. Siz olmasanız ben hala kapıları, koltukları sökmekle uğraşıyor olurdum.
1: Artık bizi de gezdirirsin değil mi Müçtebe abi?

0: Ayıpsın İsmail. O nasıl söz? Her yere birlikte gideceğiz.
1: Bakalım Makbule teyze bunu görünce ne diyecek?
0: Ne dersiniz? Caminin önüne gidip birlikte görelim mi?
2: Evet.
0: Furkan nereye kayboldu böyle?
3: Bugün yaptıklarımız çufuyla ilgili aklına bir şey getirmiş de koşa koşa onunla ilgilenmeye gitti.

riecht. Hat er heuer Lust.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: Cami bu sıcakta en güzel yer arkadaşlar. Üstelik namaz vakti olmadığı için kimse yok.
1: Emin misin?
0: Eminim tabii. Bakın. Aa, boş değilmiş. Biz varız Ali. Neden varsınız ki?
2: Neden olmayalım ki?
0: Namaz vakti değil ki.
2: Sadece namaz vakti mi gelinir camiye Ali?
0: Öyle yapsanız süper olurdu ha.
2: Çok süper olurdu hem de. Bizden neden bu kadar rahatsız oldunuz Ali?
0: Hiç rahatsız olmadık. Ama sizi rahatsız edebiliriz.
3: Nedenmiş o?
0: Kağıt uçak yarışması için hazırlanacağız da.
2: Biz Kur'an çalışıyorduk. Bayram Hoca'yı okuyacağız. Biraz sessiz olsanız iyi olur arkadaşlar.
0: Tamam abilerim. Şurada uçuracağız.
2: Çok ses yapmayın olur mu?
4: Tamam.
5: Çalıştığınız zaman gerçekten de okuyuşunuz çok farklı oluyor çocuklar. Ve ben çok mutlu oluyorum.
3: Çalışmada Galip, okumada mülayim olmak lazım değil mi hocam?
5: Aynen öyle Galip.
6: İyi ki varsınız hocam.
5: Siz de.
0: Biz de yarın çalışıp okuyacağız.
5: Tamam Ali'ciğim, merakla bekliyorum. Kağıt uçak yarışması için hazır mısınız?
7: Ben hazır sayılırım. Sadece atış için biraz daha çalışacağım.
0: Oo, biz dünden hazırız. Biz de çok çalıştık.
7: Kağıt uçak deyip geçmemek lazımmış hocam. Birçok çeşidi var ve uzağa uçurmak o kadar da kolay değil.
6: Ben de ilk defa farklı bir model çalıştım. İnşallah pişman olmam.
5: Olmazsın. Denemekte fayda var.
0: O kadar uğraştım ki hocam. Az daha çalışsam gerçek uçak yapacaktım.
2: Atma Galip.
5: Ha bu arada herkes uçağına bir kuş ismi verecek. Anlaştık mı?
4: Anlaştık.
0: Çok heyecanlıyım. Albatros'a çok güveniyorum.
7: Albatros mu?
0: Evet. Fark ettiysen en uzun kanat açıklığı benim uçağımda.
7: Buna ne dersin?
0: O kadar da uzun değil.
7: Albatros benim uçağımın adı.
0: Benim.
7: Hayır benim.
5: Sakin olun gençler.
6: İsim önemli değil arkadaşlar. Yiğit er meydanında belli olur. Hadi yarışalım görelim. Albatros mu, kara kartal mı?
5: Yağmura yakalanmadan başlayalım. Hazır mısınız?
4: Evet.
5: Masadan kapıya kadar mesafede en uzağa uçuran kazanır. Üçten geriye sayacağım. Bir deyince herkes atacak. Üç, iki, bir. Çok hızlı indi Rahmet.
0: Çok hızlı hocam. Uçağım 3 saniyede hamura dönüştü.
7: Albatroslar sudan etkilenmez ama.
0: Tam birinci olacaktım ya.
5: Bir dahaki sefere meteorolojiye bakalım.
0: Çok doğru.
6: Azalıyor sanki.

0: demiş galiba.
1: Serçe değil o, karga.
2: Karga böyle mi öter Salih?
0: Ne karga ne de serçe. Başka bir tür olamaz mı? Şişko serçe.
1: Karga.
0: Aa, gitti.
3: Serçe de değil, karga da.
4: Ne?
3: O bir kara tavuktu çocuklar.
0: Tavuk mu?
3: Tavuk değil, kara tavuk Ali. Bir çeşit göçmen kuş. Belli mevsimlerde gelir, sonra tekrar göçerler. Ben de ilk defa görüyorum buralarda.
5: Çok güzel ötüyor. Keşke hemen gitmeseydi.
1: Sesini tekrar dinlemek isterdim.
3: O zaman dinleyelim.
0: Göçmen kuş yakalayacağımıza inanamıyorum hocam.
2: İnanma zaten Ali'ciğim.
3: Göçmen kuş yakalamayacağız Ali. Gözlemleyeceğiz.
0: Uzaktan yani.
2: Aynen öyle.
1: Hem zaten göçmen olmayan kuşlar da yakalanmaz değil mi hocam?
3: Kesinlikle. Hiçbir canlı keyfi nedenlerle yaşam alanı dışına çıkarılamaz. Onlara eziyet etmiş oluruz.
0: Hocam! Hocam!
2: Bir ses mi var? Bana mı öyle geliyor?
3: Gel Salih.
0: Hiç açmayacaksınız sandım hocam.
3: Öyle şey olur mu Salihciğim? Seni bekliyorduk zaten.
2: Kurbağa gibi zıplayacağına ağaç kakan gibi kapıya vursaydın ya kardeşim.
0: Aman ne komik.
1: Gel kardeşim.
0: Hadi gidelim. Yaşasın. Bir karga.
3: Karga mı? Bakayım. Bu karga değil Ali. Bir kırlangıç.
0: Bakayım.
6: Ben de.
5: Aa, leylek. Hem de upuzun kirpikleri var.
0: Kirpikli kuş mu?
1: Kirpik değil. Kirpik Ali.
3: Kirpikli leylek olmaz. Ben bir bakayım. Bu leylek değil Cemile. Turna.
5: Demek turna.
1: Allı mı telli mi?
0: Telli kuş mu olur Selim abi?
3: Telli turna.
4: Vay!
1: Vay kardeşim. Teline kadar göçmen kuşları da bilirmiş.
2: Yok, o kadar da değil. Annemin dinlediği bir türküde duymuştum. Annem anlatmıştı.
3: Uçmadan bakın.
2: Allısı nasıl oluyor?
3: Rengi daha pembe. O yüzden allı turna deniyor.
2: Ve nihayet bildiğimiz bir kuş.
4: Serçe!
3: Benziyor ama değil. Bu bir sığırcık.
0: Sığırcık mı?
5: Kuşu kaçırdın Ali.
0: Ama ismi çok komikti Cemile abla. Tavuğun kuşu var, sığırın kuşu var. Çok ilginç.
3: Sineğin bile kuşu var Ali.
4: Ya!
5: Siz bunları nereden öğrendiniz hocam?
3: Uçak mühendisi bir arkadaşım, göçmen kuşların tasarım harikası canlılar olduğunu söylemişti. Çok ilgimi çekmişti.
0: Uçak mühendisi mi?
3: Evet, kuşlardaki eşsiz tasarım uçak mühendislerinin ilham kaynağıymış meğer.
4: Ya!
3: Uçaklardan ultrason cihazlarına, deniz altından dalış paletlerine, hatta fermuarlara varıncaya kadar icat edilen birçok şey tamamen Allah'ın yarattığı doğadan ilham alınarak yapılmıştır çocuklar. Sinek deyip geçmek kolaydır ama onun ağzına bakarak fermuar tasarlamak harika bir iştir.
0: Vay! Allah çok harika yaratıyor hocam.
3: Değil mi Ali? Biraz da biz bakmasını bilelim.

oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Tahminleri alayım.
1: Ben sadece not tutacağım.
2: Kuru fasulye,
1: pilav,
3: cacık,
4: kaşık.
1: Kaşık mı? Ha ha ha. Neden?
3: Kuru fasulye ve pilavı nasıl yiyeceğiz? Tabii soğansız kuru fasulye olmazdı.
0: Kimseye puan yok.
1: Hepinize koca bir sıfır.
0: Yeni kategorimiz... okul.
3: O zaman defter.
1: Kalem tıraş.
2: Beslenme çantası.
3: Düğmesi dikilmiş okul hırkası. Benimki koptu da.
0: Bu gidişte oyun 0-0 bitecek.
1: Bu sefer size devasa bir sıfır.
0: Aferin Badem. Şu an tek puan alan sensin. Mo, neye kızdın sen?
3: Kangi'nin kesesinden çıkarttığı saçma şeylere.
0: Neden ki Mo?
3: Dostum, onca okul malzemesi içinden çıkarta çıkarta cetvel çıkarttı.
1: Ay Mo! Sen olsan ne çıkartırdın?
3: Çanta çıkarttırdım, kalem çıkarttırdım, silgi çıkarttırdım. Dostum, hiç olmadı, 3'ten 2'yi çıkarttırdım.
0: Vay Yusuf, hoş geldin.
5: Herkese selam.
6: Aleykümselam.
5: Sizi çok özledim. Neler yapıyorsunuz bensiz?
3: 3'ten 2'yi çıkartıyoruz.
5: İşte burası Özbekistan Semerkant'ta güzel bir sokak. Binaları görüyorsunuz. Hepsi tarih kokuyor. Şu binanın işlemeli duvarına bir bakar mısınız?
1: Dur.
3: Ne oldu?
1: Biraz geri alır mısın? Tamam, dur burada.
0: Ah sen, çok dikkatlisin. Burası gerçekten harika bir yer.
3: Burası bir okula benziyor.
5: Benim hiç dikkatimi çekmemiş.
2: Senin dikkatini çekebilmesi için tarihi eser olması lazım.
5: O da doğru.
1: Ya da en azından duvar resimlerinde sandviçler olmalıydı.
0: Çocuklar, şu tabela yazısını araştıralım.
3: Tamamdır Mehmet.
6: Bilgi Değişim Okulu.
2: Evet arkadaşlar, topladığımız bilgiler şöyle. Bu okulda insanlar gönüllü öğretmenlik yapıyor ve herkes öğrenci olabiliyor. Gitar çalmayı bilen biri gitar öğretiyor, dikiş dikmeyi bilen bir hanım insanlara terziliği öğretiyor. Herkes bilgisini insanlarla paylaşıyor. Bir derste öğrenci olan diğer derste öğretmen oluyor.
0: Çocuklar, bu ekibimiz için bulunmaz bir haber.
2: Dahası tamamen ücretsiz.
1: Tam bir hayır hareketi.
5: Her şey güzel de... hayır bunun neresinde?
3: Dostum, ücretsiz bilgi dağıtıyorlar. Ücretsiz sandviç gibi düşün.
0: Evet çocuklar, Yusuf'un kamerasına takılan görüntüyü alalım. İnternetten fotoğraflar da buluruz.

0: Topladığımız bilgileri hem videoda hem de blog yazılarında kullanırız.
1: Böylece bu hayır işini herkese duyurmuş oluruz.
2: O zaman...
3: İyilik için!
2: O kısmı geçtik dostum.

0: Tebrik ediyorum.
1: Bilgi Değişim Okulu harika bir fikirmiş çocuklar. Ben de böyle bir okul kuracağım.
2: İlk defa böyle bir şey duydum. Hayran kaldım.
3: Ben de gitar çalmayı gönüllü öğretmek istiyorum.
4: Ben bir terziyim çocuklar. Gönüllü dikiş dersi vermek istiyorum.
5: Gönüllü öğretmenler bulundu bile.
6: Tek bir eksik var.
5: Okul mu?
6: Ayran.
7: Çocuklar, böyle bir okul kurulması için bir şeyler yapmalıyız.
8: Bence bu projenin hayata geçmesi için tek bir şansımız var.
9: Ben, dostum, bu işi bana bırakın dediysek okulda açamam yani. Hem nasıl açayım ki? Benim neyim var ki? Hem ben kimim ki? Mesela kim oluyorum ben? Değil mi ama? Yani illa bana bırakacaksınız.
10: İyi, bırakın bari. Ama yavaş bırakın. Size de malzeme verdik.
5: Ne oluyor bunları?
10: Bana gülüyorlar.
5: Ama Mo, gülünmeyecek gibi değilsin.
10: Ne bileyim, öyle bir baktınız ki. Okul açmamı istiyorsunuz sandım.
5: Neyse, konuştun mu babanla?
10: Evet, bugün haber gelir inşallah.
5: Amcanın eğitim için bir destek vakfı kurması ne güzel bir şey.

0: Buyurun, iyilik habercileri evi. Evet. Evet. Evet. Evet.
1: Evet.
0: Vakıftan aradılar.
2: Evet.
0: Boş bir bina varmış.
2: Evet.
0: Oraya bilgi değişim okulu yapılabilirmiş.
2: Evet.
0: Yarın haber yapmak için orada olmalıymışız.
2: Evet.

0: Bu işi size bırakıyorum dostum.
1: Çocuklar neden teyze okulu şikayet etti?
0: Babam dedi ki teyze hastaymış. Çok ses çıkarmış.
2: Ama ses çıkmaz ki. Camlar, duvarlar korumalı. Müzik gibi dersler olmasaydı bari.
3: Bence teyze olayı tam olarak anlamadı.
4: Bir fikrim var.
0: Ben de bundan korkuyordum.
2: Ne?
4: İmza toplayalım.
0: Oh.
1: Ne oldu mu?
0: Bir an teyzeyi ikna etmeye gidelim diyeceksin sandım. Demediniz neyse ki.
3: Demiş de olabiliriz.
0: Yok yok. Deseniz muhakkak ben duyardım. Duyduğum gibi de kaç...
4: Bu işi bana bırakın dostum derdin.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
2: Tam 842 imza topladık. Ayrıca 18 gönüllü öğretmen daha bulduk.
1: Harikasınız.
5: Mo ne yaptı acaba?
0: Reyhan teyze tam bir dünya tatlısı.
3: Yani?
0: Dostum, harika konuşma yeteneğim sayesinde iş tamamdır. Teyze bize portakal suyu ve kurabiye verdi. Yanlış anlamışım çocuklar, hepinizden özür dilerim dedi. Ayrıca gönüllü Osmanlıca öğretmeni olacağını da söyledi.

0: Size bu işi bana bırakın demedim mi?
1: Yok.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
2: Ve açıyorum.
3: Bilgi Değişim Okulu'nu izleyicilerimize anlatır mısınız?
4: Tabii İkbal. Öncelikle bu proje için siz iyilik habercilerine çok teşekkür ederiz. Bu okulda gönüllü öğretmenler ve her yaştan öğrenciler olacak. Herkes bilgisini insanlarla paylaşacak. Hem peygamberimiz ilim yolunu toprağa inen yağmura benzetmiş. Ya toprak suyu yutar da ot bitirir, ya suyu yüzeyde tutar da canlıları besler demiş. İlim yaymak da kainata fayda vermektir. Biz de bir damla yağmur olalım inşallah.
5: Bu harika okulda ben de öğretmenlik yapacağım çocuklar. Tüm gençleri bekliyorum. Dersime katılın, Osmanlıca öğrenin.
6: Biz el ele verirsek iyilikler çoğalır.
3: Sadece para değil,
6: bilgi de paylaşılır.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Kimse yok burada. Allah Allah. Çocuklar, neredesiniz? Hoş geldiniz çocuklar. Ne oldu size? İyi misiniz? Vah vah. Oh, şükür. Bin şükür. En son parktaydınız çocuklar. Ne oldu da bu hale geldiniz? Anlatın bakayım. Araba mı çarptı? Biri mi bir şey yaptı? Köpek mi kovaladı? Allah Allah! Durduk yere mi yaralandınız yahu? Bir şey olması lazım. Tamam buldum. Üzerinize bir şey düştü değil mi? İnanmıyorum.

Bir ağaç üzerinize mi yıkıldı yoksa? Şimdi meraktan çatlayacağım. Size ne oldu böyle? Hay aklınla bin yaşa. Çiz de görelim. Düştün. Ha, üzerine keçe mi düştü? Peki keçe, karanın üzerine bu şekilde havadan iniş yapmayı nasıl başardın? Şimdi anlaşıldı. Demek parkta uyulması gereken bazı kurallara uyulmamış. Ah sizi ah! Parklarda tehlikeli hareketlerden kaçınmalıyız çocuklar. Hatanızı fark etmişsinizdir inşallah. O zaman var mısınız çocuk parklarında dikkat edilmesi gereken şeyler hakkında kapışmaya? Bugün keçeyle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Kaydırak. Çok severdim ben de küçükken. Bakalım ne olacak? Evet. Çok önemli bir kuralı hatırlattın keçe. Kaydırakta ve diğer tüm oyuncaklarda sırayla hareket etmeliyiz. Aceleci hareketlerden ve sıra kapmaktan kaçınmalıyız. Karacığım, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. At mı? Yok daha neler. Atın çocuk parkında ne işi var Kara? Bak şimdi... Yine ters köşe oldum ama neyse. Yaylı oyuncaklar sonradan çıktı çocuklar. Ben hiç binmedim. Çizimden de bir mesaj çıkaramadım. Şimdi oldu. Çok güzel oldu. Oyun oynarken paylaşımcı olmalıyız değil mi çocuklar? Parklardaki oyuncaklar hepinizin çocuklar. Bu yüzden bir süre oynadıktan sonra başka bir arkadaşınızın oynamasına müsaade etmelisiniz. Oo keçe! Hadi bakalım sıra sende. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Hiçbir fikrim yok desem inanır mısınız? Oo şimdi anladım. Oyun oynarken bir şeyler yenmez çocuklar. Bu hem tehlikeli hem de hiç sağlıklı değil. Üstelik Peygamber Efendimiz yemeğimizi oturarak ve temiz ellerle yememizi tavsiye eder. Yoruldunuz mu çocuklar? Gerçekten çok güzel mesajlar verdiniz. Sağ olun. Sizi daha fazla yormak istemem çocuklar. Biraz dinlenseniz iyi olacak. Madem ısrar ediyorsun, seni mi kıracağım? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yine mi salınacak? Bakalım ne çıkacak? Çocuk salıncağa binmiyor. Hayret. Oysa çocuklar salıncağı çok sever. İplerinden tutmuş ve aşağı doğru çekiyor. Çocuk çok doğru yapıyor. Binmeden önce sağlam mı diye kontrol ediyor. Aferin ona. Parklardaki oyuncakları kullanmadan önce kontrol etmekte yarar var çocuklar. Bu önemli hatırlatma için Kara'ya teşekkür ediyorum. Her ne kadar üzücü bir deneyim yaşamış olsanız da bu bizim için güzel mesajlar çıkarmaya vesile oldu çocuklar. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye değin, Allah'a emanet olun.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
2: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
2: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
2: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
2: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
2: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: piti piti, karamel nasıl peti?
1: Gelin bakın size ne göstereceğim.
2: Ne göstereceksin Agah dede?
1: Çocukken oynadığımız bir oyuncak. Topaç.
0: Topaç mı? Bakayım nasıl?
1: İşte bak böyle.

0: Bununla nasıl oyun oynanıyordu ki Agah dede?
1: Bak, bu üzerindeki ipi görüyor musun Elif?
0: Evet.
1: İşte, bu ipin ucunu elinde tutuyorsun.
0: Tamam.
1: Sonra topacı yere fırlatıyorsun.
0: Aa, oyuncağı neden fırlatıyoruz Agah dede?
1: Ha? Bu oyuncağın amacı o da bu yüzden, Micho.
0: Nasıl yani? Fırlatmak için mi oyuncak yapmışlar?
2: Müsaade etsen Agah dede anlatacak ne için olduğunu.
0: Ama merak ettim.
2: Ben de ettim.
0: O zaman sen de sor.
2: Sormayıp dinlesek öğreneceğiz zaten.
0: Of, tamam peki.
1: Şimdi bunu ileri doğru fırlatırken elimizde tuttuğumuz ipi de geriye doğru çekiyoruz. Ve yere düşen topaç işte böyle fır fır dönüyor.
0: Aa, ne güzel dönüyor.
2: Fır fır fır.
0: Dön güzel topaç, dön.
2: Ben de yapabilir miyim Agah dede?
1: Elbette. Sırayla ikiniz de yapın.
2: Tamam, nasıl yapacağım?
1: Önce ipi topaca güzelce saracağız.

0: sıra bende. Bak şimdi uzun döndürmek nasıl olur gör.
1: Hiç de bile asıl sen gör.
0: Süre tutalım bakalım kiminki uzun dönecek.
1: Olur, sen döndür ben sayayım.
0: Ama sen 5'e kadar sayabiliyorsun.
1: 5 tane 5 sayarım.
0: Yok, ben sayarım.
1: Olmaz. Ay gel dedi.
2: Efendim Mico.
1: Kimin topacı daha uzun dönüyor diye bize süre tutar mısın?
2: Tutarım tutmasına Mico. Lakin uçuş vakti yaklaştı. Yavaştan yola koyulmamız gerek. İsterseniz bu yarış işini yarına bırakın.
1: Tamam anlaştık. Agah dede, siz çocukken topaçtan başka oyuncağınız var mıydı?
2: Vardı elbet ama bugünkü kadar çok değil.
0: Ne gibi oyuncaklar dede?
2: Bizim zamanımızda somya yayları olurdu. İki ucu böyle yuvarlak. İşte o yaylara bir tel takardık. Araba tekeri gibi olurdu. Onunla arabacılık oynardık. Eğer somya yayı bulamazsak terlikleri kamyon yapardık. Ayağımızın üstünü kapatan yer direksiyon yeri olurdu.
1: Aa harika. Ne kadar güzel düşünmüşsünüz.
2: Evet. Hayal gücümüzü kullanarak güzel güzel şeyler üretirdik.
0: Ben de hayal gücümü kullanarak sürekli uzaya gidiyorum.
2: Ah, çok şükür. Bugün de güzelce havalandık hayırlısıyla.
1: Baksanıza ne kadar yükseldik.
3: Evet, roket gibi.
0: Roket gibiden biraz az yükseldik.
1: Ama diğer balonlardan daha yukarı çıktık. En yukarıda dikkat balonu var.
2: Evet arkadaşlar. Yerlerinizi alın ki dikkat öykümüze başlayalım.
0: Bugün bize ne öyküsü anlatacaksın Agah dede?
2: Bugün size baloncunun hikayesini anlatacağım.
1: Baloncu mu?
2: Evet. Bu balonu icat eden adamın hikayesi.
0: Çok merak ettim.
2: Bir çocuk varmış. Adı da...
1: Balbal olsun.
2: Peki öyle olsun. Balbal oyuncaklarla oynamayı çok severmiş. Ancak kötü bir huyu varmış. Oynadığı oyuncak bir tek ona özel olsun istermiş. Bir oyuncağın aynından başkasının elinde de görürse hemen bırakırmış. Diyelim ki top oynamak için sokağa çıktı. Başkasının top oynadığını görürse topu bırakır gidermiş. Diyelim ki arabalarıyla oynuyor. Aynı arabadan başkasında da görürse hemen hevesi kaçarmış o oyuncaktan.
1: Aman ne kötü.
2: Ya.
0: Topaçla oynasın o zaman. Ben kimsede topaç görmedim.
2: Alper'cim. Şimdi çok fazla oyuncak var. Teknoloji gelişti. Oyunlar, oyuncaklar dijitalleşti. Ancak eskiden topaç çok yaygın bir oyuncaktı.

0: Balbal eski zamanda mı yaşıyormuş?
1: Elbette. Balonun icat edildiği yıllarda yaşıyormuş.
0: Anladım.
1: İşte böyle. Balbal ne oynasam, neyle oynasam diye düşünüp duruyormuş. Günlerden bir gün aklına kendi oyuncağımı yapmalıyım diye bir düşünce gelmiş. Bu yalnızca bana özel olmalı demiş. Balbal düşünmüş, taşınmış. Ne yapmalı, nasıl yapmalı, bu oyuncak ne olmalı diye günlerce kafa yormuş.
2: Balon olacak o oyuncak.
0: Bunu hepimiz biliyoruz Elif. Şişt, dinleyelim.
1: Ve hepinizin de bildiği gibi aklına balon yapmak gelmiş. Malzemeleri bulmuş, buluşturmuş, denemeler yapmış. Küçük olmuş, şişmemiş. Büyük olmuş, nefesi yetmemiş. Derken ideal balonu bir şekilde tasarlamış Balbal. Güzel mi güzel, kıpkırmızı bir balon yapmış. Sonra sokağa çıkmış. Balonuyla oynarken bir başka çocuk onu görmüş. Beraber oynayalım mı diye sormuş. Balbal ona, olmaz, bu benim balonum. Yalnızca bende var. Bir tek bana özel, başkasıyla oynamam demiş.
2: Ne kötü, paylaşmadı.
1: Evet, diğer çocuk Balbal'a, babama söylerim bana da balon alır demiş. Balbal da ona, alamaz çünkü hiçbir yerde satılmıyor, bunu ben yaptım demiş.
0: Gerçekten de öyle.
1: Çocuk gitmiş babasına söylemiş. Babası gerçekten balon diye bir oyuncak bulamamış. Çocuk isterim diye tutturunca babası da oğluna bir balon yapmış. Hem de Balbal'ınkiyle aynı renkte. Kıpkırmızı bir balon.
2: Nasıl yapmış?
1: Balbal nasıl yaptıysa öyle. Poşetin içine hava üflesen bile balon oluverir ne de olsa. Diğer çocuk da balonu gören Balbal'ın canı sıkılmış. Hemen eve koşmuş. Madem kırmızı balon yaptılar, ben de sarısından yaparım demiş ve sarı bir balon yapmış. Çıkmış sokağa, onunla oynamaya başlamış. Hikaye bu ya. Bu kez de başka bir çocuk görüp onlarla oynamak istemiş. Balbal yine müsaade etmemiş. Diğer çocuk, gel arkadaşım, bunu bana babam yaptı. İsteriz sana da yapar demiş.
2: İşte bu kadar.
1: Doğruca eve gitmişler. Çocuğun babası diğer çocuk için de bir tane sarı balon yapmış. Çıkmışlar sokağa, beraberce oynamaya başlamışlar. Bunu gören Balbal kızmış. Hemen eve koşmuş. Bir tane siyah balon yapmış. Derken başka çocuk da siyah balon görmüş, sonra yeşil balon yapmış. Başka çocuk da onu görmüş, sonra mavi balon yapmış. Diğer çocuk da onu görmüş. Zaman böyle akıp geçmiş. Balbal ne zaman balon oynamaya kalksa, başkasının elinde de var bundan diyerek vazgeçmiş. Gidip başka renkte yenisini yapmış.
0: Ama bu çok kötü. Oyun oynamak yerine sürekli balon yaptı.
1: Ya sorma Alper. İşte Balbal'ın da derdi bu olmuş. Yıllar geçmiş, büyümüş, koca adam olmuş. Balonun mucidi kendi olduğu halde şöyle ağız tadıyla bir kere bile oynayamadan geçmiş yıllar. Sormayın. Ve bir rivayet var ki çocuklar, hala ortalıkta dolanır.
0: Nedir?
1: Balbal ömrünün sonuna kadar her gün başka bir renkte balon yaparak, kimsede olmayan rengi bulmak için uğraşarak yaşayıp gitmiş.
0: Ne zormuş işi.
1: İşleri kolaylaştırmak bizim elimizde evlat. Ama hırs yaparsak işlerimiz hep zorlaşır. Evet, sıra geldi dikkat yarışına. Evet, ilk sorunuz geliyor. Balbal'ın yaptığı ilk balonun rengi neydi çocuklar?
2: Kırmızı.
1: Tebrikler. Bir puan senin oldu. Peki, Balbal neden balon yapmaya kalkışmıştı?
2: Tek kendine özel bir oyuncak olsun diye.
1: Tebrikler. Sen çok iyi bir dinleyiciymişsin.
2: Teşekkür ederim.
1: İlk iki soruyu sen bildiğine göre Üçüncü bir soruya gerek kalmadı. Ne de olsa 2 puanı toplayarak bugünü önde bitirmeyi garantiledim.
2: Hey, yaşasın!
3: Kaybeden olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun.
4: Bugünün hatırası olarak bizden bir balon maketi ve bir de rozet kazandın.
2: Yaşasın! Hepinize teşekkür ederim.
0: Böylece artık sen de Dikkat Balonu ailesinin bir üyesisin. Hey hey hey Dikkat Balonu!
3: Dur o benim sözüm.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Elhamdülillahillezî etemena ve sekana ve cealena müslümin. Amin.
1: Amin. Yemek çok güzel görünüyor.
2: Sana güzel görünmeyen yemek yok.

0: Ama bu sefer gerçekten de çok güzel görünüyor. Ellerine sağlık Temel amca. Çok güzel pişirmişsin.
1: Güzel olacak tabii. Kim tuttu bu balıkları?
2: Biz.
1: Evet, o yüzden sizin de ellerinize sağlık.
2: Afiyet olsun.
1: Hadi çocuklar, afiyet olsun. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Deniz ne kadar da büyük.
4: Asıl biz küçüğüz akıllım.
1: İkisi de doğru çocuklar. Deniz çok büyük. Biz çok küçüğüz.
0: Takamız?
1: Deniz'in yanında o da çok küçük.
4: Bu kadar büyük denizi yaratmak zor olmalı.
1: Hayır Heymen. Allah-u Teala için hiçbir şey zor değildir. Onun kuvveti sonsuzdur.
0: Her şeyi hemen yaratır mı?
1: Tahmin edemeyeceğin kadar hızlı. Ol demesi yeterli.
4: Bu gördüğümüz dağları, ovaları, ormanları, her şeyi mi?
1: Evet Heymen.
0: Güneşi, bulutları, yıldızları, uzayı da mı?
1: Aynen öyle Asya'cığım.
4: Temel amca. Hani her yemekten önce sen dua ediyorsun ya.
1: Evet.
4: Anlamı nedir onun?
1: Bunun anlamını araştırmak da sizin göreviniz olsun.
2: Olur.
0: Bizi doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah'a hamdolsun.
4: Çok güzel anlamı varmış.
0: Neden bugüne kadar sormadık ki?
4: Hakikaten ha.
1: Öğrendiniz mi?
2: Evet.
1: Bakın çocuklar, Rabbimiz önce kainatı sonra dünyayı yarattı. Sonra da denizleri yarattı. Ve denizlerin içinde bin bir çeşit balık yarattı. İşte o balıklardan biri de bugün bizim soframızdaydı.
0: Evet, hem de nefisti.
1: İşte o nefis balık yemeğini Rabbimize borçluyuz. Bu yüzden her şeyde olduğu gibi yemeklerde de ona bol bol hamd etmeliyiz.
4: Bu duayı bize öğretir misin Temel amca?
1: Elbette çocuklar.
2: Yaşasın!
0: Ben bir şey daha isteyeceğim senden.
1: Söyle Asya.
0: Bana bir de yediğimiz balığı nasıl pişirdiğini öğretir misin?
1: Öğretirim tabii.
0: Yaşasın!

0: çalışkan kavuncalar. Kızım biraz tuz getirir misin?
1: Tamam anneciğim.
0: Ateş hazır mı?
2: Hazır, hazır.
0: Zeynepciğim biraz su getirir misin?
3: Hemen getiriyorum.
4: Ben de yardım etmek istiyorum anneanne.
0: Bir bakalım. Sen de kaşıkları diz sofraya.
4: Yaşasın! Şunu da koyalım.
5: Zeki, biraz yardım etsene bana.
6: Ne? Aha, bunun çok işi var. Enişte, önemli bir işim var şimdi. Kusura bakma, tamam mı?
5: Neymiş o önemli iş?
6: İşim... Önemli işim... Saçlarım çok yarıldı da onları dinlendirmem lazım. Tabii.
5: Of Zeki, of. Alt tarafı bir tornavida vereceksin. Ne oldu Gümbel'e? Aferin Gümbel'e. Senin gibi dost kolay bulunmaz.
0: Zeki oğlum şu çorbayı karıştırır mısın?
6: Kusura bakma anneciğim. Ellerim çok hassas bu aralar. Karıştıramam.
0: Yusuf sen karıştır oğlum.
7: Benim de ellerim çok hassaslaştı birden. Ben de karıştıramam.
8: Zeki, Yusuf. Gelin bakayım buraya.
6: Ne oldu babacığım?
8: Size bir görev veriyorum. Akşama kadar karıncaları izleyip onları örnek alacaksınız. Yoksa akşama yemeği siz yaparsınız.
6: Ucuz atlattık Yusuf. Akşama kadar uzanıp karınca seyrederiz.
7: Aa, öyle olmaz dayı. Karıncaların hayatından ders çıkarmamız lazım.
6: Tamam canım, onu da yaparız. İş yapmaktan iyidir ya. Tabii.
7: İşte şurada bir karınca yuvası var. Hadi izleyelim.
6: Küçücük hayvanlardan ne dersi çıkaracağız? Onlar benden ders alsınlar. Tabii.
7: Hadi dayı zorla kendini. Akşam yemeğini düşün.
6: Haklısın. Aç kalmayalım şimdi. İşte bu. Koçum be. Gördün mü karıncayı? Ne kadar güçlü. İşte almamız gereken ders bu.
7: Neymiş?
6: Çok güçlü olacaksın. Ağır yükler taşıyacaksın. Tabii.
7: Emin misin dayı? Bana pek öyle gelmedi de.
6: Korkma yeğenim. Ben girerim yüklerin altına. Bana atom karınca Zeki derler. Yük bizim işimiz. Tabii.
7: Dayı emin misin? Bak bu bavul çok ağır.
6: At aşağı yeğenim. Küçücük karınca kadar gücümüz yok mu yahu?
7: Günah benden gitti. Dayı.
9: Bak gözünü nasıl da taşıyorum.
3: Ya ne demezsin. Karıncaları inceleyerek böyle bir dersi nasıl çıkardınız? Hayret doğrusu.
7: Abla ya böyle zor oluyor. Sen anlatsana biraz karıncaları.
9: Önce beni mi kurtarsanız acaba?
6: Tamam. Hadi Zeynep. Aç şu kitabı bakalım.

0: Karıncaların iki midesi vardır. Birini kendi yiyeceklerini saklamak için, diğerini yuvaya taşıyacağı yiyecekleri saklamak için kullanırlar.
1: Yok ya, bundan ders çıkaramayız.
0: Karıncaların vücutları baş, göz ve gövdeden oluşur.
1: Bizimki de öyle zaten. Bunu da geç.
0: Karıncalar yaz boyunca çalışarak yuvalarına yiyecek depolar.
1: Kışın ne yapıyorlar bunlar?
0: Karıncalar kış boyunca yuvalarında ilkbaharın gelmesini ve karların erimesini beklerler. Bu sürede kış uykusuna yatarlar.
1: İşte bu. Aferin karıncalara. Çok iyi fikir. Hadi Yusuf, gel benimle.
0: Dayıcığım, bundan nasıl bir ders çıkardın bilmiyorum ama kesin yanlış anladın. Ne yapıyorsunuz acaba?
1: Sessiz ol. Kış uykusuna yatıyoruz. Tabii.
0: Ama şu anda kış değil ki.
1: Bu kadar mükemmeliyetçi olma. Biz de karınca değiliz zaten.
0: Of dayı. Dedem bunu kastetmedi ki.
1: Nereden biliyorsun? Bence harika bir ders.
0: Akşam yemeğini yaparsınız. Siz bilirsiniz.
2: Ellerim hassas benim.
3: Bunları gözlemeye devam.
2: Koş yeğenim, koş! Akşam az kaldı!
1: Sana saygım sonsuz ama biz başka bir şey arıyoruz. Arıyoruz da ne arıyoruz acaba?
3: Karınca kostümü mü giysek?
1: Saçma.
3: Sanki öncekiler saçma değildi.
1: Öncekileri karıştırma. Bu sefer bulacağız.
3: Karınca yürüyüşü mü yapsak?
1: Çok saçma.
3: Sana da bir şey beğendiremiyoruz dayı.
1: İyiyiz de. Almamız gereken ders iletişim kurmak. Tabii.
3: Olabilir. Dedem insanlarla iyi iletişim kurmamızı istiyor olabilir.
1: Hayır, o değil. Karıncalar gibi antenlerimizle iletişim kuracağız.
3: Ama bu çok saçma.
1: Dayıya saçma denmez. Saygılı ol biraz. Ben senden büyüğüm. Bana güven. Tabii.
3: Sana güvenmek istiyorum dayı.
1: Evet Yusuf'cum, şimdi bunlarla anlaşacağız.
3: Niye normal insanlar gibi konuşarak anlaşmıyoruz?
1: Çünkü normal insanlar gibi akşam yemeği yemek istiyoruz. Bunun için de karıncaları örnek almamız lazım.
3: Nasıl anlaşacağız?
1: Bak şimdi. Antenimle senin antenine bir kere vurunca A harfi demek. İki kere vurursam B harfi. Üç kere vurursam C harfi.
3: Bu biraz zor gibi.
1: Yok ya, hiç zor değil. Tabii. Mesela ada diyorum şimdi. İzle. A. D. Bu da A. Ada. Bu kadar basit işte. Tabii.
3: Peki Zeki demek istersen ne olacak?
0: Z harfi için 29 kere mi dokunacaksın dayıcığım?
1: O zaman... Aman canım, siz de dayı deyin. Size de bir şey beğendiremiyoruz ha.
3: Ben dedim böyle olmaz diye. Radyo anteni kullanmalıydık. Bir de uzay telsizi. Of, harika.
0: Of, sizin işiniz zor. Akşama da az kaldı. Bence annemden yardım isteyin.
1: Yani aslında biz bulurduk ama şimdi ablamın da sevaba girmesine engel olmayalım, değil mi?
3: Anne, bize yardım eder misin?
4: Ne oldu? Bulamadınız mı?
1: Aslında çok şey bulduk ama farklı fikirler dinlemekte de fayda var dedik. Hem sen de sevaba girersin, fena mı?
4: Öyle olsun hadi. Bakın çocuklar, karıncalar çok çalışkan varlıklardır.
0: Benim gibi.
4: Yaz boyunca çalışır, kışlık yiyeceklerini toplarlar. Ama bunu yaparken birbirlerine destek olurlar.
0: Ben de yardım ediyorum.
1: Tamam Yavuzcuğum, reklamı bırakalım da ablamı dinleyelim. Aç kalacağız.
4: Her karınca kendi görevini yapar. Hiçbir karınca işten kaytarmaz. Bir karınca bir yerde yiyecek bulsa hemen diğer karıncalara haber verir. O yiyecekleri birlikte taşırlar.
1: Bunun bizimle ne alakası var abla?
0: Çok alakası var dayı.
3: Bizim de işten kaytarmamamız lazım. Ailemize ev işlerinde yardım etmemiz lazım dayı.
1: Yani doğru.

0: Tabii de. Hey ablacığım, yardıma ihtiyacın varsa çekinme söyle. Atom karınca zeki derler bana. Tabii.
1: Sofrayı kurmaya yardım edebilirsiniz.
2: İşiniz gücünüz gösteri.
0: Ta ta ta ta. İşte soframız hazır.
3: Aferin çocuklar. İyi iş çıkarmışsınız. Görevi başarıyla tamamladınız.
0: Yaşasın.
4: Yaşasın.

0: aşağı köy. Siz görürsünüz. Bizi maçta yenersiniz ha. Ah, görürsünüz.
1: Heh, şu adama soralım. Allah Allah. Bizi görmedi galiba.
2: Koskoca Dütlüt'ü nasıl görmez Abidin? Bir derdi var sanırım. Dalgın gibi biraz.
1: Doğru. Hanım, siz sahneyi kurarken ben bir gidip bakayım muhtara.
3: Şundadır ya bunda, Elvacığının kızında, tepe kulak altında.
4: Hey, ben kazandım. Bugün Dütlüt'ü sahneye çevirmek benim hakkım oldu.
3: Tebrik ederim abla.
4: Teşekkürler kardeşim.

0: Selamun aleyküm muhtar.
1: Aleyküm selam abidin kardeş. Hoş geldiniz.
2: Muhtar, muhtar sen daha otur. Aşağı köy bizi yendi.
0: Sağlık olsun.
1: Ne olmuş canım yendiyse?
2: Ne olacak? Çok sinirlendik. Bağırdık çağırdık. Siz görürsünüz. Dedik geldik.
0: Aa ne ayıp.
2: Ayıp değil mi ya? Niye yeniyorsunuz bizi?
0: Hayır ya, ayıp olan sizin kaybedince sinirlenmeniz.
2: Niye ayıp olsun canım? Kaybettik, bizim acımız vardı.
0: Ama öyle olmaz ki. Bakın, ahaliyi meydanda toplayın, biz gösteride bunun doğrusunu anlatalım.
2: Aa, güzel fikir. Ahaliyi toplayayım.
3: Dikkat, dikkat.
4: Heh, anons da veriliyor.
3: Sevgili yukarı köylüler, bugün aşağı köyle yaptığımız maçı kaybettik. Meydanda toplaşalım, gidip günlerini gösterelim.
5: Hı? Allah Allah, Allah Allah, nasıl anons bu? Hacer anne, nasıl, nasıl?
2: Şimdi toplaşıp aşağı köye gününü gösterme vaktidir.
0: Dur, dur yahu, muhtar tut şu adamı, dur. Ne yapıyorsun?
2: Ahaliyi topla demedin mi sen? Ahaliyi topluyorum.
0: Ya ben ahaliyi kavga için topla demedim ya. Gösteriyi izlesinler diye topla dedim. Sevgili yukarı köylüler.
3: Heyberi tiyatro köyünüzdedir.
4: Heh, Abidin duruma el attı.
3: Köy meydanında tiyatro oyunu sergilenecektir. Tüm ahali davetlidir.
2: Abidin kardeş. Bak bir sürü adam toplaştı buraya. Bırak alayım şunları gideyim aşağı köye günlerini göstereyim.
0: Allah aşkına üzme artık beni. Hadi geç otur şuraya gösteriyi izle. Hiç yakışır mı bize böyle davranmak?
2: Allah Allah tutturdun gösteri diye. Abidin kardeş tamam gider otururum ama gösteri bitince siz de bize katılırsınız. Beraber gider gösteririz günlerini.
0: La havle. Efendim, gösterimize hoş geldiniz. Biz Heyberi Tiyatro olarak genelde konumuzu seyircimizden alırız.
2: Konu aşağı köye yapacaklarımız olsun.
0: Durun, durun yahu, sakin olun. Gösterimizin konusunu bugünlük biz belirleyeceğiz diyecektim. Evet, gördüğünüz gibi bugün işimiz bir hayli zor. O nedenle hoşgörü konulu bir gösteri yapacağız.
6: Yarışma. He? İnsanın var olduğu günden bu yana hep var. Hem de hemen her alanda. Mesela iki esnaf arasında yarışma yok mu? Olabilir ama iyilikte, güzellikte yarışma. Mesela bizim geleneklerimizde, göreneklerimizde bu durum nasıl? Ahilik geleneğinde bu yarışın nasıl olduğunu görelim mi?

0: önce siftah yaptım. Komşum henüz hiç satış yapamadı. O yüzden ondan alsanız, o da rızkını çıkartsa.
1: Allah sizden razı olsun. Tamam, öyle yapayım.
2: İki esnaf birbiriyle yarışır. Niçin yarışır? Kaliteyi artırmak için. Müşteriye daha iyi hizmet sunmak için. Ama daha çok kazanmak için yarışa tutuşurlarsa... o zaman işler çirkinleşir. Bir de bu halini izleyelim ister misiniz?
3: Hayırlı işler. Bir kilo domates tartar mısınız?
0: Tabii. Gördün mü? Nasıl sattım domatesi? Sen de öylece bekle.
4: Son gülen iyi güler. O çürük domateslerini daha ne kadar satabileceksin bakalım.
0: Hayır. Asıl senin domateslerin çürük.
1: Hayırlı işler. Domates alacaktım.
4: Ondan alma abi. Onun domatesleri çürük çarık. Gel benden al.
0: Hadi be oradan. Domatesin nasıl bende?
4: Yok canım. Abicim gel benden al. O kaça veriyorsa yarı fiyatına.
0: Öyle mi? Ben de onun yarısının yarısına.
4: Öyle mi? Ben de bedava abi. Gel benden al.
0: Sen şimdi görürsün.
2: İki örneği de gördük. İkisi de domates satmaya çalışıyordu. İkisi de yarış içindeydi. Ancak ilk örnek iyilikte yarışırken, ikinci örnek kavgaya tutuşmayı tercih etti. Sizce hoşgörü mü kazandı, hırs mı? Peki yarış sadece bu mu? Burada mı var? Mesela hayatın başka alanlarında yarış nasıl olur? Bir görelim mi?
0: Hayırlı günler arkadaşım. Ödevini yaptın mı?
4: Ödev mi? Ödev mi vardı? Ben unutmuşum.
0: Neyse ki okula erken geldik. Hadi gel, ben de yardım edeyim, beraberce yapalım ödevini.
4: Teşekkürler.
0: Ama sen de bir daha sorumluluklarını unutma.
2: İki öğrenci arasında var bir yarış. Bu yarış derslerini iyi dinlemek, daha iyi hazırlanmak, beraberce notlarını yükseltmek için olursa ne âlâ. Ama bir de kötü örnek var. Onu da görelim mi?
0: Hayırlı günler arkadaşım. Ödevini yaptın mı?
4: Ödev mi? Ödev mi vardı? Ben unutmuşum. Bana yardım eder misin?
0: Edemem. Unutmasaydın.
4: Yardım etsen de hemencik ben de yapsam.
0: Olmaz. Ödevini yapan yüksek not alır. Yapmayan düşük.
4: Peki, öyle olsun. Bir daha ben de sana yardım etmeyeceğim. Hı.
0: Etme, sen etme.
2: Hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma. Bunlar erdemdir. Mesela yenildiğinde yeneni tebrik etmek erdemdir. Yenilen yenilgiyi kabul etmezse nasıl geliştirir kendini?
1: Kaybettiğinde suçlamak yerine çalışırsan, eksiğini giderirsen bir dahakine de sen kazanırsın.
3: Kazanan da kaybeden de hoşgörüyü unutmamalı.
0: Kaybetmeyi öğrenemezsek kazanmayı öğrenemeyiz.
4: Unutmayın ki ne kaybedersek kaybedelim, kendimizi kaybetmemeliyiz.
5: Abidin kardeş, hadi hemen hazırlanın. Hep beraber toplanıp kalabalıkça aşağı köye gidiyoruz.
1: Hoppala! Yahu biz sahnede ne anlattık iki saattir? Hala topluca aşağı köye gideceğiz diyorsun.
5: Gideceğiz. Ama kavgaya değil, barışa gideceğiz Abidin kardeş. Sahnede gösterdiğiniz örnekten dersimizi aldık. Çiçeğimizi, çikolatamızı alıp dost eli uzatmaya, galibiyetlerini tebrik etmeye gideceğiz. Rövanş maçı için köyümüze davet edeceğiz. Ve eksiklerimizi giderip bu sefer de biz yenmek için mücadele edeceğiz.
1: Oh, çok şükür.
5: Siz sahnede doğru söylediniz Abidin kardeş.

0: Ha? Merak etme tilki. Kuru atlı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: ediyorum.
1: Tencerelerle ne?
2: Sadece tencere değil, kapaklar da var.
0: Bunlar tencere değil, davul. Hı? Kapaklar da zil. Tabii. Bakın ne güzel çalınıyor. Mi mi mi do re do mi re. Do re do mi re.
1: Of dayı, dur lütfen. Hı. Zaten uykumuz kaçtı.
0: Kim kaçırdı benim yeğenlerimin uykusuna? Çabuk söyleyin bana. Bunun hesabını sorarım ben.
1: Gece vakti gürültü yapan biri.
0: Kim acaba? Ben hiç ses duymadım.
2: Tencereleri davul zanneden bir mucit.
0: Ne? Ben mi? Hı-hı. Bu gürültü değil ki bir kere. Müzik, müzik. Müzik ruhun gıdasıdır. Tabi. Mi, mi, mi, mi, do, re, do, mi, re.
1: Dayıcığım, bu müzik gıda zehirlenmesine yol açabilir.
0: Merak etmeyin, uyku sorununuzu da çözeceğim ben.
1: Nasıl?
2: Hiçbir şey yapmasan çözülür aslında.
0: Ben müziğimle istersem sizi güldürürüm, istersem ağlatırım, istersem de uyuturum. Tabi.
1: Nasıl olacakmış o?
0: Bütün mesele müziğin ritminde, seslerin ahenginde, notaların gücünde. Tabii. Kanepeye oturun.

0: Yeter!
1: Ha, bu da mı olmadı?
0: Ben kesin çözümü söylemiştim ama.
1: Demek ki sorun başka. Merak etmeyin, ben bu sorunu çözerim. Zekiyim ben, zeki.
2: Bu sorunu gece ses yapmayarak çözsek olmaz mı?
1: Olmaz.
2: Ama neden?
1: O zaman insanlık yeni icadımla tanışlanmaz.
0: Biliyordum yeni bir icat gelecek. Yandık.
1: Yandık değil, mışıl mışıl uyuduk diyeceksin. Size üzerinde rahatça uyuyabileceğiniz bir icat yapacağım.
2: Yatak mı yani?
0: Dayı, yataklarımız zaten var.
2: Sadece sessiz bir ortamımız yok.
1: Hayır çocuklar, hayır. Bu sıradan bir yatak değil, sallanan bir yatak yapacağım. Böylece hemen uykuya dalacaksınız. Tabii.
0: E bu da beşik.
2: Ben büyüdüm artık. Beşik istemem.
1: Korkmayın, korkmayın. Bu yetişkinlere göre bir icat. Hem sadece bebekler mi sallanarak niye uykumuz gelir?
2: Niye?
1: Çünkü bunların hepsi sallanır da ondan. Bizim de uykumuz gelir. Benim icadım da sallanacak. Mışıl mışıl uyuyacaksınız. İkna oldunuz mu?
2: Bilemedik dayıcım.
0: Ne desek boş.
2: Bana hiç bakmayın, ben küçüğüm.
1: Tamam, bir de şunu dinleyin. Gece karnınız acıkınca ne yapacaksınız?
2: Mutfağa gideriz.
1: Ama yürürken de uykunuz kaçar.
2: Yok, ben yine dönüp uyuyorum. Uykum kaçmıyor.
1: Kaçar, kaçar. Peki, susayınca ne yapıyorsunuz?
0: Yine mutfağa gidip su içiyoruz.
1: Mutfağa git gel, git gel. Ne oluyor? Uykunuz kaçıyor.
0: Kaçmıyor ama neyse hadi.
1: İşte benim icadım araba gibi olacak. Uykunuz gelince yatağınızla istediğiniz yere gideceksiniz. Uykunuz da kaçmayacak tabii.
2: Dayıcığım, bu icattan vazgeçme ihtimalin var mı?
1: Tabii ki yok. Bir zeki asla pes etmez. Tabii.
0: O zaman hemen yapalım da gidip uyuyalım. Gözümü açamıyorum ben uykusuzluktan.
1: Gelin bakalım. Yatak.
2: Ha? Ben yatağımı vermem.
0: Ben de.
2: Ben de.
1: Aman, vermezseniz vermeyin. Yatağı da kendim yaparım. Bana bir sürü demir getirin o zaman. Taş. Yay. Bir sürü yay. Güzel oldu. Yaylanma tamamdır. Şimdi yatağa araba özelliği ekleyelim. Getir, getir. Tekerlek. Harika oldu. Süper oldu. Bu başka bir şey oldu. Böylesi dünyada görülmedi. Bu var ya bu.
2: Dayıcığım.
1: Evet. Kim önce uyumak ister koca beşikte? İsmi de güzel oldu.
2: Şey dayıcığım, bu şeref sana ait.

0: İlk deneyen sen olmalısın.
1: Uykum da yok değil mi? Neyse, önce ben uyuyorum, sonra da siz uyuyun. Sabah görüşürüz, hadi iyi geceler. Diyelim ki canım su istedi. Suyumu alıyorum, ne yapıyorum? İçiyorum. Yatak odama geri dönüyorum. Bu kadar.
2: Vay, dayı bu harika bir şey.
3: Yaşasın aslan dayım.
0: Ben hala mutfağa yürüme taraftarıyım ama neyse.
1: Sana da hiçbir şey beğendiremiyoruz küçük adam. Şimdi de uyku modunu deneyelim. Oo, harika bir şey bu. Masaj koltuğu yerine de kullanılır ha.
3: Dayım bu sefer başardı galiba.
1: Bu sefer mi? Aşk olsun Yavuz ya. Buna cevap verirdim ama. Şimdi çok uyku var. Hele bir sabah olsun.
2: Eyvah, bu sefer de horlayarak uyutmayacak bizi.
0: Yan çevir, yan.
2: Eyvah, kaçın. Rüya değil dayı, yatağı durdur yatağı. Dayı.
0: Dayıcığım, artık hiç ses çıkarmayarak yeğenlerinin uyumasına izin verdiğin icada geçebilir miyiz?
1: Tamam canım. Gidin yatın. Size de iyilik yaramıyor. Ne güzel bir Luna Park aracı yaptım burada. Çarpışan yatak. Bunu Luna Park'lara satsam, oradan gelen parayla da bir icat fabrikası kursam, ondan sonra da neyse ya. Tamam.

0: Baba, tabletimi bulamıyorum.
1: Oğlum, tabletin bagajda ne işi var? Ön taraftaki bölmede.
0: Doğru ya.
1: İşte oldu. Tekerleri sağlamlaştırdım. Şimdi dağa tırmanmak için hazırız.
0: Ha? Ne kadar değişik bir şey bu.
1: Neye bakıyorsun oğlum?
0: Topa benzeyen bir şey buldum baba.
1: Evet, topa benzeyen bir çöl hayvanı.
0: Hayvan mı? Yuvarlak top gibi görünen bir çöl hayvanı. Ara. Hah, işte burada. Uzun kulaklı çöl kirpisiymiş.
1: Hı? Galiba seninle oyun oynamak istiyor evlat.
0: O zaman oynayalım. Çölde canın mı sıkıldı senin?
1: Yarış başlasın.
0: Ya, geçiyorum hepinizi.
1: Kıyasıya bir yarış devam ediyor sayın seyirciler. Az önce yarışı önde götüren Murat, çöl kirpisinin gerisinde kaldı. Zemzem ise şahin gibi uçuyor. Bu yarışı kimin kazanacağını tahmin etmek epey zor.
0: Aa!
1: Bu muhteşem bir an. Hepimiz nefeslerimizi tuttuk, çöl kirpisinin muhteşem inişini bekliyoruz.
0: Harikasın çöl kirpisi. Bu atlayışınla birinci sen oldun.
1: O da ne? Çöl kirpisi vedalaşıyor.
0: Hoşça kal çöl kirpisi. Seninle yarışmak efsaneydi.
1: Çöl kirpisi evine döndü ve yarışı dostluk kazandı. Bizim de gitme vaktimiz çoktan geldi evlat. Aşmamız gereken kocaman bir dağ var. Hadi herkese ben fülfüle.
0: Bu dönüş çok iyiydi şoför bey.
1: Bak sen, virajlı yollar hoşuna gitti demek. Şimdi daha keskin bir dönüş geliyor. Sıkı tutunun.
0: Bu daha da iyiydi. Çılgın bir yolculuk bu. Güneşe bak Zemzem. Az önce arkamızdaydı. Şimdi önümüze geçmiş.
1: Bir yarışmadığımız güneş kalmıştı oğlum.
0: O bizi takip ediyor baba.
1: Saklambaç oynuyor sizinle desene.
0: Çok şakacısın baba. Yol dönüm eşli olduğu için güneşi bazen arkada bazen önümüzde görüyoruz.
1: Aferin.
0: Tavafta da böyle dönecek miyiz?
1: Dönerek ibadet edeceğiz ama bu kadar keskin dönüşler olmayacak.
0: Tavaf etmek için şimdiden çok heyecanlanıyorum.
1: Ha? Sıkı tutunun çocuklar.
0: Hı? Neler oluyor baba? Neden bu kadar hızlandın? Arkamızdaki de ne?
1: Bir toz bulutu hızla bize doğru geliyor oğlum. Fırtına çıkacak anlaşılan. Acilen sığınacak bir yer bulmalıyız.
0: Eyvah! Etrafta korunacak bir kaya parçası bile görünmüyor. Nereye sığınacağız?
2: Ha? Acele edin! Kum fırtınası geliyor. Bu tarafa gelin! Bu tarafa!
3: Merhaba, benim adım Cabir.
1: Memnun oldum, ben de Abdullah. Oğlum Murat ve kuşumuz Zemzem.
3: Çok memnun oldum. İleride sığınacak bir yer var. Fırtına bitene kadar isterseniz oraya gidelim.
1: Çok iyi olur, sağ ol.
0: Baba, nereye gidiyoruz?
1: Cabir buraları iyi biliyor sanırım. Bizi güvenli bir yere götürüyor.
3: Hadi durmayın orada, acele edin.
0: Orası çok dar ve ürkütücü. Girmek istemiyorum.
1: Girmek zorundayız oğlum. Başka seçeneğimiz yok.
0: Kayalar çok yüksek baba.
4: Bak Muratçım, ben de ilk gördüğümde buradan geçmeye korkmuştum. Ama kanyonun arkasındaki gizemli dünyayı görme isteğim korkumu yendi.
0: Arkada ne var ki?
4: Geçmişin gizemli evleri var. Bunu kendin görmek istemez misin?
0: Hı.
4: O zaman gözünü kapat ve babanın elinden tut. Sonra koşarak kanyondan geç.
1: Sen yaparsın oğlum.
0: Of. Hazırım.
1: 3 deyince koşuyoruz, tamam mı?
0: Tamam.
1: 1, 2, 3.

0: Evler kayadan yapılmış.
1: Kapadokya'ya benziyor.
0: Taş gibi sağlam bu koltuk.
2: Buradaki eşyalar 1000 yıl garantili Muratçım. Az önce fırtınanın telaşından tam tanışamadık. Ben arkeoloğum. Buraya araştırma yapmak için ailemle birlikte geldim.

0: bir arkeolog görüyorum.
1: Çok sürprizli bir meslek olmadı.
2: Zaman içinde kaybolmuş kalıntıları bulmak, onları incelemek heyecan verici gerçekten. Mesleğimi seviyorum.
0: Peki bu evleri kimin yaptığı belli mi?
2: Belli. Salih Peygamber'i daha önce duydun mu?
0: Bilmem mi? Kaç kere hayatını okudum. Salih Peygamber'in halkı kayaları yontup kocaman evler yapmışlar.
1: Yoksa burası onlardan kalma kalıntılar mı?
2: Evet. Çok eski bir yerleşim yerindesiniz arkadaşlar. Bu bölgeye Medain Salih deniyor. Yani Salih Peygamber'in şehri.
0: Demek fırtına peşimize takılmasa belki de burayı göremeyecektik.
1: Her işte bir hayır var oğlum.
0: Siz de kayadan evlerde mi yaşıyorsunuz Cabir amca?
2: Evet. O dönemi araştırmak için bir müddet burada yaşamamız gerekiyor. Yandaki evde kalıyoruz. Hatta sizi küçük oğlumla tanıştırayım.
0: Çok seviniriz.
2: İşte benim iki gözümün çiçeği Vefa.
3: Baba, baba, kuş, cici kuş.
1: Çok tatlı maşallah.
0: Zemzem'i de sevdi. Hı? Fırtına buraya da geldi galiba.
2: Endişelenme. Kayalar çok yüksek olduğu için fırtına bize zarar veremez.
0: Hı? O zaman bu uğultu ne?
2: Bu duyduğun hortum sesi. Güvenli bir yerden ona bakmak ister misin?
0: İsterim Cabir amca.
2: Gelin benimle.
0: Hep filmlerde görmüştüm. Çok ürkütücüymüş.
2: Aslında her hortum aynı büyüklükte olmuyor. Bugünkü fırtınanın böyle bir hortum oluşturacağını tahmin etmiştim. Hadi onu kaçırmadan fotoğrafını çekelim.
3: Baba, baba.
0: Tam 7 kez çektim Cabir amca.
2: Harika. İyi ki sen vardın Murat abisi. Yoksa Vefa Paşa bana fotoğraf çektirmezdi.
1: Tatlı Vefacık.
0: Aa, küçük küçük bir sürü hortum görüyorum.
1: He? Nasıl yani?
0: Senin yanında, Cabir amcanın yanında, her yerdeler.
2: Hortuma dikkatli bakmaktan gözlerin böyle görüyor olmalı Murat.
1: Ne yapacağız peki?
2: Gözlerini biraz kapatmak iyi gelebilir.
0: Gelin buraya. İkinizi de yakalayacağım.
3: Yakalayamaz ki.
1: Oğlum dur. Duvar var orada.
3: Yakalayamaz ki.
0: Şimdi yakalayacağım seni Vefa. Kaçamazsın ebeden. Zemzem'in de hiç sesi çıkmıyor. Kesin bir yere saklandı.
3: Kuş sen de.
0: Ha? Zemzem neredesin? Hay Allah. Omuzumda benden saklanıyormuş. Afacan Zemzem seni. Gel buraya.
1: Murat'ın gözlerini dinlendirelim dedik ama çocuklar oyuna çevirdi.
2: Uzun zamandır Vefa bu kadar güzel oynamamıştı Murat. Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Ben de çok eğlendim. Hortumlar gözümden gitmiş midir Cabir amca?
2: Bence gitmişlerdir.
1: Dışarıdaki fırtına bile bitti oğlum. Senin gözündekiler hayli hayli bitmiştir.
0: Görüyorum. Yaşasın. Görüyorum.
1: Çok şükür.
0: Az önce çektiğimiz hortum fotoğrafının çıktısını asmışsın bile Cabir amca.
2: Çöl koleksiyonumun en güzel fotoğrafı bu oldu Murat.
1: Ne kadar ilginç görseller yakalamışsın. Hepsi birbirinden güzel.
0: Aa, bu fotoğraflara bakınca aklıma bir şey geldi.
2: Ne geldi?
0: Mesela hortum dönüyor. Ay da dünyanın etrafında dönüyor. Yıldızlar da dönüyor.
2: Güneş de dönüyor.
1: Dünya da dönüyor.
0: İşte... Biz de tavaf ederken dönüyoruz. Bu çok ilginç değil mi?
2: Aferin Murat. Harika bir şey keşfettin.
1: Yaratılan her şey kendi dillerince Allah'a ibadet ederler oğlum. Az önce saydığım varlıklar da dönerek Allah'ı tesbih ederler.
0: Gezegenlerin tesbihi bizim tavaf ibadetimize mi benziyor yani?
2: Evrende birbirinin etrafında dönen cisimler arasında bir kütle çekim kuvveti vardır Muratçığım. Örneğin Ay ve Dünya. İkisinin enerjisi birbirini çekiyor ve yüzyıllardır ayrılmadan dönüp duruyorlar.
0: Aa, bu doğru. Birbirlerini çok seviyor olmalılar.
2: Kesinlikle.
1: Biz de Kabe'nin etrafında dönerek Allah'ın huzurunda olmayı ısrarla istediğimizi ve onu çok sevdiğimizi göstermiş oluruz.
0: Şimdi anladım.
2: Baksana, Vefa da Zemzem'le oynamak için onun peşinde ısrarla dönüp duruyor.
0: Şu anda daha da iyi anladım Cabir.

0: amca.
1: Cik, kuş, gel bana.
0: Vefa hiç pes etmiyor Cabir amca.
2: Haklısın. Vefa'nın ısrarından öğrenecek çok şeyimiz var.

Kago'nun keyfi pek yerinde değil. Hago sıkılmış görünüyor. Çoguysa hep bir şeyler bulur. Bagu bu durumu sevmedi. Bagu bu duruma bir çözüm düşünüyor. Bu bir kamp çantası. Nasıl coşmasın bizimkiler? Coşku da bulaşıcı.

0: kamp çadırı. Minik kukular spor yapmadan duramaz. İlahi Hagu. Neyse ki Hagu için normal şeyler bunlar.
1: Hakko. Hakko.
0: Çocuklar, Bagu çağırıyor. Çubukla ateş yakmak mı? Bizimkiler yine bir şeyler öğrenecek gibi. Evet, Bagu yaptığında hep kolay görünür. Bakalım bizimkiler bu kadar kolay yapabilecek mi? Pek anladığım bir konu değil ama sanki öyle değildi Hagu. Hadi Hagu, biraz duman. Yaşa be Çogu, bravo. Hayır hayır, sabırsızlık yok Hagu. Üzülme ama. Evet, işte gerçek Hagu. Asla vazgeçmez. En iyi yardımcısı da geldi. Ha gayret Hagu, harikasın. Eyvah, bu iyi olmadı. Evet, Bagu bilgeliği bu. Bagu'yu takip et. Bagu'nun alkışı Hagu'nun hızını belirliyor. Harika fikir. Yaşasın. Yine Hagu ve müthiş çabası. E tabii ya. Neden başarısını yine müzik yaparak kutlamasın? Evet çocuklar, sabırlı olmazsak hiçbir işte başarılı olamayız. Sabır bize hayatımızın her anında en iyi arkadaştır. Sabrın sonu selamettir.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı tenden bir tane. Çık

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefdina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Sabahlar'da Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön küfi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Resim mi yapıyorsun?
1: Ha? Evet.
0: Ne zaman biter?
1: Bitti bile.
0: Tebrik ederim Ayşe. Çok güzel bir kuzu resmi yapmışsın.
1: Bu resmi neden yaptığımı biliyor musun?
0: Kuzuları çok sevdiğin için olmasın?
1: Tamam, kuzuları çok seviyorum da sadece bunun için değil.
0: Peki ya niçin?
1: Bugün okulda çok güzel bir şarkı öğrendim. O şarkıda kuzular da geçiyordu ve mee mee diye ses çıkarıyorlardı.
0: O şarkıyı ben de biliyorum. İstersen birlikte söyleyebiliriz.
2: Bizim köyün kuzuları çok sevimli kuzuları. Mee mee kuzu mee mee.

0: Kuzular sevimli hayvanlar değil mi?
1: Hem de çok sevimliler. Bu sevimli hayvanların elbiseleri de yumuşacık.
0: Biz onlara yün diyoruz. Hikayemiz de tam olarak burada başlıyor aslında. Kıvırcık isimli bir koyunun sırtında.
1: Hikaye mi? Hemen yerime geçiyorum.
0: İlkbaharın sonunda koyunların yünleri uzamaya başlar. Kıvırcığın da yünleri çok uzamıştı. Sıcaklar arttıkça bu yünler onu çok terletiyordu. Kıvırcık insanlara baktığında soğuk havalarda kalın, sıcak havalardaysa ince elbiseler giydiklerini görmüştü.
1: Benim de elbiselerim var. İşte bak, bunları yazın, bunları da kışın giyiyorum.
0: Oysa kıvırcığın ve diğer koyunların tek bir elbisesi vardı. Bu elbise uzadıkça kesilmesi gerekiyordu.
1: Çok uzayan saçlar gibi mi?
0: Evet, yaşadığı çiftlikteki insanlar buna kırkmak diyordu. Kıvırcık sabırsızca benim yünlerim ne zaman kırkılacak diye melemeye başlamıştı bile. Bir sabah kıvırcığın beklediği şey oldu.
1: Ne oldu ki?
0: Elinde garip bir aletle yanına yaklaşan çiftlik sahibi kıvırcığı yere yatırdı. Daha sonra isminin makas olduğunu öğrendi. O aletle yünlerini kesmeye başladı. Kıvırcık önce canının yanacağını düşünerek çok korkmuştu. Neyse ki korktuğu şey başına gelmedi. Yünleri kesilirken biraz gıdıklansa da artık kendini hafiflemiş hissediyordu. O sevinçle çiftliğin içinde koşturmaya başladı. Ona yünleri kesilen diğer koyunlar da eşlik edince etrafta zıplayıp hoplayan koyunların sayısı çoğaldı.
1: Böyle mi?
0: Evet, aynen bu şekilde.
1: Peki kıvırcık hoplayıp zıpladıktan sonra ne yaptı?
0: Hemen annesinin yanına gidip yeşil çimenlerden yedi. Sonra da pınarın serin suyundan içti. Bir güzel doyurdu karnını. Aradan günler geçti. Kıvırcığın aklında henüz çözemediği sorular vardı.
1: O sorular nelerdi?
0: Acaba insanlar kesilen yünleri ne yapıyordu? Bu yünler ne işe yarıyordu?
1: Aa, ben de merak ettim şimdi. Acaba çiftlik sahibi bunlarla ne yapıyordu?
0: Çiftlik sahibi önce bu yünleri güzelce yıkayıp yerde kuruttu. Sonra da birazından iplik, birazından yastıkla yorgan yaptı. Tüm bu olanları hayretle seyreden kıvırcığın aklına bir soru daha geldi.
1: Bu kıvırcık hem sevimli hem de çok meraklı bir kuzu. Merak ettikçe aklına yeni sorular geliyor. Her sorusuna bulduğu cevapla da yeni şeyler öğreniyor. Peki şimdi onun aklına hangi soru geldi?
0: Hemen söylüyorum. Bu kez de kıvırcık çiftlik sahibi neden yünlerin bir kısmını iplik yaptı diye düşünmeye başladı. Bu sorunun cevabını öğrenmesi de uzun sürmedi. Çiftlik sahibinin eşi bahçeye birkaç tane kazan kurdu. Sonra bu kazanların altını ateşle tutuşturdu. Kazanların içinde bir miktar su ve adını bilmediği rengarenk otlar vardı. Kazanlar ısındıkça suyun rengi de otların rengiyle aynı oluyordu. Çiftlik sahibinin eşi iplikleri kazanlara daldırıp çıkardıkça iplikler de renklenmeye başladı. Kimi iplikler beyaz, kimi iplikler mavi, pembe ya da kırmızı renge dönüşmüştü.
1: Ay bu çok güzel. Rengarenk iplikler.
0: Ama rengarenk ipliklerin işleri henüz bitmemişti. İplikler tekrar kuruması için asıldı. Aradan biraz zaman geçtikten sonra kıvırcığı hayretler içinde bırakan bir şey oldu.
1: Yoksa renkli iplikler kurumadan yere mi düştü? Hepsi toz içinde mi kaldı?
0: Hayır, böyle bir şey olmadı. Çiftlik sahibinin eşi bu ipliklerle kendisi, eşi ve çocukları için kazaklar örmeye başlamıştı. Yünlerin kazağa, yorgana veya yastığa dönüştüğünü görmek kıvırcığı oldukça heyecanlandırmıştı. Çiftlikte daha başka heyecan verici şeyler de oluyordu.
1: Ne gibi şeyler?
0: Örneğin hayvan atıkları bile bağ, bahçe ve tarlalarda doğal gübre olarak kullanılıyordu. İnsanlar buna geri dönüşüm diyordu. Kıvırcık hiçbir şeyin israf edilmediği bu çiftlikte yaşamayı çok seviyordu. O sevinçle sabah akşam melemeye devam etti.
1: Çok güzel bir hikayeydi. İsraf ne demek?
0: Öncelikle hikayeyi beğendiğine sevindim. İsrafın ne olduğuna gelince, gereksiz yere yani boşuna harcadığımız her şeye israf deriz.
1: Anladım. Bazen musluğu ellerimizi yıkamak için açarız. Bazen de onu su içmek için kullanırız. Eğer işimiz bittikten sonra musluğu kapatmazsak suyu israf etmiş oluruz.
0: Evet.
1: Hani sen bu çiftlikteki geri dönüşümden de söz ettin ya.
0: Evet.
1: Bizim okulda da 4 tane geri dönüşüm kutusu var.
0: Öyle mi? Peki.

0: kutuların içine hangi atıkları atıyorsunuz?
1: Göstereyim. Her atığı kendi kutusunun içine atıyoruz. Boş şişeleri cam geri dönüşüm kutusuna, atık kağıtları kağıt geri dönüşüm kutusuna, plastik bardak gibi atıkları plastik geri dönüşüm kutusuna ve bazı içecek kutularını da metal geri dönüşüm kutusuna atıyoruz.
0: Aferin sana ve arkadaşlarına.
1: Aa, hediye paketi.
2: Açmayacak mısın?
1: Teşekkür ederim. Bizim köyün kuzuları çok sevimli kuzularım.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Aldım anacığım, bu senin payın.
1: Buyurun efendim, bunlar da sizin payınız.
2: Çocuklar, siz bu canların karnını doyurdunuz değil mi?
0: Sabah bahçeye indiğimde kuşlara da kedilere de mamalarını verdim anneciğim. Bütün canları besledim. Abim de topraktaki canları besledi anne.
1: Ah, tabii ya. Ben de sabah ilk iş bahçeyi suladım anne.
2: Allah razı olsun sizden.

0: Ama Tontik bir türlü razı olmuyor. Tontik, karnın aç değil. Lütfen artık yeme.
1: Elhamdülillah.
0: Tontik, sen de elhamdülillah de artık.
2: Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillezî et'amenâ ve sekânâ ve cealenâ minel müslimîn. Bizi yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allah'a hamdolsun.
0: Amin.
2: Neyin var güzel kızım?
0: Kışa hazırlık yapıyorum ben de babacığım.
2: Üzülerek mi?
0: Evet.
2: Neden üzülüyorsun kuzucuğum?
0: Bahçeye veda etmek istemiyorum baba.
2: Bahçeye veda etmiyoruz ki. Yuvamızı kışa hazırlıyoruz. Bak abinle dedenle verandayı örtüyor. Yine orada oyunlar oynayabileceksin.
0: Evet ama meyve toplayamayacağım.
2: Çünkü ağaçların da o meyvelere hazırlık yapması lazım.
0: Nasıl?
2: Ağaçlar neyle beslenir biliyor musun?
0: Ağaçlar da mı yemek yer?
2: Elbette. Yemek yemeden nasıl büyüyecekler?
0: Aa evet. Su içtiklerini biliyorum.
2: Ağaçlar kökleriyle topraktan besin ve su ihtiyacını karşılar ve büyürler. Soğuk havalardaysa besin, su ve enerji ihtiyaçlarını azaltabilmek için yapraklarını dökerler. Dökülen yapraklar da toprağa karışıp yine toprağı besler.
0: Ağaca geri mi dönerler?
2: Tabii ki. Ağaçlar da bahar geldiğinde topraktan daha çok besin ve su alıp yine yaprak açarlar, çiçek açarlar.
0: Ve de meyve verirler değil mi?
2: Aynen öyle kuzucuğum.
0: O zaman üzülmeme gerek yok.
3: Lezzet avcıları iş başına.
0: Aa, sonbaharımız bizim için neler hazırlamış bakalım. Kış geliyor diye üzüleceğimi sanıyordunuz değil mi?
1: Yok canım, üzülecek ne var? Yaz bitmese, sonbahar gelmese nasıl kestane toplarız?
0: Yaşasın, kestane toplayacağız.
3: Çantanı tak da yola koyulalım canımın içi.
0: Galiba çantayı çok taktım babacığım. Kestane yiyeceğiz, çok mutluyum.
3: Kestane kebap, yemesi sevap.

0: Bu elindeki meşe palamudu Cemre. Kestane ağaçları daha ileride.
1: Cemre bak, kestaneler bizi karşılamaya gelmiş.
2: Ha, teşekkür ederiz kestane ağaçları. Çok naziksiniz.
0: Cemre, bizim eldivenimiz var. Kabuklu olanları biz toplayacağız. Sen diğerlerini topla.
3: Tamam dede.
2: Galiba bütün kestaneleri topladık dede.
0: Hiç olur böyle şey. Koca orman. Bu çantalar dolacak, merak etme.
2: Koca ormandaki minik kestaneler. Neredesiniz? Lezzet avcıları bu taraftan.
0: Görüyor musun cimcimeyi? Bize rehberlik ediyor.
1: Bütün kestaneleri toplamayı düşünüyorsa kışa kadar buradayız dede.
0: Aman evlat, çantalarımız doldu mu doğru mangal başına.
1: Kestane kebap yemesi sevap.
2: Koş abi koş, o kadar çok kestane var ki.
0: Yeteri kadar kestane topladık çocuklar. Artık geri dönebiliriz.

0: Evet, benim çantam da ağırlaştı dede. Bence de geri dönelim.
1: Benimki de ağırlaştı dede. Gerisini de yarın toplarız.
2: Tabii, tabii yarın toplarız.
0: Dede, paşa dere kemeri. Bak.
2: Aa, evet. Epey yol gelmişiz.

0: Bu bir su kemeri evladım. Üzerinde su taşıyor. Uzun ince olduğu için kemer demişler herhalde.
1: Ve de delikli olduğu için herhalde.
0: Aynen öyle cimcime.
1: Güzel kemermiş. Ben de hayran kalabilirim.
2: Tabii kardeşim. Mimar Sinan'ın eseri bu. Tüm dünya onun eserlerine hayran.
1: Mimar Sinan kim abi?
2: Mimar Sinan bizim dünyaca ünlü mimarımız. Muhteşem eserleri var.
1: Mimar ne demekti?
0: Ev, cami, okul, saray, köprü, her türlü yapıyı tasarlayan ve inşa eden kimselere mimar denir.
1: Aa, evet, ben mimar olacaktım, şimdi hatırladım.
0: Sen çok güzel şeyler çiziyorsun. İyi bir mimar olabilirsin.
1: Ne olacağımı büyüyünce karar vereceğim. Şimdilik lezzet avcısıyım. Hadi eve, kestane yemeği. Aa, kulübe, ne güzel. Bunu da mı Sinan amca yapmış?
2: Mimar Sinan hiç böyle küçük sade bir şey yapar mı Cemre? Onun eserlerinin hepsi muhteşemdir.
1: Muhteşem ne demek?
2: Böyle bakmaya doyamadığın hem sağlam hem güzel.
1: Haklısın abi. Bu muhteşem bir kulübeye benzemiyor. Sadece kulübeye benziyor.
0: Bir konuda yanılıyorsun Çelebi. Mimar Sinan'ın çok küçük, sade ve mütevazı eserleri de vardır.
2: Sahiden mi? Yaşasın!
0: Gidelim evlat. Hadi bismillah.
2: Hadi bismillah.

0: Gerçekten de küçük, sade ve çok şirin.
1: Bu mescit Mimar Sinan'ın kendi adına ve kendi eliyle yaptığı bir hayır eseridir evlat.
0: Ne güzel. Hı? Burası neresi dede?
1: Burası Fatih ilçesinin Yenibahçe semtinde yer alan Mimar Sinan Mahallesi. Ancak ne yazık ki bugün birkaç mahalleyle birleştirilip Akşemseddin Mahallesi adını almış. Aslında Hırkayı Şerif Camii'ne çok yakınız.
0: Suriçi muhteşem eserlerle dolu. Gez gez bitmez.
1: Bitmez evelallah. 70 yıldır İstanbul'u geziyorum, daha görmedim. Kim bilir ne eserler var.
0: Belki ben de bir gün senin bilmediğin bir eseri keşfedip seni gezdiririm.
1: Ah, işte o gün ben muradıma ererim. Sen de Evliya Çelebi'nin yolunda alemi keşfe devam edersin.
0: İnşallah dede.
1: Mimar Sinan bu şirin mescidi aslında yanında çeşmesi ve Sibyan Mektebi ile birlikte 1573 yılında inşa etmiştir.
0: Mektep nerede dede?
1: Mektep ne yazık ki günümüze ulaşamamış evlat.
0: Çok şükür çeşme ayakta. Sinan amcanın çeşmesinden bir su içemez miyiz dede?
1: İçelim evlat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
0: Bismillah. Elhamdülillah. Dede, bu minare çok değişik.
1: Sinan eseri. Mütevazı evet ama asla sıradan değil. Bu şerefesi olmayan bir minare. Türünün tek örneği.
0: Vay, çok ilginç ve de güzel.
1: Evet, minarenin mihrap şeklindeki pencereleri taşçılık sanatının en güzel örneklerinden.
0: Kubbesi de çok şirin dede.
1: Mimar Sinan bu mescidi hem kendi imkanlarıyla yaptırmış hem de ayakta kalabilmesi için pek çok mülkünü de bu mescide bağışlamıştır. Kendisi için tek dileği nedir bilir misin?
0: Nedir dede?
1: Mimar Sinan yaptığı camide her gün Kur'an okunmasını ve bu duaların kendisiyle ailesine bağışlanmasını istemiş.
0: Ya. Mimar Sinan'ın bu isteğine biz de cevap verelim dedem.
1: Ay yaşa.
0: Eyzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: sabret.
1: Aşağıya ineceğimi düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz.
2: Kıpır, bu şekilde istediğini yaptıramazsın.
3: Kura çektik ve yakalamaca oyunu çıktı Kıpır.
4: Önce yakalamaca oynayalım, sonra kuyruk bol oynarız.
1: Hayır, önce kuyruk bol oynamak istiyorum.
5: Sabırlı olursan sıra ona da gelir Kıpır. Hadi in aşağı.
1: İnmem.
6: İncilerim, bakın sizin için pati patates hazırladım.
1: Patates mi? En sevdiğim atıştırmalıklardan. Buradan inmezsem pati patates de yiyemem. Durun! Önce ben. En öne geçsem?
4: Sıranı bekle Kıpır.
3: Hangisini alsam acaba? Bir, iki, üç dilim. Bu az. Aa, burada daha çok dilim var. Bunu alıyorum öğretmenim. Ellerinize sağlık.
6: Afiyet olsun Puf.
5: Bu çok az ama bu da çok fazla.

0: istemem. Heh, bu 5 dilim tam bana göre. Ben de bunu alıyorum öğretmenim.
1: Bana da bırakın, bana da.
2: Kıpır, biraz sabırlı olur musun? Herkese yetecek kadar var.
1: Ya bana az olan kalırsa? Yo, bunu kabul edemem. Lila, kardeşim sıranı bana versene.
2: Olmaz, sıranı beklemelisin.
1: Sıranı bekle, sıranı bekle. Sabret, sabret. Öğretmenim çok güzeldi.
3: Afiyet olsun Kıpır.
2: Gördün mü? Sıranı bekleyince de pati patates yiyebiliyorsun.
4: Aa, ceviz.
5: Tadı çok lezzetli diye duymuştum.
3: Dur Kıpır, acele etme.
1: Aa, çok sert.
3: Çünkü ceviz kabuklu bir yemiştir. Önce kabuğunu kırmamız gerekir. Cevizin içinde bir hazine gizlidir ve çok lezzetlidir.
0: Başka sert kabuklu yiyecekler var mı?
5: Kaplumbağa Hanım'ın da kabuğu var.
3: Evet İncim, Kaplumbağa Hanım'ın da sırtında kabuğu var. Ama o bir yemiş değil. Mesela Antep fıstığı, fındık, yer fıstığı gibi yemişler de kabuklu.
2: Kıpır, iyi tut aklında. Karşına çıkarsa hemen ağzına atma. Bunların kabuğunu kırman gerekir.
1: Benim dişlerim hepsini kırar.
3: Ama kabuklu yemişleri dişlerimizle kırmamız onlara zarar verir.
1: Çok da lezzetliymiş. Gerçekten cevizin içinde bir hazine gizliymiş. Ama bir ceviz kime yeter ki? Keşke daha çok cevizimiz olsaydı.
6: Açılın! Çiftçi yengeç geliyor!
2: Yengeç!
1: Çok çok fazla ceviz!
6: Hayırlı günler! Karşınızda çiftçi yengeç! Ağaçlarda bir sürü ceviz topladım. Ah! Ah! Ama işim biter mi?
7: Bitmez!
6: Bitmez! Şimdi biraz daha ceviz toplamam gerek.
3: Yengeç, istersen sana yardım edebiliriz.
6: Sahi mi? Duygulandım yine. Dostlarım iyi ki var. Hadi kasaya atlayın. Ceviz toplamaya gidiyoruz. Ben ağaçları sallayacağım. Siz de yere düşen cevizleri toplayın yavru balıklar.
1: Arkadaşlar yarış yapalım mı? Kim daha çok cevizi sepetine doldurursa o kazanır.
0: Tamam.
4: Ben başladım bile. Ay, ay, ay, ay, ceviz yağmuru.
1: Ay. Ha?

0: Check it in! Benim ne kadar az? Kıpır! Ne kadar çok doldurmuşsun? Dur! Ama acele etme! Çekilin!
1: Kıpır, sıranı bekle!
0: Acele var!
2: Kıpır, sakin ol, düşeceksin.
3: Kıpır, iyi misin?
0: İyiyim, iyi. Çok ceviz toplamıştım ama hepsi döküldü.
2: Biraz daha sabırlı olup sıranı beklersen böyle şeyler başına gelmez Kıpır.
0: Haklısınız. Çok ceviz topladım, çok acele ettim.
4: Adı Kıpır, kod adı sabır olsun bundan sonra.
0: Olsun. Haklısın yengeç. Biraz ceviz yiyelim bari.
1: Hayır, kabuklu.
0: Kıpır, acele etme. Şaka yaptım. Cevizi kırarak yiyeceğim. Acele etmeyeceğim. Benim adım Kıpır. Kod adım da sabır.
5: Poliskinir.
1: Bugün okul yok. Ne yapsak acaba?
0: Yapacak çok şey var. Bize gidip bilgisayar oyunu mu oynasak?
6: Hava çok güzel. Bugün bence dışarıda bir oyun oynayalım.
0: Haklısın güçlü.

0: Oy yavru balıklar, hafta sonu gezintisine mi çıktınız? Ah ah dostum, kaşıyla yavruyken biz de gezintiler yapardık. Şimdilerde birbirimizle yeterince vakit geçiremez olduk.
1: Kaşu sayesinde Mercanya çok güvenli bir yer.
0: Öyle tabii. Gece gündüz demeden Mercanya'yı koruyor. O çalışkan bir polis. Polis, evet ya, bugün. Nasıl unuturum? Bir dakika yavru balıklar. Kaju, bugün polis günü. Polis günü kutlu olsun dostum.
2: Teşekkürler dostum. Polis Kaju görev başında. Çok işim var. Görüşürüz.
0: Bugün polisler günü ve Kaju hala çalışıyor.
3: Onun bugün dinlenmesi lazım.
0: Haklısın yavru balık. Kaju'ya polis gününü unutulmaz yapmaya var mısınız?
4: Evet.
3: Dinlenmesi için buhar makinesi. Rahatlatır.
2: Yavru balıklar tamam, teşekkür ederim. Benim dinlenmem için elinizden geleni yaptınız. Ancak çalışmam gerek, telsizim.
0: Dostum, sadece bir günlüğüne rahat ol ve polis gününün tadını çıkar. Bir sorun çıkarsa...
2: Hı?
4: Yavru balıklar ve yengeç iş başında.
2: Eyvah.
5: Polis Kaju, polis Kaju, büyük bir sorun var.
0: Ya bir sorun göremiyorum.
3: Yengeç, telsiz.
0: Tamam. Buyurun, sorun nedir? Tamam.
5: Mercanya'da su gideri patladı. Acil gelmezsen tazyikli su binalara zarar vermeye başlayacak.
1: Biz halledeceğiz, merak etme Kaju.
3: Sadece dinlen.
0: Hadi yavru balıklar.
2: Aa, gittiler. Peki madem, dinleneyim. Bunu siz istediniz.
0: Ekip, durdurun suyu.
3: Bu su duracak gibi değil.
6: Bir şey de kapatsak?
0: İşte su durdu.
7: Ama ben burada kaldım.
5: Polis Kaju yetiş. Bazı balıklar balıkçıların ağına takıldı.
0: Güçlü, sen burada kal. Hadi ekip, balıkları kurtaralım.
7: Ben su tıpası değilim ki. Bu işte bir yanlışlık var.
2: Şimdilik bir sorun yok galiba. Dinlenmeye devam Kaju.
3: Öğretmenim, seni kurtaracağız.
8: İncilerim, dikkatli olun.
0: Çekin, çekin, çekin. Durun, durun.
3: Hayır, çekin, çekin.
0: Kıskaçlarım var. Öğretmen ağlardan çıkar.
5: Polis Kaju, polis Kaju. Bayan kaplumbağanın yavrularından biri kayaların arasına sıkışmış. Acil ona yardım et.
0: Tamam, bu işe ben gidiyorum. Siz öğretmen hanımı evine bırakın. Korkmuş olmalı.
4: Emredersiniz amirim.
8: İncilerim, Kaju nerede ve siz neden bu şekilde davranıyorsunuz?
6: Kaju dinleniyor.
2: Hala bana bir ihtiyaç yok gibi.
0: Hay Allah! Beni kim kurtaracak? Yavru kaplumbağayı kurtardım ama kendim sıkıştım kaldım.
8: Balıkçılar bu bölgede çoğaldı. Kaju onların dikkatini dağıtıp bölgeden uzaklaştırıyordu.
6: Öğretmenim yeniden ağlar!
4: Polis Kaju imdat!
7: Bunun işe yaramayacağını biliyordum. Polis Kaju imdat!
4: İmdat!
2: Neler oluyor?
1: Polis Kaju, işler fena halde karıştı. Su, yengeç, aman ağlar!
2: Nasıl yani? Dur, tane tane anlat. Mercanya'da problem mi var?
1: Yetiş, yetiş! Hadi Polis Kaju!
2: Polis Kaju, görev başına! Şu fışkıran da ne? Su mu? Tepesindeki balık yavru mu? Güçlüden hiç tıpa olur mu? Kapattım oyuğu, kestim suyu. Hallediverdim sorunu. Balıkçıların ağları sarmış Mercanya'yı. Kaju hepsini alır Mercanya'da.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Spor yap, güçlü ol.
1: Aha.

سلام سلام

Then

마음!

Honey, honey. Aha. Aha. Aha. Huh?

bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yok.

0: Emniyete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefkina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: ticarete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: kardeşim. İşte benim ekibim.
1: Oy oy, şu halime bak. Yersiz yurtsuz kaldım. Ay. Şurada bir ağaç dalı var. Orada biraz dinleneyim bari. Ne yapayım? Mecbur. Yuvam şey olduğuna göre. Şey.
0: Evet benim canımcığım, duyarlı dostlarım. Yine cap canlı, heyecanlı, macera dolu, kıpır kıpır ve gizemli bir programla karşınızdayız. Öyle değil mi teleskop?
1: He, ne demezsin?
0: Kestik.
1: Onu ben söylerim tilki. Sen eline mikrofonu alıp heyecanlı heyecanlı bağırırsın.
0: Tabii heyecan bırakırsan.
1: Ben heyecan bırakmasam ne olacak tilki? Programın konusu ne?
0: Kuzey rüzgarlarının yönü.
1: Peki hangi yöne eser?
0: Güneye.
1: Aferin, program bitti.
0: İşte kuzey rüzgarı bu. Aç kamerayı, aç.
1: Açık zaten.
0: Evet dostlar, şu anda sesini duyduğunuz şey sizce nedir? Evet bildiniz.
1: Tilki! Tilki! Tilki neredesin? Tilki! Ha? Ha? Ha? Tilki!
0: Geldim teleskop, geldim!
2: Uydurma, sen gelmedin, ben getirdim.
1: Sana bir şey olacak diye öyle korktum ki.
0: Tamam teleskop, tamam, ağlama beni de...

0: Neyse, bu kadar duygusallık yeter.
1: Bence de. Şu şey değil mi ya? Bakayım.
0: Ben de bakayım tilki.
1: Dursana teleskop ya.
0: Bir dakika versen ne olur.
1: Ya ne? Dur. Bana bakmayın. Balon burada. Kimse getiremez.
0: Tamam. Haberci bu.
1: Ne yapıyor?
0: Bilmem. Dalda durmuş bakınıyor.
1: Evet. Ben de gördüm. Üzgün görünüyor. Neyi var ki?
0: Bilmem. Öğrenmenin bir yolu var. Gördü galiba. Ve geliyor.
1: Haberci, neden orada tek başına duruyordun?
0: Keyfim yok dostlar. Beni affedin. Keyfini kaçıran şeyi söylemek ister misin? Hayır teleskop. Teşekkür ederim. Sadece biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var.
1: Evet duyarlı dostlar. Dostlarımızın dertlerine çözüm bulmak da görevlerimizden biri. Duyarlı olmak bunu gerektirir. Şimdi herkes balona. Hey! Bakalım haberciyi üzen ne? Buralarda göreceğimizden emin misin tilki? Aslında değilim. Ama içimden bir ses... İşte orada, orada! Habercinin yuvası! Evet. Sanırım zarar görmüş.
0: Bu rüzgarın işine benziyor. Peki ne yapacağız?
1: Ben biliyorum. Nedir? Önce ona uzun sürecek bir keşif görevi vereceğiz. Sonra da yuvasını yeniden yapıp ona sürpriz yapacağız.
0: Sen gerçek bir dahisin tilki.
1: Evet. Nereden başlıyoruz?
0: Siz ağaca çıkın. Ben yuvayı sağlamlaştırmak için biraz çalı çırpı bulayım.
1: Tamam teleskop. Evet kurye. Evet kurye derken? Hadi yani. Ne hadisi? Bizi yukarı çıkaracak bir aparat çıkarsana çantandan. Armut piş, ağzıma düş. Oldu olacak, çantandan direkt kuş yuvası çıkarayım.
2: Süper olur.
1: Tilki. Tamam. Tırmanalım bari, ne yapalım? Önden buyur. Tamam.

0: Ay, ah.
1: Ben de yükseklik korkusu var.
2: Sıkı tutun o zaman.
1: Sakın bırakma beni Kurye. Bugün hayatımı ikinci kez kurtardın Kurye.
2: Lütfen üç olmasın Tilki. Çok ağırsın.
1: Evet, benim sevgili.
2: Tilki.
1: Tamam, tamam.
3: Ellerinize sağlık çocuklar. Harika olmuş.
0: Çalı çırpıyı sen getirdin sonuçta teleskop. Senin de eline sağlık.
2: Yani gagana.
0: İşte günün en güzel anı.
2: Nasıl da sevindi.
0: Bizim yaptığımızı söyleyecek miyiz?
3: Bence gerek yok.
2: Bence de.
0: Evet benim duyarlı dostlarım. İyiliğin gizli yapılanı elbette daha değerlidir. Öyle değil mi sevgili dostlarım, Kurye ve Teleskop?

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Komikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığımız her haber.

0: 길게.
1: Sıkıştı.
2: Hayırlı sabahlar Ali.
1: Hayırlı sabahlar.
2: Hazır mısın?
1: Neye?
2: Bulmacaya. Akşam gözüme uyku girmedi. Aklımda harika fikirler var. Bilmeceler, şaşırtmalı ipuçları. İşin hiç kolay olmayacak.
1: Bu harika bir haber. Yani ne kadar zor o kadar iyi.
2: Hadi geç kalıyoruz. Dedem bekliyor.
1: Bugün hava fazla sıcak sanki.
3: Hadi amarı kılız bırak. Hayır, buna ihtiyacımız yok.

0: Ali, bir şeyin yok inşallah.
1: Yok Arif baba. Hı? Birazdan geliyorum.
2: İpuçlarını hazırladım dede.
0: Eline sağlık kızım. Seslere bakılırsa Ali biraz gecikecek.
1: Gel buraya. Senin yüzünden geç kalıyorum. Rıkkımız. Benden kolay kurtulamayacaksın. Öyle ya da böyle o kağıdı alacağım.

0: Yeter rakımız. Getir şu kağıdı. Oyunun sırası değil. Bulmaca kim bilir ne kadar uğraştıracak. Bilge çok emin konuştu. Bir de üstüne sen uğraştırıyorsun. Yaşar Akkabız. Beni yalnız bırakmayacağını biliyordum. Kitaplar. Kitapları unuttum. Çantamı almadım. Ben hazırım Arif Baba.
1: Hadi bakalım. Kitapları verirken içinden zarfları alırsın. Allah yolunu açık etsin.
0: Allah razı olsun. Gidelim rakımız. Macera bizi bekliyor.

0: Hayırlı işler Gazanfer amca.
1: Handan çıkınca takip et Bahar'ı. Kale gibi duvarları beklemekte iki servi ağacı. İki doru şaha kalkmış, selam verir. Aradığın işareti sarmalamış, İstanbul bahçelerinin baş tacı.
0: Handan çıkınca takip et Bahar'ı. Bahar nasıl takip edilir ki? Sen de bir şey anlamadın değil mi? Ben burada yokken Bahar'la karşılaşmış olabilir misin? Ben de öyle düşünmüştüm. Acaba Bilge ipucunda ne demek istiyor? Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun Rıkkıbız? O zaman Bahar'ı takip edelim. Hedefimiz Nisan Sokak. Bahar'ın ikinci ayı. Şu servi ağaçlarının büyüklüğüne bak. Maşallah minare gibiler. Kale gibi duvarları beklemekte iki servi ağacı. Doğru yoldayız. İki doru şaha kalkmış, selam verir. Kapı kapı değil, sanat eseri mübarek. Aradığımız işaret burada bir yerde Rıkkıbız.
1: Aradığın işareti sarmalamış, İstanbul bahçelerinin baş tacı.
0: İşlemelerin hepsi birbirinden güzel. Ama bahçeyle ilgisi olan hangisi acaba?

0: Of! İzin ver dinleneyim rakıbız. Bakmadığımız köşesi kalmadı. Hatta bir kalem kağıt ver. Sana işlemelerin resmini çizerim. Ah! Lale! Tabii ya! İstanbul bahçelerinin baş tacıdır Lale. Aferin rakıbız. Aradığımız ipucu kapı numarasıymış. İlk ipucu tamam. Şimdi sıradaki kitabı yerine götürelim.
1: Yurdun dört yanından bir meclis toplanır. Taze olduğunda evleri şenlendirir. Kiminin tatlı yuvası, kiminin tuzlu. Karşında hepsi boy boy dizilir. Bu sefer sakın tek bir işaret arama. Külüne muhtaç olanı aman unutma.
0: Bu ne şimdi? Yurdun dört yanından toplanmalar, evleri şenlendirmeler. Yemeğin sırası mı rakıbız? Önce bir bilmeceyi çözseydik. Kiminin tatlı yuvası, kiminin tuzlu diyor. Pastane olmasın? Hı? Rakıbız nereye? Alacağın olsun rakıbız. Yine yaptın yapacağını. Balıkçı mı? Yurdun dört yanından bir meclis toplanır. Taze olduğunda evleri şenlendirir. Tabii ya, balık. Kiminin tatlı yuvası, kiminin tuzlu. Balıklar hem tatlı hem de tuzlu suda yaşar. Biliyorum, biliyorum. Devamı var. Bu sefer sakın tek bir işaret arama, külüne muhtaç olanı aman unutma. Bu kısmı kolay. Atalarımız ne demiş? Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Komşu dükkanın kapı numarası da 12.
1: Semtin en ulusu bekler seni meydanda. Hoş kokular sarar etrafı bir anda. Göz görmez, tatları her öğünü süsler. Karşı karşıya bakmakta aradığın işaretler.
0: İpucundaki semtin ulusu ana tacı olmalı. Çiçeklerin kokusu geliyor ama ipucunda tatları her öğünü süsler diyor. Süs çiçeklerinin yenilmeyeceğini ben de biliyorum. Aramızdaki koku uzmanı olan sensin rakıbız. Hadi bakalım yap numaranı. Yine miskinliğin tuttu değil mi? Sanki tanıdık bir koku var.

Baharat! Hoş kokular sarar etrafı bir anda. Göz görmez, tatları her öğünü süsler. Buldum Rıkkımız. İpucu şuradaki aktarları tarif ediyor. Elhamdülillah. Karabiber bu. Şimdi ne yapacağım bu sayılarla? Bir, on, on bir, yirmi bir, yirmi dört. Bir, on, on bir, yirmi bir, yirmi dört. Yan yana yazdım, alt alta denedim, yerlerini değiştirdim, yok. Ben bu sayıların şifresini çözemedim Rıkkımız. Harflerle olsa belki çözerdim. Galiba harflerle aram daha iyi. Ne gürültücüsün. Ne diyordum? Sayılar yerine harfler olsaydı. Sayı yerine harf. İlk kapı numarası birdi. O zaman alfabede A harfi olur. O zaman 10 H harfi, 11 I harfi, 21 R, 24 T harfi. Çözdüm Rıkkımız. Her sayı bir.

0: kırmamak önemlidir. Unutma, Allah hatır gönül gözeten, kolaylık gösteren, güler yüzlü kimseyi sever.
1: Unutmam Arif Baba.
0: Bak, bu kadar hatır dedik. Canım şöyle bol köpüklü kahve çekti. 40 yıl hatır olduğu söylenir. Sana da ayran yaparım, içim ferahlasın.
1: Yaşa Arif Baba. Elhamdülillah. Aktardaki karabiber de amma tazeymiş.

0: Şey, yani efendim, sen de duydun mu?
1: Neyi?
0: Sesi.
1: Ses olduğunu anladık. Ne sesi onu soruyorum.
0: İşte bunu.
1: Ama kedi sesi bu.
2: Dinozor demedik. Nereden geliyor onu soruyorum.
1: Dışarıdandır dostum, nereden olacak?
2: İyi de ses bu kadar net gelmez.
1: Ne? Burada mı?
2: Korktun mu?
1: Ya yok, ne korkacağım? Heyecanlandım.
2: Nerede acaba?
0: İşte.
2: Kaçırdık.
1: Vallahi kaçtı.
2: Hadi bulalım şu yaramazı.
1: Hadi.

0: Yok dostum, yer yarıldı, içine girdi sanki.
1: He ya.
0: Duydun mu?
1: Duydum. Kedi bir şeyler mi devirdi acaba?
0: Kesin. Ses şu taraftan geldi. Gidip bakalım.
1: Hadi.

0: Bu saatte kim ki bu? Yalnız olduğumuzu sanıyordum.
1: Hırsız mı?
0: Olabilir.
2: Dedik. Hakkı Baba izin verdi.
1: Sen ne geziyorsun?
3: Bir şey unuttum. Onun için geldim.
1: Aklımızı aldın abla ya. Bir dahaki sefere bana söyle. Ben getiririm eve.
3: Siz ne işler çeviriyorsunuz bakayım? Avluda ezber mi yapılır?
2: Şey arıyorduk.
3: Ne?
2: Yahu
3: ne?
2: Hı? İşte bu.
3: Kedi bu.
1: Dinozor demedik.
2: Şakamı çalma.
3: Tamam. Sessiz olun. Bu yavrucak çok korkmuş.
2: Aa, yaralı galiba.
3: Evet. Canım ya.
1: Korkmuş olmalı.
2: Hadi bakalım bir neyi var.
3: Hadi.
2: Ne yapacağız şimdi bunu?
3: Önce bir karnını doyuralım.
1: Neyle? Çay ocağında biraz ekmek olacaktı. Sütle, ekmeği sütle ıslatırız.
2: Süper, hadi yapalım.
1: Peki nerede saklayacağız bunu?
2: Saklayacak mıyız?
3: Bence saklayalım. İzin vermeyebilirler. Bu yavruyu da iyileşmeden göndermek olmaz.
2: Nerede saklayacağız?
3: Sizin medreseye ne dersiniz? Hı-hı.
2: Bilmem ki.
3: Anahtarı var mı sizde? Onu söyleyin siz.
2: Var da.
3: Konu kapanmıştır.
0: Kimse yok.
1: Evet, kimse yok.
0: Evet, yok.
1: Şşt. Kimseye görünmeden ilerlememiz lazım.
0: Kediyi kucağımıza mı alsak? Böyle bitmeyecek bir yol ya.
3: Kedi nerede ki?
0: Hayda. Biliyordum ben ya.
3: Tamam çocuklar, paniklemeyin, buluruz şimdi.
4: Yer pisi bizi.
1: Çok yaramaz çıktı bu da ya.
2: Sorma, yoracak bizi.
3: Sağ salim bulup götürelim de.
2: İnşallah. İşte orada yaramaz. Hiç kusura bakma kedi. Seni bırakmaya gelmiyor.
1: Aman diyeyim Emin.
3: Eyvah.
2: Biri geliyor.
1: Sakla kediyi, sakla.
2: Oldu bile.
5: Selamun aleyküm çocuklar.
4: Aleyküm selam amca.
2: Oh, ölüyordum korkudan.
1: Aynen ya.
3: Tamam çocuklar, neredeyse geldik. Ha gayret.
1: Evet, işte kapı göründü.
2: Bir an önce bırakalım da evlere dönelim.
1: Allah aşkına miyavlayıp durma artık. Yakalatacaksın bizi.
2: Kur'an'la ezberletelim mi Harun?
1: Yapamaz ya, yapamaz sanki. Yapabilir mi ki?
2: Söylediklerini anlıyorsa ezber de yapabilir bence.
1: Doğru.
2: Şş, Zehra abla. Kedi değil, sen yakalatacaksın bizi şimdi.
3: Doğru.
2: Of ya.
6: Selamünaleyküm.
3: Fatma abla. Sen ne geziyorsun burada?
6: Selam verdik, aldığımız cevaba bak.
2: Aleykümselam. Beklemiyorduk da ondan.
6: Beklemediğinizi anladık. Ne oluyor burada bakayım?
1: Bir şey saklamıyoruz.
6: Ya ben bir şey saklıyorsunuz mu dedim. Çözülüyorsunuz yavaş yavaş.
2: Aha, yakalandık işte.
6: İşte bu ölümcül vuruştu. Beni yormayın. Anlatın bakalım.
2: Aa! Kedi bu.
1: Dinozor demedik ki.
3: Harun.
1: Ne ya? Şaka yapayım dedim.
3: Yapma.
2: Ah canım. Sen ne tatlı şeysin. Biz bunu taşanda bulduk Fatma abla. Sanırım yaralı.
3: Ne yapacağımızı bilemedik.
6: Aa.

0: Ah, ne demek bilemedik? Bilemeyecek ne var?
1: Ne yapacağız?
0: Pansuman. İşte bu kadar.
1: Eline sağlık Fatma abla.
0: Hiç önemli değil. Peygamberimiz de hayvanları çok sever, onlara merhamet edermiş.
2: Peygamber Efendimizin de kedisi varmış. Doğru mu Fatma abla?
0: Evet. İsmi de Müezza.
3: Müezza abla mı?
0: Evet.
1: Biz de bunun adını Müezza koyalım mı?
0: Bakın, Müezza da sevdi ismini.
4: Kediyle gelmek iyi bir fikir değil bence.
2: Ne yapacaktık ya?
4: Zehra ablaya bırakabilirdik.
2: Eve gitti o.
4: Doğru.
2: Niye ablam o sabah?
4: İnşallah. Ha? Ha? Korktuğumuz başımıza geldi.
2: Aynen. İnşallah bir daha mı yavlamaz?
4: Hayda. Sen söyledikçe oluyor. Farkında mısın?
2: Çattık. İnşallah çantadan çıkmak kaldı. Ha?
4: Koş Harun. Ha? Gel pise pise pise pise pise. Gel pise pise pise pise pise pise.
1: Gel artık Müezza ya. Seni saklayacağız diye mahvolduk. Zaten yaralısın. Gidecek yerin mi var da kaçıyorsun?
4: Ya Harun, sen nasıl bir arkadaş yokluğu çekiyorsun ya?
1: Ne alaka dostum?
4: Kediyle oturup çay içmediğin kaldı. Neden hayvanı anlamayacağı şeyler söyleyip duruyorsun?
1: Stresten işte.
5: Ya bana bakın. Hem hayvanı camiden kaçırdınız, hem de burada boş boş konuşuyorsunuz.
1: Ya bilerek mi kaçırdık sanki? Sen eve gideceğim diye tutturmasaydın sana emanet edecektik.
5: Ben de keyfimden gitmedim herhalde.
4: Tamam çocuklar, sakin olalım. Müezza sesimizden ürküp hiç gelmeyecek.
1: Aynen. Hı? Buldum. Orada.
4: Aferin Harun. Sen olmasan ne yapardık biz?
5: Nasıl da korkmuş yavrucak.
4: Gel pisi pisi pisi pisi pisi pisi. Gel pisi pisi pisi pisi pisi pisi pisi.
1: Çabuk ol Emin.
4: Neye çabuk olayım dostum? Gelmiyor işte, ne yapayım?
5: Hadi ya, in aşağı artık.

0: Yahu çocuklar, musibete gülünmez ama hakikaten çok komikti. Kusura bakma Emin'cim.
1: Estağfurullah Hakkı Baba. Sonra ben de çok güldüm.
0: İyi de kediyi saklamaya neden uğraştınız ki? Bana söyleseydiniz ya, birlikte bakardık.
2: Bilemedik ki. İzin vermezsin sandık.
0: Olur mu hiç öyle şey? Hayvanları seven ve onlara merhamet edene Rabbimiz de merhamet eder. Sahabe Efendimiz Ebu Hureyre'nin isminin anlamı kedilerin babasıdır.
3: Kedilerin babası mı?
0: Evet. Kedileri çok sevdiği için de bu ismi almıştır. Kedi nerede bu arada?
2: Ha? Aa, kaçmış yine.
1: Yine bulmak bize düştü.
2: Yine mi ya?
4: Az önce sahibi gelip aldı Hakkı Baba. Siz burada yoktunuz.
2: Aldı mı?
0: Kediyi sahibine kavuşturduğumuza göre...
1: Bir sevap da oradan aldık demektir.
2: Ama çok alışmıştım ben Müezzaya ya.
0: Demek adı Müezzaymış.
4: Artık öyle.
1: He? Artık derken?
4: Asıl ismi Boncukmuş. Ama ben kediye peygamberimizin kedisinin ismi olan Müezza ismini verdiğimizi söyleyince önce şaşırdı. Sonra da kedisine o ismi vermeye karar verdi.
1: Keşke tekrar görebilseydik.
4: Fatma ablanız onu da halletti.
2: Nasıl?
4: Kedinin sahibi arada bir taşana getirecek Müezza'yı.
1: Yaşasın! Yaşasın!

0: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.
1: Nerede bu fikri? Kendi etrafımda bir tur döndüm, yine yok ortada. Bak şimdi 5'e kadar sayacağım, açacağım gözlerime gelecek. 1, 2, 3, 4, 5. Bak şimdi bu karga 5 kere ötünce gelecek fikri. 1 gak, 2 gak, 3 gak, 4 gak. Hay Allah, bunun da susacağı tuttu. Ötsene be karga. 5 gak. İşte 5 gak, 5 etti bak. Lay lay lay lay lay lay. İyi de ortada fikri yok. Ben niye sevindim ki gakların 5 etmesine? Yahu nerelerdesin Fikri, niye geciktin?
2: Hayırlı günler Zikri.
1: Oh be, sonunda. Sana da hayırlı günler. Neredesin yahu?
2: Özür dilerim. Beni beklediğini bilmiyordum. O yüzden sadaka dağıta dağıta geldim.
1: Sadaka mı dağıttın?
2: Evet.
1: Ne sadakası Fikri? Benim bilmediğim bir servetin mi var senin?
2: Sadaka dağıtmak için illa servet sahibi olmam gerekmez ki Zikri.
1: Ama elinde bir şey olmazsa neyi dağıtacaksın?
2: Güler yüzümü dağıtırım. Tatlı dinle konuşur, sevgimi dağıtırım.
1: Bunlar sadaka mıdır?
2: Allah rızası için yapılan her güzel iş sadakadır. Yaşlı kuşu ziyaret edip bir ihtiyacı olup olmadığını sormak. Selamlaşmak. Suya hasret bir çiçeği sulamak.
1: Ya bu kadar kolay demek ha?
2: Elbette ya. Bazen tatlı dil, bazen güler yüz, bazen hak yolunda bir öğüt, bazen selamlaşma. Güler yüzünü paylaş, sevgiyle kucaklaş. Çiçeklere su ver hep, herkesle ol arkadaş. Sadaka olur bunlar, ömrüne huzur katar.

0: Neyin var ki deme hiç. Koskocaman sevgin var.
1: O halde oyalama beni Fikri.
0: Dur yahu, nereye?
1: Duramam, çok işim var.
0: E nereden çıktı birdenbire?
1: Sen hatırlattın, komşum Serçe Serkan yuvasını onarıyordu, ona yardım edeceğim. Sonra muhabbet kuşu minik Bekir ödevine yardım etmemi istemişti. Sonra ederim demiştim, gideyim ona yardım edeyim. Mahmut amcalar apar topar köye gittiler. Balkonlarındaki çiçekleri susuz kaldı, onları sulayayım. Kısacası işim çok Fikri, tutma beni.
0: Zikri, deli dolu arkadaşım benim. Ya hiçbir şey yapmıyorsun ya da her şeyi birden yapmaya kalkıyorsun.
2: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.

kelebi semavinin sırrı. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: sabah sporu mu yapıyorsun?
1: Sen spor yapmıyor musun yoksa?
0: Hiç yapmaz olur muyum? Bazı sabahlar ısınma hareketleri yapıyorum ben. Peki sen hangi hareketleri yapıyorsun?
1: İşte ben de şu hareketleri yapıyorum.
0: Belli ki sen de spor yapmayı kabaran hindivi ailesi kadar çok seviyorsun.
1: Bana bu sporcu ailenin hikayesini anlatır mısın?
0: İstersen hemen anlatabilirim.
1: Tabii ki istiyorum.
0: Öyleyse ben de anlatmaya başlıyorum. Kabaran hindi 3 yavrusuyla yüksek bir tepede yaşarmış. 3 yavrunun 3'ü de birbirinden sevimliymiş. Bu aile her güne spor yaparak başlarmış. Yalnız yumurtadan en son çıkan yavru her şeye küsüp darılırmış.
1: Ona spor yaptırmıyorlar mıymış? Bu yüzden mi küsüyormuş?
0: Öyle değil de nasıl söylesem, bu yavru mızmızın tekiymiş.
1: Ha, mızmız mı? O da ne demek?
0: Mızmız her şeye kusur bulan, hiçbir şeyden memnun olmayan demektir. Öyle ki bu yavru uyumak için annesinin kanatları altına girdiğinde en iyi ve en yumuşak yeri kapmak için kardeşlerini bir o yana bir bu yana itip dururmuş. Dahası istediği yapılmayınca kardeşlerine küsüp

0: sırtını dönermiş. Bu yüzden adı Mızmız Hindi olarak kalmış.
1: Peki Mızmız Hindi böyle davranırken kardeşleri ne yapmışlar?
0: Kardeşleri onun mızmızlanmasına, ağlamasına daha fazla dayanamayıp anneleriyle konuşmuşlar. Bunun üzerine anneleri Mızmız Hindi'yi karşısına almış. Bak yavrum, kardeşlerinle iyi geçin ve her şeyi küsüp onların kalplerini kırma. Hem böyle kötü örnek oluyorsun. Bu davranışlarından dolayı zararlı çıkan sen olursun demiş.
1: Çok güzel söylemiş.
0: Ama Mızmız Hindi annesinin bu güzel sözlerini çok yanlış anlamış. Niçin annem kardeşlerimi değil de beni uyarıyor? Anlaşılan annem kardeşlerimi benden daha çok seviyor diye düşünmüş. Sonunda ne yapmış biliyor musun?
1: Ne yapmış?
0: Tabii ki annesine de küsmüş.
1: Ne? Anne küsülür mü hiç?
0: Küsülmez. Ama Mızmız Hindi küsmüş işte.
1: Oysa anne babaya öf bile değilmez.
0: Sen bunu nereden öğrendin?
1: Öğretmenimden. Öğretmenimiz bize anne babanıza karşı saygılı olun, onların hayır duasını alın diye öğüt veriyor.
0: Ayşe, bugün senin ağzından bal damlıyor.
1: Ben henüz kahvaltımı bile yapmadım. Benim ağzımın kenarında bal yok ki.
0: Ağzından bal damlamak bir deyimdir. Anlamı da çok sevindirici ve güzel şeyler söylemek demektir.
1: Anladım. Güzel şeyler söylediğim için böyle diyorsun. Sonra ne olmuş?
0: Kabaran Hindi yavrularını da peşine takıp kıra gitmiş. Hayatlarında ilk kez kır çiçeklerini gören yavrular sevinçten havalara uçmuş. Bir sağa bir sola yuvarlanıp durmuşlar. Fakat mutlulukları uzun sürmemiş.
1: Neden?
0: Çünkü Mızmız Hindi burada da somurtup duruyormuş. Neymiş efendim? En iyi çiçek tohumlarını kardeşleri önünden alıp yiyormuş. Sonra en canlı kanlı böcekleri hep onlar gagalıyormuş. Kardeşleri onun asık yüzüne daha fazla dayanamayıp annelerinin yanına gitmişler. Mızmız Hindi de tek başına çimenlerin üstünde gezinmeye başlamış. Derken hindilerin kokusunu alan aç bir tilki uzun otların arasında gizlenerek yakınlarına kadar gelmiş.
1: Ben tilki resmi yapmasını biliyorum. Nasıl oldu?
0: Çok güzel olmuş da bu tilkinin kuyruğu biraz uzun değil mi? Yoksa bana mı öyle geliyor?
1: Bu kuyruğu tilki üşüdüğünde yorgan gibi kullanabilsin diye böyle çizdim. Buna sarılıp mışıl mışıl uyuyacak. Senin anlattığın hikayedeki tilkinin kuyruğu da böyle uzun muymuş? O da üşüyor muymuş?
0: O tilkinin kuyruğu bu kadar uzun değilmiş. Ayrıca üşümüyormuş da. Sadece karnı açmış.
1: O zaman bu avcı bir tilkiymiş.
0: Hem de çok kurnaz bir avcıymış. Tilki hindilere bakarak acaba hangisini avlasam diye düşünürken tek başına dolaşan Mızmız Hindi'nin daha kolay bir av olacağına karar vermiş.
1: Eyvah!
0: Eyvah ki ne eyvah! Tilki saklandığı yerden bir yay gibi gerilmiş, ok gibi fırlamış ve göz açıp kapayıncaya kadar onu yakalamış. Mızmız Hindi de avazı çıktığı kadar bağırmış. İmdat! Kurtarın beni! Kimse yok mu? İmdat!
1: Onu hiç kimse kurtarmaya gelmemiş mi?
0: Gelmez olur mu hiç? Tilkinin pençeleri arasında çırpınan Mızmız Hindi'nin imdat çığlığını annesiyle kardeşleri duymuş. Yıldırım hızıyla onun yardımına yetişmişler.
1: Peki ne yapmışlar?
0: Tilkinin başını gagalayıp Mızmız Hindi'yi kurtarmışlar ve hemen oradan uzaklaşmışlar. Tilki bir anda neler olduğunu anlayamamış. Şaşkınlığı geçince de hindileri tekrar aramaya koyulmuş. Onları bulmak için altına bakmadık taş bırakmamış.
1: Bulabilmiş mi peki?
0: Çok aramış ama bulamamış. Sonunda karnını böğürtlenlerle doyurmaya karar vermiş. Ormanın derinliklerine gidip en sulu, en iri böğürtlenleri midesine indirmiş.
1: Ne güzel bir hikaye. Hem Mızmız Hindi kurtuldu hem de aç tilki karnını doyurdu. Hiç kimse mutsuz olmadı.
0: Ama hikayemiz henüz bitmedi.
1: Yoksa tilki geri mi gelmiş?
0: Hayır, fakat Mızmız Hindi başına gelen bu olaydan ders çıkarmış. Yani yaptığı hatayı anlayıp annesi ve kardeşlerinden özür dilemiş. Bir daha da varayoğa küsüp hiç kimseyi incitmemiş.
1: İğnemin yuvarlak düğme. Ibıdık zıbıdık saçları kıvırcık.
0: Sen sabah sporunu bitirmemiş miydin?
1: Az kaldı.
0: O halde ben aşağı iniyorum.
1: Biraz bekle, şu hareketi de yapayım. Şimdi gidebilirim.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: tablet.
1: Aşağıya ineceğimi düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz.
2: Kıpır, bu şekilde istediğini yaptıramazsın.
3: Kura çektik ve yakalamaca oyunu çıktı Kıpır.
4: Önce yakalamaca oynayalım, sonra kuyruk bol oynarız.
1: Hayır, önce kuyruk bol oynamak istiyorum.
5: Sabırlı olursan sıra ona da gelir Kıpır. Hadi in aşağı.
1: İnmem.
6: İncilerim, bakın sizin için pati patates hazırladım.
7: Hey, pati patates!
1: Hey, pati patates mi? En sevdiğim atıştırmalıklardan. Buradan inmezsem pati patates de yiyemem. Durun, önce ben. En öne geçsem?
4: Sıranı bekle Kıpır.
3: Hangisini alsam acaba? 1, 2, 3 dilim. Bu az. Burada daha çok dilim var. Bunu alıyorum öğretmenim. Ellerinize sağlık.
6: Afiyet olsun Puf.
5: Bu çok az. Ama bu da çok fazla. Hepsini yiyemem. Bu 5 dilim tam bana göre. Ben de bunu alıyorum öğretmenim.
1: Bana da bırakın, bana da.
2: Kıpır, biraz sabırlı olur musun? Herkese yetecek kadar var.
1: Ya bana az olan kalırsa? Yoo, bunu kabul edemem. Lila, kardeşim sıranı bana versene.
2: Olmaz, sıranı beklemelisin.
1: Sıranı bekle, sıranı bekle. Sabret, sabret. Öğretmenim çok güzeldi.
6: Afiyet olsun Kıpır.
2: Gördün mü? Sıranı bekleyince de pati patates yiyebiliyorsun.
4: Aa, ceviz.

0: Adı çok lezzetli diye duymuştum.
1: Dur Kıpır, acele etme.
2: Aa, çok sert.
1: Çünkü ceviz kabuklu bir yemiştir. Önce kabuğunu kırmamız gerekir. Cevizin içinde bir hazine gizlidir ve çok lezzetlidir.
3: Başka sert kabuklu yiyecekler var mı?
0: Kaplumbağa Hanım'ın da kabuğu var.
1: Evet İncim, Kaplumbağa Hanım'ın da sırtında kabuğu var. Ama o bir yemiş değil. Mesela Antep fıstığı, fındık, yer fıstığı gibi yemişler de kabuklu.
2: Kıpır, iyi tut aklında. Karşına çıkarsa hemen ağzına atma. Bunların kabuğunu kırman gerekir.
4: Benim dişlerim hepsini kırar.
1: Ama kabuklu yemişleri dişlerimizle kırmamız onlara zarar verir.
4: Çok da lezzetliymiş. Gerçekten cevizin içinde bir hazine gizliymiş. Ama bir ceviz kime yeter ki? Keşke daha çok cevizimiz olsaydı.
5: Açılın! Çiftçi yengeç geliyor.
3: Yengeç!
4: Çok çok fazla ceviz.
5: Hayırlı günler. Karşınızda çiftçi yengeç. Ağaçlarda bir sürü ceviz topladım. Ama işim biter mi?
6: Bitmez.
5: Bitmez. Şimdi biraz daha ceviz toplamam gerek.
1: Yengeç, istersen sana yardım edebiliriz.
5: Sahi mi? Duygulandım yine. Dostlarım, iyi ki var. Hadi kasaya atlayın. Ceviz toplamaya gidiyoruz. Ben ağaçları sallayacağım. Siz de yere düşen cevizleri toplayın yavru balıklar.
4: Arkadaşlar, yarış yapalım mı? Kim daha çok cevizi sepetine doldurursa o kazanır.
3: Tamam.
5: Ben başladım bile. Ceviz yağmuru.
3: Ha?

0: Take it in, take it in!
1: Benim ne kadar az. Kıpır! Ne kadar çok doldurmuşsun. Dur ama acele etme.
0: Çekilin, çekilin.
2: Kıpır, sıranı bekle.
0: Acele var, acele var.
3: Kıpır, sakin ol, düşeceksin.
4: Kıpır, iyi misin?
0: İyiyim, iyi. Çok ceviz toplamıştım ama hepsi döküldü.
3: Biraz daha sabırlı olup sıranı beklersen böyle şeyler başına gelmez Kıpır.
0: Haklısınız. Çok ceviz topladım, çok acele ettim.
5: Adı Kıpır, kod adı sabır olsun bundan sonra.
0: Olsun. Haklısın yengeç. Biraz ceviz yiyelim bari.
2: Hayır, kabuklu.
0: Kıpır, acele etme. Şaka yaptım. Cevizi kırarak yiyeceğim. Acele etmeyeceğim. Benim adım Kıpır. Kod adım da sabır.
6: Polis kimi?
2: Bugün okul yok. Ne yapsak acaba?
0: Yapacak çok şey var. Bize gidip bilgisayar oyunu mu oynasak?
7: Hava çok güzel. Bugün bence dışarıda bir oyun oynayalım.
1: Haklısın güçlü. Deniz ne kadar da ılık.
8: Oo, yavru balıklar. Hafta sonu gezintisine mi çıktınız? Ah dostum, kaşıyla yavruyken biz de gezintiler yapardık. Şimdilerde birbirimizle yeterince vakit geçiremez olduk.
4: Kaşu sayesinde Mercanya çok güvenli bir yer.
8: Öyle tabii. Gece gündüz demeden Mercanya'yı koruyor. O çalışkan bir polis. Polis, evet ya, bugün. Nasıl unuturum? Bir dakika yavru balıklar. Kaju, bugün polis günü. Polis günün kutlu olsun dostum.
9: Teşekkürler dostum. Polis Kaju görev başında. Çok işim var. Görüşürüz.
8: Bugün polisler günü ve Kaju hala çalışıyor.
0: Onun bugün dinlenmesi lazım.
8: Haklısın yavru balık. Kaju'ya polis gününü unutulmaz yapmaya var mısınız?
10: Evet.
0: Dinlenmesi için buhar makinesi. Rahatlatır.
9: Yavru balıklar, tamam, teşekkür ederim. Benim dinlenmem için elinizden geleni yaptınız. Ancak çalışmam gerek. Telsizim.
8: Dostum, sadece bir günlüğüne rahat ol ve polis gününün tadını çıkar. Bir sorun çıkarsa...
9: Hı?
10: Yavru balıklar ve yengeç iş başında.
9: Eyvah.
11: Polis Kaju, polis Kaju, büyük bir sorun var.
8: Ya bir sorun göremiyorum.
0: Yengeç, telsiz.
8: Tamam. Buyurun, sorun nedir? Tamam.
11: Mercanya'da su gideri patladı. Acil gelmezsen tazyikli su binalara zarar vermeye başlayacak.
4: Biz halledeceğiz. Merak etme Kaju.
1: Sadece dinlen.
8: Hadi yavru balıklar.
9: Gittiler. Peki madem, dinleneyim. Bunu siz istediniz.
8: Ekip, durdurun suyu.
0: O su duracak gibi değil.
2: Bir şeyle kapatsak?
8: İşte su durdu.
7: Ama ben burada kaldım.
11: Polis Kaju yetiş. Bazı balıklar balıkçıların ağına takıldı.
8: Güçlü, sen burada kal. Hadi ekip, balıkları kurtaralım.
7: Ben su tıpası değilim ki. Bu işte bir yanlışlık var.
9: Şimdilik bir sorun yok galiba. Dinlenmeye devam Kaju.
0: Öğretmenim, seni kurtaracağız.
3: İncilerim, dikkatli olun.
8: Çekin, çekin, çekin. Durun, durun.
0: Hayır, çekin, çekin.
8: Kıskaçlarım var. Öğretmen ağlardan çıkar.
11: Polis Kaju, polis Kaju. Bayan kaplumbağanın yavrularından biri kayaların arasına sıkışmış. Acil ona yardım et.
8: Tamam, bu işe ben gidiyorum. Siz öğretmen hanımı evine bırakın. Korkmuş olmalı.
10: Emredersiniz amirim.
3: İncilerim, Kaju nerede ve siz neden bu şekilde davranıyorsunuz?
2: Kaju dinleniyor.
9: Hala bana bir ihtiyaç yok gibi.
8: Hay Allah! Beni kim kurtaracak? Yavru kaplumbağayı kurtardım ama kendim sıkıştım kaldım.
3: Balıkçılar bu bölgede çoğaldı. Kaju onların dikkatini dağıtıp bölgeden uzaklaştırıyordu.
2: Öğretmenim yeniden ağlar.
10: Polis kaçıyor, imdat!
7: Bunun işe yaramayacağını biliyordum. Polis kaçıyor, imdat!
9: Neler oluyor?
1: Polis kaçıyor, işler fena halde karıştı. Su, yengeç, aman ağlar.
9: Nasıl yani? Dur tane tane anlat. Mercan ya da problem mi var?
1: Yetiş yetiş, hadi polis kaçıyor.
9: Polis kaçıyor, görev başına. Şu fışkıran da ne? Su mu? Tepesindeki balık yavru mu? Güttüden hiç tıpa olur mu? Kapattım oyuğu, kestim suyu. Hallediverdim sorunu. Balıkçıların ağları sarmış mercan yayı. Kaju hepsini alır, mercan yadan çıkarır.

0: Dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Huriye atlı tilki.
2: Tabii ki

0: Bera.
1: Dağların güzelliğinde kaybolmak. Mevsim yazdı. Temmuz ayıydı. Sapsarı güneş ışıklarını özgürce etrafa saçıyordu. Ama az önce kardan bir adanın üzerindeydiler ve hatta altlarında durdukları zemini tutan buzdan sütunlar vardı ve onların da arasından akan sular. Şimdi ise ayakkabılarını çıkarmış, taptaze çimenlerin üzerinde koşuyordu kardeşler. Nasıl yani? 15 dakika içinde iki farklı mevsimi yaşıyorlardı. Bera'da dalından topladığı vişneler vardı. Bir tanesini daha attı ağzına. Ekşiydi, yüzü buruştu. Ayla bakıp güldü o haline. Ama olsun, lezzetliydi ve mutluydu. Sonra hop, bir tane daha. Baba gözlerini bulutlara kadar uzanmış zirveye sabitleyip devam etti anlatmaya.
2: İşte bu da o karlardan gelen su. Yazın bile erimez onlar. Her zaman orada dururlar. Hadi tadına bakalım. Dikkat edin, soğuktur.
1: Ayla ve Bera dizlerini kırdı, ellerini toprağa koydu, kafalarını eğdi. Suya yaklaşıp ilk defa karın tadına baktılar. Uuu, buz gibiydi. Ama tertemizliği o kadar belliydi ki bunu herkes fark edebilirdi. Doğruldular. Sırtlarını suya dönüp oturdular. Şimdi gördükleri resim onlarca dağın arka arkaya dizildiği, yürümekle bitmeyeceği kesin olan, insanı çok küçükmüş gibi hissettiren bambaşka bir şeydi. Kendilerini o gördükleri kocaman kaya, toprak ve ağaç yığınlarından birinin üzerinde tutunmaya çalışan noktacıklar gibi hissediyorlardı. Ayla,
0: "Yayla ne güzel!"
1: deyip derin ve sakin bir nefes aldı. Karşısında her yeri kaplamış ormanların resmi vardı. Yeşille ilgili aradığınız her şey oradaydı. Bera, babasından dürbünü istedi. Aldı, gördüğü şeye yakından baktı. Sonra konuştu.
3: İnanamıyorum. Yanımızdalar sanki. Bunun içinde ne var baba?
1: Cevap. Mercek. Ve bir soru daha.
3: Mercek nedir?
1: Bu defa anne yanıtladı. Bir tür ayna denebilir. Ayna mı? Bildikleri bir şeydi. Her gün dişlerini fırçalarken bol bol bakıyorlardı ona. Daha doğrusu kendilerine. Ayla öğlenleri de bakıyordu.
3: İyi ama bizim evdeki böyle değil. Daha büyük göstermiyor.
1: Sorusu mantıklıydı Bera'nın. Baba tekrar aldı sözü.
2: Aslında hepsi camdan yapılır çocuklar. Camsa kumdan. Kumu ısıtırsak erir. Sonra ona şekil veririz. Ayna yapıp kendimize, mercek yapıp uzaktaki şeylere bakarız.
1: Baş ve işaret parmaklarıyla yuvarlak yapıp arka arkaya getirerek dağa gösterir.
2: Ve eğer iki merceği doğru şekilde arka arkaya getirebilirsek, ormanlar yakınlaşır.
1: Ayla,
0: ben de bakmak istiyorum,
1: dedi heyecanla. Babanın kocaman sırt çantasından bir dürbün daha çıktı, aldı, inceledi.
0: Her şeyi yakınlaştırıyor, ne kadar ilginç,
1: dedi. Ve gözleri daha önce hiç olmadığı kadar keskin gördü. Konakladıkları köyde herkesin dürbünü vardı ama almak istediklerini de bulamamışlardı. Çünkü hiçbir yerde satılmıyordu. Bakkalda bile yoktu. Çok ilginç. Neyse ki kaldıkları pansiyonu işleten amca kendi dürbününü vermişti onlara. İkinciyi de tıpkı ona benzeyen gözlüklü ve bastonlu arkadaşı getirmişti.
3: Burası çok güzelmiş baba. İyi ki gelmişiz.
1: Bera'ydı konuşan. Pansiyona varabilmek için arabayla tam 5 saat dağ yolu tırmanmışlardı. Üzerine bilmem ne kadarlık bir yürüyüş daha. Yaylalara ulaşabilmek hiç de kolay bir iş değildi. Şehir merkezinde durduklarında cağ kebabı yemişlerdi ailece. O yağlı yumuşacık etin tadını ömürleri boyunca unutmayacaktı kardeşler. O anı düşünen Ayla parlak bir teklifle geldi.
0: Dönerken o etçiye tekrar gidelim lütfen.
1: Bera'nın aklı başka bir şeye takıldı.
3: Döneri pişerken ısırmaya kalkarsam ağzım yanar mı?
1: Diye düşündü. Kararını verdi.
3: Tehlikeli. Yapmayayım en iyisi.
1: Sonra?
3: Yayla ne kadar büyükmüş. Karşıdan hiç öyle görünmüyor.
1: Dedi sesli şekilde.

İçtikleri su harikaydı. Elhamdülillah. Kalktılar yerlerinden. Yürümeye başladılar yine. Yaylaya çıkmaları çok uzun sürmüştü. İnmek lazımdı artık. Geldikleri yer düzlüktü. Çıktıkları yol hiç öyle değildi. Kardeşler için gerçek bir denge ve güç sınavı olacaktı bu iniş.

0: tavşan!"
1: dedi Ayla birden. Parmağıyla uzağa işaret edip koştu. Bera da peşinden tabii.
0: "Hani nerede?"
1: diye bağırdı arkasından. Ayla durdu. İlerideki bir öbek papatyanın hemen önünü işaret etti. Bera baktı ama tavşanı göremedi. Sordu.
0: "Sen bulana kadar çiçeklerin arasına girip kayboldu,"
1: dedi Ayla. Üzüntüden ayağıyla şut çeker gibi çimleri sıyırdı Bera. Söylendi.
0: "Keşke sevebilseydik."
1: "Neyse, hadi gidelim. Belki yolda başkasına rastlarız." Bunu söyleyen anneydi. Mantıklıydı. Dürbünü çok olan köyün oltası da boldu. Yine o amca ayarlamıştı. Alabalığı ilk defa o zaman incelemişlerdi. Pembe benekleri çok güzeldi. Derken Bera günün 57. sorusunu sordu.
0: "Akşama kadar köye inmiş olur muyuz?"
1: Babanın cevabı hazırdı.
2: "Gördüğümüz her tavşanı kovalarsak olamayız. Hadi devam."
1: Yaylaya varmak için köyden ayrıldıklarında dereyi yukarı doğru takip etmişlerdi önce. Karşılarına suyu ikiye ayıran bir tepe çıkınca da sağdan gittiler. Uzunca yürüdüler. Güneş yavaş yavaş aşağı doğru inerken hava biraz soğumaya başladı. Bir süre sonra Ayla durdu.
0: "Dinlenelim lütfen, ben yoruldum,"
1: dedi. Bera da katıldı kardeşine.
0: "Evet, ben de."
1: Başka bir su yolunun yanına oturdular. Bera'nın 58. sorusu,
0: "Her yeri nasıl aklınızda tutabiliyorsunuz ki?"
1: oldu. Çünkü anne babaları bölgeyi biliyordu. Daha kardeşler doğmamışken gezmişlerdi oraları. Birbirlerine bakarak gülümsediler. Sonra babanın zihninde bir ışık parladı. Çocuklarına doğada yön bulmayı öğretmek geldi aklına. "Hey, bu bir iğne." Annelerinin başörtüsüne taktığı iğneydi o. Baba istedi, aldı. Sonra içinde her şey olan çantasını açtı. Küçük bir mıknatıs çıkardı. Ve öğretti çocuklarına.
2: "İğneyi mıknatısa sürtersek ona elektrik yükleriz. Başka bir gün size elektriği de anlatırım."
1: Yanlarındaki ağacın gövdesinden iki minik kabuk kopardı. İğnenin iki ucuna sapladı ve devam etti anlatmaya.
2: "Bunlar suda batmasın diye."
1: İnanılmaz bir şey oldu o an. İğne önce olduğu yerde döndü, sonra durdu.
2: "Bakın, şu an bir ucu kuzeyi, diğer ucu güneyi gösteriyor. Dünyamızda dev bir mıknatıs gibidir çocuklar. Elektrikle yüklenen iğne, dünyayla bizim göremediğimiz bir bağ kurar. Ve bu şey olur. Açık denizde yönümüzü, çevremizde hiçbir şey yokken bile böyle buluruz. Gerçi iyi denizciler sadece yıldızlara bakarak bile yapabilir bunu. Şimdi asıl önemli soru, neresi kuzey, neresi güney?"
1: En hızlı şaşıran Bera'ydı.
0: "Aa, doğru,"
1: baba devam etti.
2: "Onu da bize yine ağaç söyleyecek. Bakın, bir tarafı daha yosunlu. Demek ki kuzey şurası. Yani iğnenin sivri ucuymuş. Hadi gidelim, güneş kaçıyor."
1: Akşam kete diye bir şey yediler gelince. Bazı teyzeler gerçekten çok güzel yemek yapıyor. Şükürler olsun. Ne güzel bir gün. Ve her zamanki gibi yaşadıkları günü bir şiirle süslediler. Yürüdük yolları, tepeleri aştık, rüya gibi bir yaylaya ulaştık. Taptazeydi suyu, tertemizdi havası. Mıknatıs ve dürbünü tanıdık, onlar da işin cabası. Yarın da göle gideceğiz, anlaşılan yine yoldayız. Kocaman dünyanın üzerinde gezen birer minik noktayız. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Parçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç.
1: Dört de artık be adam, dört de.
0: He, o kim?
1: Anlaşıldı. Artık sana üçten sonrasını da öğretmek lazım.
0: Ne güzel olur be Hacivat. Kaldım üçte.
1: Ben de uyumak için koyun sayardım ama koca ahırı tek seferde sayardım. Senin koyunlar üçüncüde çite takılıyor.
0: Yok be Hacı Cavcav. Karınca sayıyorum ben.
1: Karınca mı? Ne karıncası?
0: Bildiğin karınca işte.
1: Bu ne be?
0: Karınca ağacı.
1: Hakikaten karınca ağacı bu Karagöz.
0: Dedim ben.
1: Hayatımda gördüğüm en güzel şey olabilir.
0: Benim de.
1: Yahu bunlar saymakla biter mi? Buna neredeyse benim bile ilmim yetmez. Kalkmışsın şu halinle 10.100.000.000 karıncayı saymaya çalışıyorsun.
0: Kaç kaç?
1: 10.100.000.100. Aman birçok işte.
0: Her neyse. Ben bu ağacı çok sevdim Hacivat.
1: Ben de.
0: Bu adamın bakışı bakış değil. Belli ki benim karınca meyvelerimi toplamak için plan yapıyor.
1: Bu adam bu güzelim ağacı telef eder. Ne anlar zerafetten, güzellikten.
0: İyisi mi? Hemen gidip bir sepet bulayım. Ondan önce meyveleri toplayayım.
1: Karagöz meyvelere niyetlenmeden buraya bir gösteri salonu kurayım. Adam başı 5 akçeye izletirim ben bunu. Kim olsa izlemek ister. Birkaç sandalye ve bir sahne perdesi işimi görür.
0: Ne düşünüyorsun Hacivat?
1: Hiç. Sen diyorum. Oturup saymaya devam et. Benim biraz işim var.

0: Canım, ne var şu kasalardan birini bana versen?
1: Olmaz efendi, olmaz.
0: Hem bana bir kasa verirsen sana öyle bir meyve getireceğim ki satarsan köşeyi dönersin.
1: Neymiş o meyve?
0: Karınca meyvesi.
1: Git işine efendi. Ben de dinliyorum akla yatkın bir şey anlatacak diye.
0: Akla yatkınmış. Senin aklın yatmış kalkmıyor. Hıh.
1: Tövbe estağfurullah.
2: Selamun aleyküm Manav Bey kardeşim.
1: Aleyküm selam efendi. Ne lazımdı?
2: Sandalye.
1: Ne sandalyesi?
2: Mama sandalyesi olacak değil ya. Normal sandalye işte.
1: Nasıl yani?
2: Şunun gibi mesela.
1: İstemez yahu, istemez. Gidin işinize.
2: İyi be. Sana bilet satmayacağım. Görürsün sen.
1: Satmazsan satma. Tövbe estağfurullah. Birisi kasa ister, birisi sandalye. Meyve sebze alana hasret kaldık.
0: Ne yapsam? Nereden bulsam? Tamam. Bu da ne? Yorgunluk yetmezmiş gibi bir de şu tahtalar çıktı. Aman tahta. Canım tahta. Ne işin var bu güzergahta? Uy. Şimdi ben seni ne yapayım ha? Ne yapayım? Odun diye ateşe mi atayım yoksa senden kasa mı yapayım? Tabii ya. Neden yapmayayım? Çivim de var, çekicim de. Testerem de var, elim de. Aklım da var, neşem de. Aman da aman. Oy oy oy.
2: Aa, bunları kim koydu buraya? Kenara çekeyim de kimsenin ayağına batmasın. Hem sünnettir. Yoldaki engelleri kaldırmak lazım ki kimsenin bir yerine batmasın. Şuraya atayım en iyisi. Aslında yorgun olmasam bunlarla çok güzel şey yapılır. Şey, sandalye. Evet evet, sandalye. Neden aklıma daha önce gelmedi? İşte bu. Bak hele şuna. Karınca gibi hızlı çalışıyor. Ne var baksam ne yaptığına?
0: Sen işine bak hacı bak. Benim ne yaptığım seni ilgilendirmez.
2: Ama ben çok yavaş çalışıyorum. Hatta neredeyse hiç çalışmamışım. Neredeyse bile fazla. Bildiğin hiç. Koca bir hiç.
0: Bana ne?
2: Canım kara gözlüm. Hem çekici, hem tahtayı, hem de çiviyi tutamıyorum. Ne var iki çekişte şu tahtaya vursan? Vay! Şuraya da vur. Şuraya da. Anam! Elim, elim, elim. Benim güzel elim. Benim tatlı elim. Benim kıymetli elim. Ne yaptın Karagöz, ne yaptın? Ben şimdi nasıl mektup yazarım? Nasıl kalem tutarım?
0: Amma yaygara yaptın. Ne işin var tahtayla çiviyle o zaman? Gidip mektup yazsaydın.
2: Vay vay vay. Demek kasa yaptın kendine.
0: Ne yaptıysam yaptım. Sana ne?
2: Seni uyanık seni. Karınca meyvelerini toplayacak. O toplarsa ben nasıl gösteri yapacağım peki?
3: Vay. Hacivat Efendi, ne yapıyorsun?
2: Asıl soru, ne yapamıyorum?
0: Nasıl yani?
2: Şu tahtalardan sandalye yapmaya çalışıyorum ama nafile. Gerçi artık yapsam ne fayda? Karagöz gitti meyveleri toplamaya.
3: Yahu ne sandalyesi, ne meyvesi, ne tahtası. Ne diyorsun be Adem?
2: Yok bir şey.
0: Derdini söylemeyen derman bulamaz Hacivat.
3: De bakalım derdin ne?
2: Siz marangozluktan anlar mısınız?
3: Evet.
2: Ne oldu yahu?
3: Ben marangozluğun Kundak'ta okulunu okudum. Beşik'te öğrendim. Sokakta ustalığına geçtim.
0: Buraya da medreseden geldi. Marangozlara

0: ders veriyordu.
1: Hey!
2: Tamam Bekir Efendi, tamam. Sen ne diyorsan o. Al bakalım. Yap bana birkaç sandalye de görelim.
1: Bana göre mi yapayım, Beberu'ya göre mi?
2: Sana göre.
1: O kadar büyüğüne bu tahtalar yetmez.
2: O zaman Beberu'ya göre.
1: O kadar küçüğü de iş görmez.
2: Bana göre yap o zaman.
1: Konuşarak çok oyalandık Hacıvat. Benim vaktim doldu. Hadi bana eyvallah.
0: Tuzsuz yoksa ben de yokum. Ben zaten küçüğüm. Yok sayılırım.

0: Selamun aleyküm kara gözüm.
1: Aleyküm selam Hacivat.
0: Ne olmuş buna böyle?
1: Ben de şaşırmıştım. Geçer birazdan.
0: İyi de bu karınca ağacı değil miydi?
1: Değilmiş.
0: Neymiş ya?
1: Görmüyor musun? Elma ağacıymış.
0: Yapma ya. İyi de basit bir elma ağacını kim izlemek ister ki? Bizim gösteri işi yattı.
1: Gösteri mi?
2: Vay uyanık vay.
1: Demek ben meyveleri toplamayacak olsam gösteri düzenleyecektim.
0: Bana uyanık diyene bak hele. Demek ağaç aslına dönmese tüm meyveleri toplayacaktın.
1: Evet. Neden toplamayayım? Önce ben gördüm.
0: Sen ağacın gövdesini gördün. Meyveleri ilk ben gösterdim.
1: Nasıl? Öncelik benim.
0: Hayır benim.
3: Selamun aleyküm ağalar.
1: Aleyküm, aleyküm selam.
3: Ooo ağaç normale dönmüş elhamdülillah.
1: Nasıl yani? Haberin var mıydı?
3: O nasıl söz Karagöz? Ben ilaçladım zaten ağacı. Bu iş görür. Zavallı ağaç. Kurumak üzereydi.
0: Sen mi?
2: Aman Allah'ım. Yoksa zavallı karıncalar.
3: Korkma yahu. Hiçbiri zarar görmedi. Hayvana kıyılır mı Karagöz?
0: Nasıl yaptın öyleyse?
3: Bu ilaç karıncaları ağaçtan uzaklaştıran cinsten. Böylece hem karıncaları uzaklaştırdık hem de ağacı kurtardık çok şükür.
1: Ah, ben de sandım ki.
3: Peki siz ne yapıyordunuz burada?
1: Sorma Çelebi Efendi. Biz aç gözlülüğümüze yenildik.
0: Evet, aklımıza ağacın zor durumda olduğu gelmedi. Nasıl para kazanırız onun derdine düştük. Üstelik birbirimiz hakkında zanda bulunduk.
1: Zan mı? Ne zan mı? Zan filan yapmadım ben.
0: Zan değil gözüm. Zan. Zannetmek gibi.
1: Ha, niyetlerimizi kötü zannettik.
0: Ha, tam da öyle.
3: Neyse, anladınız ya hatanızı. Önemli olan o.
1: Anladık çok şükür.
3: İyi madem. Hadi bana müsaade.
0: Biz de gidelim yavaş yavaş. Ağaççık biraz dinlensin.
1: Evet, yorulmuştur. O kadar karıncayı misafir etmek kolay mı?

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan...

0: Daha sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
0: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
3: Garip abi.
4: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

Çelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne oldu çocuklar? Yine mi defans yapıyorsunuz?
1: Yalnız o yumurtalar defans yaparak toplanmaz. Kümese hücum etmeniz lazım.
0: Hadi bakalım son goldeki taktik. Hep birlikte hücum!
2: Tamam amcacığım, merak etmeyin, toplarız yumurtaları.
3: Vay arkadaş, köylünün maskarası olduk iyice.
4: Gelecek maçta hücuma ağırlık vermemiz lazım. Cemal amca, bize bir kilo kavurma verir misin?
5: Savunma mı?
6: Hayır, kavurma.
5: Ha doğru, sizin savunmaya ihtiyacınız yok. Zaten yeterince yapıyorsunuz.
4: Tamam amcacığım, lütfen kavurmayı verin de gidelim.
5: Tamam ama siz de hücuma ağırlık verin. Bugün de komikliğim üstümde.
0: Vay Panter Aziz, o nasıl kurtarıştı öyle?
7: Sağ ol Recep amca, ben Panter Aziz. Hiçbir top kurtulamaz benden.
0: Tabii görebildiklerin. Oğlum niye sırtı dönük duruyorsun kalede, maça mı küstün?
7: Al işte, 1000 tane yakalarsın konuşulmaz, 1 tane yersin susulmaz.
0: 1000 tane mi? Oğlum 1 tane kurtardın, 1 tane de yedin.
7: Olsun, o kurtarış 1000 taneye bedeldi.
0: Alın bakalım. Daha güçlü hücum etmelisin. Defansta bekleyerek para kazanamazsınız. Aferin kaleci ve defans tamam, hücumu da halledin.
2: Böyle olmaz arkadaşlar, bir an önce antrenmanlara başlamalıyız.
8: Gel buraya, gel dedim. Oyuncuların kolayca binmesi için sabit duracaksınız. İzleyin şimdi. Gördünüz mü? Hareket ettiği için binemedim. Sabit durmayı öğreneceksiniz. O kadar. Şimdi sen yerinde sabit dur. Gülmeyin. Konsantre olamadım. O kadar. Anam. Demek ki neymiş? Oyuncu binerken oturmanız lazımmış. Otur bakalım. Çök dedim. İnat etme. Ben de sana binmesini bilirim.
4: Deve kuşlarının keyfi yerinde.
2: Eğitimler çok eğlenceli galiba.
3: Gani Bey işini iyi yapıyor maşallah.
8: Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz işte.
4: Onlar da kesin hücuma ağırlık verecekler. O yüzden beşli savunmayı bırakırlar.
6: Bence üçlü savunma yaparlar. Üçlü savunmayı geçmek de çok zor.
2: Pas atınca hemen yakalıyorlar topu.
7: O zaman siz de üstlerinden atlayın.
4: Harika bir fikir.
7: Cidden mi?
4: Evet. Deve kuşuyla üstlerinden atarsak topu yakalayamazlar.
6: Ama deve kuşları uçamaz ki.
4: Uçamaz ama zıplayabilir. Kurun savunmayı. Önce küçük engellerden atlasak daha iyi olacak.
2: Defansa 3 oyuncu koyalım. Böylece 2 oyuncuyla hücum edebiliriz.
3: Ama iki oyuncuyla rakibin üçlü defansını geçemeyiz ki.
4: Bir kişi hem defansta hem de forvette olmalı.
0: Çok yorucu olur.
6: Ben yaparım. Orta sahaya yakın dururum. Defansa da hücuma da destek veririm.
2: Tamam. Önder ve Vefa defansta. Burak ve ben forvetteyiz. Hami de orta sahada iki gruba da destek olacak.
4: Yakala! Tekrar sende.
3: Top. Al bakalım.
2: Savunmayı geçemiyoruz.
6: Kerim kaleden çıksın, savunmaya gelsin. Ben de hücuma katılayım.
2: Tamam. Hadi öyle deneyelim.
6: Hadi. Hadi. Tekrar deneyelim. Burak, sen de.
3: Top.
6: Yakaladım.
2: Çalışmaya devam. Hücum gücümüzü arttırmalıyız.
9: Evet sayın seyirciler. Geçen maç çok sıkıcı geçmesine rağmen yine de stada gelmişsiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet Şakir, sen bu konuda ne? Bu ne Şakir? Niye yastık getirdin?
0: Senin de dediğin gibi maç sıkıcı geçerse uyurum diye düşündüm. Masanın üstünde uyunca yanağım acıyor. Bildiğin gibi değil.
9: Yani neyse, maça dönelim. Ne düşünüyorsun?
0: Vallahi Furkan ve arkadaşlarına çok büyük bir taktik verdim. Yukarı yumurcalı dostlarımız kusura bakmasın artık. Cemil gelse ona da aynı taktiği verirdim.
9: Peki nedir bu büyük taktik?
0: Hücuma ağırlık verin, gol atın dedim. Gol atmadan maçı kazanamazsınız dedim.
9: Zaten öyle olmuyor mu?
0: Olmuyor işte. Gol atamayan takım oyunu kazanamıyor. En fazla beraberlik. O da gol yemezsen. İşte bunlar yumbur lop oyununun püf noktaları ama herkes bilemez tabii.
9: Evet sayın seyirciler, ilginç bir uzman görüşü aldıktan sonra maça dönüyoruz. Takımlar yerlerini alıyor. Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Mavi takım hızlı bir atağa geçiyor. Bu maçta bol gol görecek gibiyiz. Burak Cemil'e, Cemil Hami'ye pasını verdi. Hami Cemil'e, hayır, Burak'a pasını attı. Fakat Nihat çok uyanık. Topu takip etti ve pası kesti. Nihat vakit kaybetmeden topu Serhat'a atıyor. Serhat'tan Furkan'a güzel bir pas. Cemil topu kesmeye çalıştı ama başaramadı. Furkan da Serhat'a pas atıyor. Burak'ın çabası boşuna. Serhat topu tekrar Furkan'la buluşturdu. Furkan yine üçlü savunmanın karşısında çaresiz kalacak gibi. Aman Allah'ım! Furkan çok sürat
10: üçlü savunmaya doğru gidiyor. Bir kaza çıkacak, Allah korusun.
9: Hala durmadı. Bu çok tehlikeli.
10: Oyunculardan biri yaralanabilir.
6: Hadi Furkan, yapabilirsin. Hadi.
9: Seyirciler, yumbur lop tarihinde böyle hareket görülmedi. Şapka çıkarılacak bir taktik.
8: Hani deve kuşları uçamazdı? Ben uçursaydım o deve kuşunu adımın yumbur lop tarihine altın harflerle yazdıracaktım.
5: Uçmadı Gani, zıpladı zıpladı.
8: Olsun, az daha zorlasan uçar bence.
9: Bakalım yukarı yumurcalı bu gole karşılık verebilecek mi? Kerim topu Önder'e atıyor. Önder Burak'a pas verdi. Burak'tan Hami'ye güzel bir pas. Hami Cemil'i atabilecek mi? Hayır! Ziya topu kesiyor. Ziya topu bekletmeden Serhat'a attı. Serhat'tan Furkan'a harika bir pas. Cemil Furkan'ın önünü kesiyor. Furkan topu Serhat'a atmayı başardı. Serhat ve Burak'ın mücadelesiyle top Serhat'ta kaldı. Serhat uzun bir pas atıyor ve top yine Furkan'da. Aynı muhteşem hareket yine gelecek mi? Sayın seyirciler, tarihe ikinci kez sarık olmaya hazır mısınız? Furkan hızla savunmanın üzerine gidiyor. Çarpmak üzere. Hayır, yine atladı ve savunmayı geçti. Şimdi kaleciyle karşı karşıya. Şut ve gol! Osman Hoca ilk yarıyı bitiriyor.
5: Bakalım ikinci yarıda neler göreceğiz.
2: Çok iyi bir taktik bulmuşlar. Engel olamayız.
3: Hepimiz defansa gelsek yine üstümüzden geçer.
5: Tamam, moral bozmak yok. İkinci yarıda siz de aynı taktikle gol atmayı deneyin.
2: Yapabilir miyiz ki?
6: Ben yaparım.
11: yukarı yumurcalı çaresiz ataklardan birine daha başladı. Cemil Burak'a pasını verdi. Burak'tan Hami'ye bir pas. Hami üçlü savunmayla karşı karşıya geldi. Aldanı! Hami Furkan'ın hareketini deniyor. Bakalım başarabilecek mi? Çarpacak galiba. Aman bakamıyorum. Derekuşu son anda durdu. Hami Nihat'ın derekuşunda. Osman Hoca düdüğünü çalıyor.
5: Bu bir faul. Aşağı yumurcalı penaltı kullanacak.
11: Serhat orta saha çizgisine geliyor. Girdi ve topu fırlattı. Bakalım gol olacak mı? Top süzülerek iniyor ve gol!
6: İşte bu.
2: Tebrik ederim Furkan. Çok orijinal bir taktik bulmuşsunuz.
6: O kadar orijinal ki taklit bile edemedik.
12: Evet, deve kuşlarını epey çalıştırmak gerekiyor.
6: Böyle bir hareket bulmak için kafayı da epey çalıştırmak gerekiyor.
13: Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerden biri de akıl ve zeka. Doğru kullanırsak hayatımızı kolaylaştırır.
2: Haklısınız hocam. Bir dahaki maça fırtına gibi hazırlanacağız.
6: Tabii öncesinde beyin fırtınası yapacağız.

Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?

0: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
1: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
2: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
3: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığımız her haber

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hı?
1: Sek sek çizgimiz hazır. Kim başlıyor?
2: Ben.
1: İkiniz aynı anda oynayamazsınız.
2: Ne yapacağız peki?
0: Ben abla olduğum için birinci olabilir.
2: Ne? Küçükler öncelikli değil miydi?
1: Sakin olun çocuklar. Bunun için bir çözümümüz zaten var. Gelin bakalım.
2: Şimdi ne yapacağız?
1: Sayışacağız.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: 1, 6, 9, 1000, 2.
1: Hayır, böyle değil. Durun.
2: Nasıl?
1: Sayışmaca parmağı geliyor. İşte geldi.
2: Yaşasın.
1: Şimdi ben sayışmaca tekerlemesini söyleyeceğim. Sayışmaca parmağı her hecede size dokunup kimi seçeceğine karar verecek, tamam mı?
2: Tamam.
1: Ooo piti piti karamela sepeti terazi lastik cimnastik. Biz size geldik, hı? Bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik dik dik, kırmızı iptik.
2: Yaşasın!
1: Hadi bakalım, taşını birinci kutuya at ve başla.
0: Yaşasın! Sıra bende. Bak, yassı taş bulmalısın akalım. Seyret şimdi. Hop, işte oldu.
2: Ama anne!
1: Ablan oynasın, hemen sıra sana da gelecek. Ama önce bir taş bulmamız lazım.
2: Ablam bana da verse olmaz mı?
1: İyi fikir. Hadi soralım.
0: Hayır.
1: Ha?
2: Bir kerecik abla. Bir kerecik.
0: Al tamam. Hı?
3: Kırık yok. Gerçekten. Bir süre sargıda kalacak o kadar.
1: Verilmiş sadakamız varmış Adem.
3: Çok haklısın canım. Doktor dedi ki muz kabuğuna basıp düşen ama belini incitmeyen ender vakalardanmışım. Bin şükür.
0: Muz kabuğunun yerde ne işi varmış ki?
2: Maymunlar yedikten sonra yere atmış olmalı.
3: Öyle de denebilir.
1: Ha? Dikkat et aman.
0: Çok mu acıdı baba?
3: Yok, azıcık acıdı.
2: Aslanım be, güçlü babam benim.
0: Aslanımız hastalanmış.
2: Hayır, aslan adam susamış. Gidip su getireyim.
0: Belin boşlukta kalmış. Kırlent ister misin?

0: Çok makbule geçer küçük hanım.
1: Nasıl? Böyle rahat mı?
0: Biraz sağa.
1: Şimdi?
0: Biraz yukarı. Hah, tam oldu. Oh, şöyle bir rahat rahat oturayım.
1: Baba, baba.
0: Bir ses mi geliyor Emel?
2: Yo, hiç duymuyorum ben.
1: Hey, benim Ceren, Klent değilim.
0: Çok rahatmış Emel. Bir tane de sana alalım.
2: Olur olur.
1: Klent, Ceren. Nani, nani, nani. İşte su.
0: Çok teşekkür ederim canım oğlum.
1: Hadi bakalım, besmele çek ve 3 yudumda iç.
0: 3 yudumda. Hı?
1: Evet. Eren, depoda su kalmamış mı?

0: çok sessiz.
1: Tamam.
0: Mandal lütfen.
2: Hangisi olsun?
0: Kırmızı.
2: Dağıt dağıt. Kırmızı lütfen. Başka mandal ister misiniz?
0: Evet, mavi bir mandala daha ihtiyacım var.
2: Dağıt dağıt. Mavi mandal yükler misiniz?
3: Üzgünüm, hiç mavi mandalımız kalmamış. Beyaz versem olur mu?
2: Askıcı bayan, beyaz mandal olur mu?
0: Olur olur. İşte bitti. Sağ olun kuzularım. Siz olmasanız ben ne yapardım?
3: Mandalları sepetten kendin alırdın anne.
0: Çok doğru.
2: Mandallarla işimiz bittiğine göre geri kalanıyla oynayabilir miyim anne?
0: Olur tabii.
3: Ben de oynayabilir miyim anne?
0: Birlikte güzelce oynayın. Hadi bakalım.
2: Birlikte mi?
0: Anneye öf denmez.
2: Tamam.
4: Geçmiş olsun Adem. Duyunca çok korktum.
5: Endişe edecek bir şey yok ablacığım. Birkaç güne geçecek inşallah.
4: Öyle deme Adem. Kafanı da vurabilirdin. Nasıl oldu?
5: Bir iş için çıkmıştım. Yoldan karşıya geçmem gerekti. Karşıya geçip kaldırıma çıkmamla kendimi yerde bulmam bir oldu.
4: Ayağın mı burkuldu?
5: Yok abla, muz kabuğuna basmışım.
4: Muz kabuğu mu?
0: Evet, biz de şaşırdık ama neyse ki bu kadarıyla atlatmış olduk.
5: Çok şükür.
3: Önce ben oynayacağım.
2: Hayır, ben.
3: Ben. Tamam, tartışmaya gerek yok. Bölüşelim mi? Bir sana, bir bana.
2: İyi, tamam.
3: Bir sana... Bir bana.
2: Biraz çabuk ol.
3: İki sana, iki bana.
2: Çok sıkıldım.
3: Tamam, mandalcılık oynamayalım o zaman. Hadi doktorculuk oynayalım. Babamın bize ihtiyacı var.
2: Hastamızın ateşini ben ölçerim.
3: İğnesini ben yaparım.
2: İğne yapmana babam izin vermez.
3: Onun nasıl izin vereceğini biliyorum.
2: Nasıl?
3: Elinin filmini çekeceğiz.
2: Film mi?
3: Şimdi bize biraz kulak pamuğu, karton falan filan lazım.
0: Çocukların çoktandır sesi çıkmadı. Ben bir gidip bakayım.
5: Olur. Aman Allah'ım, iğne!
3: Geçmiş olsun hasta bey. İlacınız hazır.
2: İğne!
0: İğne mi? Neden ama?
3: İyileşmesi için mecbur.
4: Demek mecbur. Aman yani. Mecbursun Adem.
5: Yo.
2: Hiç acımayacak.
5: Bari önce ateşimi falan ölçseydiniz. İğneye değil de sirkeli suya falan ihtiyacım var gibi. Değil mi Emel?
0: Sakin ol canım. Doktorların bir bildiği vardır. Onlar neyi uygun görürse o.
5: Ama Emel.
3: Sağ olun Emel Hanım. Biz doktoruz ve iğne yapacağız. Mecbur. Çünkü filmi bozuk çıktı.
2: Bozuk.
5: Aman Allah'ım. Siz neler söylüyorsunuz doktorlar? Yo. Size asla inanmam.
3: O zaman filme inanmalısın hasta bey.
4: Film mi?
3: Göster onlara doktor Eren.
4: Halasının doktor güllerine baksan ya. Film bile çekmişler Emel.
0: Çekmiş.

0: işler gerçekten. Siz bunu yapmayı nereden öğrendiniz?
1: Doktoruz yani, mecburen biliriz. Doktorlar bilir.
2: Ha, film bile çekmişler Emel.
0: İğne şart oldu Adem. Ah ah.
3: İyice vurun yavrum. Hiç bozuk yeri kalmasın.
2: Ama abla.

0: Hocam. Çocuk çok hasta. Bul derdime bir çare.
1: Aman efendi, ben ne anlarım? Lokman Hekim'e gidin. O bakar hal çaresine.
0: Her yere baktım hocam. Lokman Hekim yok.
1: Yok mu? Ne yapsak ki? Yok yok. Varın gidin, Lokman Hekim'i bekleyin.
0: Aman etme hoca. Küçücük cılız çocuk. Lokman Hekim gelene kadar ne olur bu çocuğa?
1: Doğru. Hah, buldum. Bal yediriverin. Bal her derde devadır yahu.
0: Hay yaşa.
2: Şu. Şu.
3: Salgın var diyorlar. Herkes hasta bu aralar. Sen de mi kaptın Bestami?
4: Bilmiyorum ki. Lokman Hekim'i de bulamadık zaten.
3: Lokman Hekim yokmuş ama hoca bulmuş çaresini. Demircinin oğlunu 2 dakikada yiyedi vermiş. Baksanıza.

0: Herkes sırada.
1: Ya bu ben bilmem.
2: Bilirsin hoca, bilirsin. Hadi bul şu çareyi.
1: Ya sabır. Of, peki o halde. Balık ya. Tahinli pekmez. Havuç suyu. Nane limon.
0: Keşke Lokman Hekim'i bekleseydin hocam.
1: İşin ehli değilim ama demek ki benim elimden de iş geliyormuş hanım.
0: Peki madem.

0: Ne oluyor? Ne oluyor yahu? Eyvah, gördün mü başımıza gelenleri? Yo, burası olmaz. Yok, burası olmaz. Yok, böyle olmayacak. Ey ahali! Kaç yapayım derken göz çıkarttık, iyi mi?
1: Aman efendi, gece gece nereye böyle?
0: Sen dedin de inanmadım hanım. Çok büyük hata ettim. Komşu köyden hekim getireceğim.
1: Dur hocam, dur. Gece gece olacak iş mi? Sabah koyulursun yola. Bu ne acele?
0: Yok, yok aman. Sabaha falan bekleyemem. Halletmem lazım bu işi. Ha? Gördün mü? Bak, gerçek oldu kabuslarım.
1: Hocam dur.
0: Hemen gitmeliyim yoksa halim fena.

0: Nazlıyani.
1: Lokman Ekim gelmiş.
2: Hoca ne oldu? Sen de mi hasta oldun?
0: Aman yahu ne hasta olması. Lokman Ekim gelmiş ya, ona bakayım dedim.
2: Lokman Ekim gelmiş.
0: Ne kadar ısrar etse eş, dost, akraba, bilmediğin ise

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Mühim olan kazanmak değil, birlikte eğlenebilmektir.
1: Kar! Sevin! Aha!
2: Ha?
1: Ne haber?
3: Oyun.
1: Aha.

Huh?

Huh?

Huh?

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane. Yer

0: Hizmete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane.

0: 아나네 요새 맨날 너무 많은 거다.
1: 그쿠레도 윤자 카이놈 이제 일치 almaya başladı.
2: gözlemeler geliyor kuzularım, acele etmeyin. Pek güzel olmuş. Sana da kokmuştur çakırım. Yer misin?
1: Mert abi, bugün ne oynayalım?
3: Bilmem. Efe ve Ece de gelince karar veririz. Efe! Ece!
0: Mert abi bu.
2: Çocuklar gelsenize. Size de gözleme yapayım ha?
4: Gözleme mi? Olur.
3: Arkadaşlar sizi oyuna çağıracaktık.
2: Canlarım, oyun kaçmıyor ya. Gelin karnınızı doyurun, sonra gidersiniz.
4: Bana uyar.
0: Ha? Sümbül? Sümbül yok.
5: Nerede ki? Nereye gitti?
4: Burada yok.
2: Burada da yok. Odandadır belki yavrum.
0: Odamda olamaz. Çimenlikte kelebekleri inceliyorduk Sümbül'le. Orada bir yerde olmalı.
2: Dur kızım, hemen üzülme.
3: Bakın ne diyeceğim. Oynamadan önce gidip Sümbül'ü bulalım.
0: Hadi gidelim.
4: Önce şu gözlemeleri yiyip güç toplayaydık, iyiydi ya.
3: Buldum seni Sümbül. Arkadaşlar, yanıma gelir misiniz?
0: Abi, buldum.

0: Buldum.
1: Yaşasın.
2: hani yok?
0: Sümbül'ü buldum ama olduğu yerde bıraktım. Çünkü bugünkü oyunumuzda Sümbül'ü bulun istedim.
3: Nasıl?
0: İçinizden biri ebe olacak. Sıcak soğuk oyunuyla Sümbül'ü bulacak.
1: Yaşasın!
4: Çok iyi fikir.
2: Kim ebe olacak?
1: Abi, bu sıcak soğuk oyunu nasıldı? Ben unuttum.
0: Ebe olan arkasını dönecek. Ben de diğerlerine Sümbül'ün yerini göstereceğim. Ebe aramaya başlayacak. Yaklaştıkça sıcak, uzaklaştıkça soğuk diyeceğiz, tamam mı?
1: Tamam, hatırladım.
5: O zaman ebeyi seçmek için sayıyorum.
2: Ha?
5: Piti piti, karamel sepeti.
4: Çocuklar oyuna başlıyor. Hadi hadi izleyip öğrenelim.
6: Boş ver.
7: Gözlüğüm olmadan hiçbir şey göremem. Sen izle, bize anlatırsın.
0: Efe, arkanı dön ve gözlerini kapa.
1: Ağacın orada mı?
4: Bir çocuk arkasını döndü. Diğerleri de sessizce başka bir yöne yürüyor. Yani içimizden biri gözlerini kapayacak.
6: Benim gözlerim hep kapalı.
4: Büyük çocuk onlara bir şey gösterdi. Anladım, anladım. Diğer çocuktan bir şey sakladılar. Çok zevkli.
7: Niye arkadaşlarından bir şey saklıyorlar? Öyle oyun olur mu? Yazık değil mi o çocuğa?

0: yoksun. Zümrüt'ten çok uzaklaşıyor da ondan.
1: Soğuk, çok soğuk. Soğuk.
2: Hep birlikte bir şey diyorlar ama anlamıyorum.
3: Soğuk, soğuk diyorlar. Şimdi de sıcak diyorlar. Gözlerim iyi görmez ama kulaklarım her şeyi duyar.
2: Soğuk mu, sıcak mı? Nasıl bir oyun bu? Havalar soğuyor, sonra ısınıyor mu acaba? Ay, soğuğu sevmem ben. Çok sıcağı da sevmem.
4: Sıcak da soğuk da olsa ben uyurum. Bana hiç fark etmez.
0: Çok sıcak.
5: Sıcak.
0: Çok sıcak.
5: Çok sıcak.
0: Çok sıcak.
5: Çok sıcak.
0: Çok sıcak. Çok sıcak. İşte buldum. İşte Sümbül. Sümbül, seni çok özledim.
6: Bensiz kelebekleri mi izledin sen, yaramaz seni?
0: Bence yatıp uyumuş.
1: Sümbül, rüyada gördün mü?
0: Oyuncaklar rüya görmez ki.
1: Ama can, sen çok yaşa.
2: Oyuncak bebek buldular ve çok sevindiler.
3: Yani bence diğerleri bebeği sakladılar. O zamanlı çocuk da araya araya bebeği buldu. Bence olay böyle oldu.
2: Aha! Çok güzel bir oyun. Hadi hadi oynayalım. Ne saklasak acaba? Bir taş, bir yaprak olur mu?
3: Olmaz. Ha? Her yerde taş ve yaprak var. Değişik bir şey saklamalıyım.
2: Gözünü ver.
3: Hayatta vermem.
2: Ne saklasak? Temi, ne saklayalım? Hadi ama uyan. Sen de fikrini söyle.
4: Ben gideyim gizli bir köşe bulup orada uyuyayım. Siz de beni...

0: Timmy, olmaz ki öyle.
1: Başka türlü oynamam.
0: Olur mu öyle?
2: Olabilir de, olmayabilir de.

0: Kokular buraya kadar geliyor. Çok acıkmışım.
1: Sen de hep açsın sanki Ozan.
2: Bence de. Çok güzel bir oyundu. Sık sık oynayalım.
3: Aman Sümbül'üne iyi bak. Yine onu aramak zorunda kalmayalım.
4: Tam zamanında geldiniz. Hadi geçin yavrularım.
2: Abi, bir daha çok dikkat edeceğim. Sümbül'ü yanımdan hiç ayırmayacağım.
0: Ama dilim yandı, dilim yandı. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak.
4: Ah yavrum. Fırından yeni çıktı tabii. Çok sıcak. Azıcık bekleyin. Size buz gibi soğuk ayran getireceğim.
1: Ah, aynı sıcak soğuk oyunu gibi.
2: Evet. Sıcak gözleme, soğuk

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.

0: Bugün size Haklı Haklı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
0: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Canım arkadaşım Ceren, seni çok özledim. Keşke buradan taşınmasaydınız.
1: Benim güzel kızım ne yapıyormuş bakalım? Ödev mi?
0: Ödevlerimi çoktan bitirdim anne. Ceren'e mektup yazıyordum.
1: Öyle mi? Peki ne diyordun?
0: Onu çok özlediğimi yazdım. Okulda olanları anlatacağım. Bir de ziyarete gelmesini isteyeceğim. İnşallah mektup eline çabucak ulaşır.
1: Belki mektubu sen verirsin Ceren'in eline.
0: Hı?
1: Annesiyle konuştuk biraz önce. Ceren'ler buraya geliyor.
0: Bugün mü?
1: Evet.
0: Yaşasın! Ceren geliyor. Anne çok mutluyum.
1: Allah mutluluğunu daim etsin güzel kızım.
0: Onu çok özlemiştim. Onu görmeyeli çok uzun zaman oldu. Tam... Onlar taşınalı ne kadar oldu anne?
1: Ne kadar oldu? Bir bakalım. Tam bir hafta oldu canım.
0: O kadarcık mı? Bana çok daha uzun gelmişti. Keşke gitmeselerdi. Ceren benim en yakın arkadaşımdı.
1: Taşınmaları bunu değiştirmez ki canım.
0: Ama eskisi kadar sık görüşemeyeceğiz. Çok uzağa gittiler.
1: İyi arkadaşlıklar mesafe yüzünden bozulmaz.
0: Hı?
1: Onu çok sevmen için illa yakınlarında olması gerekmiyor. Mesela benim en yakın arkadaşım kim?
0: Nermin teyze.
1: Hı hı. Evet. Ve Nermin teyzen başka bir şehirde oturuyor.
0: Doğru.
1: Birbirimizi çok seviyoruz. Fırsat buldukça görüşüyoruz. İyi günde, kötü günde birbirimizi hiç yalnız bırakmıyoruz. Birbirimize özenli davranıyoruz. Çünkü birbirimizi çok seviyoruz.
0: Ben de Ceren'i hep seveceğim.
1: Sevginin açamayacağı kapı yoktur güzel kızım. Sevgiyle her sorun çözülür. Uzaklar yakın olur. Kötülükler sevgiyle yok olur. Seven insan merhametli olur. Kalbi tertemizdir ve hep iyilik yapmak ister.
0: O zaman benim kalbim tertemiz. Çünkü Ceren'i çok seviyorum. O benim canım dostum.
1: Peki, canın dostuna ne hazırlayacaksın bakalım şefim?
0: Aa, bilmem. Ne yapalım anne?
1: Onu önemsediğini gösterecek bir şey yapalım. Keke ne dersin?
0: İyi fikir. Aslında Ceren'e en sevdiği şeyi hazırlamak isterdim. Ama yapamam.
1: Peki neymiş o?
0: Hani şu renkli boncuk şeklinde çikolatalar var ya.
1: Evet, biliyorum onları.
0: Ceren onları çok sever. Ama onlar hazır satılıyor. Ben kendim bir şey yapmalıyım. Değil mi anne?
1: Evet, öylesi daha güzel olur. Haklısın. Hmm, o zaman biz de boncuklu kek yaparız.
0: Boncuklu mu?
1: Evet, küçük cupcake'ler yapalım. Üzerlerini de boncuk çikolatalarla süsleyelim.
0: Çok güzel fikir anne. Eminim Ceren bu keki çok sevecek. Sen harikasın.
1: Evet şefim, çok güzel olacak.
0: Hadi anne hemen başlayalım. Ama önce kamerayı açayım. Çünkü bu harika tarifi arkadaşlarım da öğrenmeli.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben ve yardımcım Tuğba Sultan yine harika bir tarifle karşınızdayız. Bugün Ceren için boncuklu kek yapıyoruz. Doğru duydunuz. Boncuklu kek. Ama merak etmeyin. Gerçek boncuk değil. Çikolata boncukları. İşte bunlardan. Önce kek hamurunu hazırlayacağız. Öyle değil mi sultanım?
1: Hı hı. Evet şefim. Hadi başlayalım.
0: Hadi elleri yıkayalım ve tarife başlayalım.

0: Öyleyse hazırsanız işte başlıyoruz.
1: Derin bir kaba malzemeleri koyup iyice karıştıracağız.
0: Kap geldi.
1: Aa, çok hızlısın Şef Lina.
0: Teşekkür ederim sultanım. Peki malzemeler neler?
1: Ben sayayım, sen koy. Ne dersin?
0: Anlaştık.
1: 2 bardak süt.
0: 1. Bu da 2. Süt tamam.
1: 1 çay bardağı sıvı yağ.
0: 1 çay bardağı yağ. Bu da tamam.
1: 1 su bardağı şeker. Ben koymuştum. Al bakalım.
0: Teşekkürler Tuğba Sultan. Şeker de tamam.
1: Sırada un var. 2 su bardağı un.
0: Bu 1. Bu da 2. Un da tamam.
1: Son olarak 1 paket kabartma tozu. Kabartma tozu sayesinde kekimiz pişerken kabarıp yumuşacık olacak. Tıpkı Ceren'le sizin sevginiz gibi. Gittikçe büyüyecek.
0: Yaşasın.
1: Artık karıştırabiliriz.
0: Tamamdır. Arkadaşlar, karışımı iyice karıştırıyoruz.
1: Evet şefim. Bütün malzemeler iyice karışmalı ki kabartma tozu görevini yapabilsin.
0: Anlaşıldı sultanım.
1: Sen karıştırırken ben de cupcake tepsisini hazırlayayım.
0: Karıştır, karıştır, karıştır. Anne, iyice karıştı.
1: Bakalım. Evet, iyice karışmış. Artık kaplara koyup fırına verebiliriz.
0: Arkadaşlar, bu cupcake tepsisi. Bunlar da kalıplar. Önce kalıpları tepsideki çukurlara yerleştiriyoruz. Değil mi sultanım?
1: Haklısın şefim. Hadi yapalım.
0: İşte oldu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Her kalıba 1 kepçe kek karışımından koyuyoruz.
0: Ben hallederim. Anne, bir kepçe az geldi. Kalıbı doldurmadı.
1: Ama unuttun mu? İçine kabartma tozu koyduk. Pişerken kek şişip kalıbı dolduracak.
0: Vay canına. Demek 2 katına çıkacak.
1: Evet şefim.
0: Duydunuz mu arkadaşlar? Cupcake'ler pişerken büyüyecekler. Hadi diğer kalıplara da koyalım. İşte oldu.
1: Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede 20 dakika pişecek. Kekler pişerken biz de kremasını hazırlayalım.
0: Anlaştık sultanım. Arkadaşlar, cupcake'lerimizin üstüne krem şanti hazırlıyoruz. 1 bardak sütle 1 paket krem şantiyi çırpacağız.
1: Kolay ve hızlı krema için mikser kullanacağız.
0: Gördünüz mü arkadaşlar? Biraz gürültülü çalışıyor ama kocaman kremamız oldu.
1: İşte oldu.
0: Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Bekliyoruz. Kekler pişti.
0: Yaşasın.
1: Bunlar soğurken biz de krema sıkacağını hazırlayalım.
0: Ben getiririm. Ne kadar çok çeşit var.
1: Evet canım.
0: Biz hangisini kullanacağız?
1: Cupcake'lerin üstü için en büyük başlığı kullanacağız.
0: İşte bu.
1: Tebrikler şefim. En büyük başlığı takıyoruz. Eğer sıkıcınız yoksa bir poşeti keserek de kremayı sıkabilirsiniz.
0: Nasıl yani?
1: Bir poşeti köşesinden kesip krema torbası haline getirebilirsiniz. İşte böyle.
0: Vay canına.
1: Hadi sen sıkıcıya doldur. Ben de bu poşete doldurayım. Birlikte çabucak hallederiz.
0: Anlaştık. Benim kremam hazır.
1: Benimki de.
0: O zaman kekleri süsleme zamanı. Önce sen.
1: Böyle dıştan içe doğru kekin üstünü kremayla kaplıyoruz.
0: Bakın, dondurma külahı gibi oldu. Ben de yapıyorum. Dıştan içe doğru. İşte oldu. Çok kolaymış arkadaşlar. Mutlaka denemelisiniz.
1: Evet. Hadi diğerlerini de kaplayalım.
0: Tamam. İşte oldu. çikolata boncuklarıyla süsleyebiliriz.
1: Bu işi sana bırakıyorum şefim.
0: Hallediyorum sultanım. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben rengarenk yapacağım. Bir tane sarı boncuk, şimdi kırmızı, mavi de koyalım. Pembe de olsun. İşte oldu.
1: Çok güzel görünüyor. Ellerine sağlık şefim.
0: Senin de sultanım. Ceren çok sevecek. Arkadaşlar, inşallah siz de sevmişsinizdir. Videoyu beğenip altına yorum yapın, olur mu? Ve sakın unutmayın. Sevmek gerçekten çok güzel. Şimdilik hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: sürprizimize bayılacak. Aa, Ceren geldi. Ben bakarım.
1: Yavaş, düşeceksin.
0: Ceren!
2: Lina!
0: Seni çok özledim.
2: Ben de.
0: Hadi gel, sana bir sürprizim var.
2: Ne sürprizi?
0: Gözlerini kapa.
2: Kapattım.

0: Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayın.

0: Tam benim işim. İşte benim ekibim.
1: Oy oy, şu halime bak. Yersiz yurtsuz kaldım. Ay. Şurada bir ağaç dalı var. Orada biraz dinleneyim bari. Ne yapayım? Mecbur. Yuvam şey olduğuna göre. Şey.
0: Evet benim canımcığım, duyarlı dostlarım. Yine cap canlı, heyecanlı, macera dolu, kıpır kıpır ve gizemli bir programla karşınızdayız. Öyle değil mi teleskop?
1: He, ne demezsin?
0: Kestik.
1: Onu ben söylerim tilki. Sen eline mikrofonu alıp heyecanlı heyecanlı bağırırsın.
0: Tabii heyecan bırakırsan.
1: Ben heyecan bırakmasam ne olacak tilki? Programın konusu ne?
0: Kuzey rüzgarlarının yönü.
1: Peki hangi yöne eser?
0: Güneye.
1: Aferin, program bitti.
0: İşte kuzey rüzgarı bu. Aç kamerayı, aç.
1: Açık zaten.
0: Evet dostlar, şu anda sesini duyduğunuz şey sizce nedir? Evet bildiniz.
1: Tilki! Tilki! Tilki neredesin? Tilki! Ha? Ha? Ha? Tilki!
0: Geldim teleskop, geldim!
2: Uydurma, sen gelmedin. Ben getirdim.
1: Sana bir şey olacak diye öyle korktum ki.
0: Tamam teleskop, tamam. Ağlama. Beni de...

0: Neyse, bu kadar duygusallık yeter.
1: Bence de.
2: Şu şey değil mi ya?
1: Bakayım.
0: Ben de bakayım tilki.
1: Dursana teleskop ya.
0: Bir dakika versen ne olur.
1: Ya dur.
2: Bana bakmayın. Balon burada. Kimse getiremez.
0: Tamam. Haberci bu.
1: Ne yapıyor?
0: Bilmem. Dalda durmuş bakınıyor.
2: Evet. Ben de gördüm. Üzgün görünüyor.
1: Neyi var ki?
0: Bilmem. Öğrenmenin bir yolu var. Gördü galiba. Ve geliyor.
1: Haberci, neden orada tek başına duruyordun?
0: Keyfim yok dostlar. Beni affedin. Keyfini kaçıran şeyi söylemek ister misin? Hayır teleskop. Teşekkür ederim. Sadece biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var.
1: Evet duyarlı dostlar. Dostlarımızın dertlerine çözüm bulmak da görevlerimizden biri. Duyarlı olmak bunu gerektirir. Şimdi herkes balona!
2: Hey!
1: Bakalım haberciyi üzen ne?
2: Buralarda göreceğimizden emin misin tilki?
1: Aslında değilim ama içimden bir ses... İşte orada, orada! Habercinin yuvası!
2: Evet, sanırım zarar görmüş.
0: Bu rüzgarın işine benziyor. Peki ne yapacağız?
1: Ben biliyorum.
2: Nedir?
1: Önce ona uzun sürecek bir keşif görevi vereceğiz. Sonra da yuvasını yeniden yapıp ona sürpriz yapacağız.
0: Sen gerçek bir dahisin tilki.
1: Evet, nereden başlıyoruz?
0: Siz ağaca çıkın. Ben yuvayı sağlamlaştırmak için biraz çalı çırpı bulayım.
2: Tamam teleskop.
1: Evet kurye.
2: Evet kurye derken?
1: Hadi yani.
2: Ne hadisi?
1: Bizi yukarı çıkaracak bir aparat çıkarsana çantandan.
2: Armut piş ağzıma düş. Oldu olacak çantandan direkt kuş yuvası çıkarayım.
1: Süper olur.
2: Tilki.
1: Tamam. Tırmanalım bari. Ne yapalım?
2: Önden buyur.
1: Tamam.

0: Ay, ah.
1: Ben de yükseklik korkusu var.
2: Sıkı tutun o zaman.
1: Sakın bırakma beni Kurye. Bugün hayatımı ikinci kez kurtardın Kurye.
2: Lütfen üç olmasın Tilki. Çok ağırsın.
1: Evet, benim sevgili.
2: Tilki.
1: Tamam, tamam.
3: Ellerinize sağlık çocuklar. Harika olmuş.
4: Çalı çırpıyı sen getirdin sonuçta teleskop. Senin de eline sağlık.
2: Yani gagana.
4: İşte günün en güzel anı.
2: Nasıl da sevindi.
4: Bizim yaptığımızı söyleyecek miyiz?
3: Bence gerek yok.
2: Bence de.
4: Evet benim duyarlı dostlarım. İyiliğin gizli yapılanı elbette daha değerlidir. Öyle değil mi sevgili dostlarım, Kurye ve Teleskop?

0: Bölüm 7. İkinci Beyin.
1: Profesör!
2: İlahi Yaman, korkuttun beni. Ne oldu? Niye geldiniz?
1: Bugün organları incelemeye devam edecektik ya.
2: Ha, bugün müydü o? Unutmuşum. Hangi organı inceleyecektik?
1: Onu da mı unuttunuz?
2: Arada olur böyle şeyler. Dur bakalım. Ha, buldum. Bugün vücudumuzun ikinci beynini inceleyeceğiz.
1: Hı? Hangi organmış o?
2: Önce tahmin edin bakalım.
3: Ne olabilir, ne olabilir?
1: Buldum. Hı? Neymiş?
4: Tabii ki mide. Benim vücudumu midem yönetiyor çünkü. Acıktığı zaman bana her şeyi yaptırıyor.
2: O sana has bir durum Yaman'ım.
1: Bilemedik profesör. Siz söyleyin lütfen. Çok merak ettim.
2: Sıkı durun, açıklıyorum. İkinci beyin olarak adlandırılan organımız bağırsaklardır.
1: Aa, neden?
2: Çünkü bağırsaklar 100 milyon nörondan oluşan kendi bağımsız sinir sistemine sahip tek organdır.
1: Ha? 100 milyon mu?
2: Evet.
1: Ha? Vay canına. Profesör, bağırsakları yakından inceleyebilir miyiz?
2: Tabii ki. Kaşif. Bağırsaklar, sindirim sistemindeki önemli bir organ.
1: Mide değil miydi o?
2: Evet, hatırlarsan midede parçalanan yiyecekler bağırsaklara geçer demiştim.
1: Aa, evet, unutur muyum? Bağırsaklara geçince karın ağrım biraz dinmişti.
2: İşte bağırsaklarda yiyecekler sindirilir. Faydalı besinler vücudumuza alınır, zararlı olanlar da vücuttan atılır.
4: Aferin, aferin. İyi çalışın bağırsaklar. Yoksa mahvoluyoruz sancıdan.
1: Profesör, nöronlardan bahsedecektiniz.
2: Aa, evet, nöronlar. Bu nöronlar organlarımız hakkında bilgi toplarlar. Vagus siniri vasıtasıyla da bu bilgileri müthiş bir hızla beyne iletirler.
1: Yani?
2: Saatte 240 kilometre.
1: Çok mu hızlı demek bu?
2: Şöyle düşünün. Otobanda hızla giden arabaları bilirsiniz.
1: Evet.
2: İşte o arabaların neredeyse iki katı hızla

0: bilgi iletir vagus siniri.
1: Vay be! Yarış arabası gibi. Harika! Peki ne tür bilgiler iletiyorlar beyne?
0: Acıktığımızda, kızgın ve gergin olduğumuzda vagus siniri aracılığıyla beynimize nasıl hissettiğimiz iletilir.
1: Allah'ımız ne de güzel yaratmış.
0: Bağırsaklarımızda birçok bakteri de yaşar.
1: Aa! Cidden mi?
0: Elbette.
1: Ne kadar çok mesela?
0: Tahmin edin.
1: Bir kere de bizi yormadan söyleseniz şaşardım.
0: Tahminleri alalım.
1: Kesin çok fazladır. Ben yüksekten atacağım bu sefer. 100.000 mi?
0: Hayır.
1: He? Daha mı çok?
0: Evet.
1: O zaman 1.000.000.
0: Sıkı durun. Bağırsaklarımızda trilyonlarca bakteri var.
1: Ne? Ben hemen hallederim. Tüm bakterileri yok edeceğim.
0: Dur Yaman, yapma.
1: Merak etmeyin profesör. Bağırsakları kurtaracağım.
0: Yaman, sen ne yaptın?
1: Alkışa gerek yok canım. Kim olsa aynısını yapardı. Ben yapmazdım. Aa, niye?
0: Çünkü o bakteriler faydalı bakteriydi.
1: Bakterinin faydalısı mı olurmuş canım?
0: Allah bağırsaklarımızda da mucizevi bir sistem yaratmış. Bağırsaklarımızdaki faydalı bakteriler sindiremediğimiz yiyecekleri sindirirler. K vitaminini sentezlerler, bağışıklık sistemimizi güçlendirerek daha sağlıklı olmamızı sağlarlar.
1: Hadi ya, amma da işe yarıyorlarmış. Ne yapacağız şimdi?
0: Simülasyona tekrar faydalı bakterileri eklememiz lazım.
1: Laboratuvara dönelim.
0: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Yoksa simülasyon tehlikeye girer.
1: Acele edelim.
0: Hadi bakalım.
1: Profesör, hatamı telafi edebilir miyim?
0: Hadi bakalım, bas düğmeye.

0: kadar. Yine kurtardım bağırsakları.
1: İlkinde de kurtarmış mıydın?
0: Neyse, oraları karıştırmayalım. Yine neyi yanlış yaptım? Bu bağırsaklara da kahramanlık beğendiremiyoruz.
2: Bu sefer kaşifin şarjı bitti. Laboratuvara dönmeliyiz hemen.
1: Profesör, bağırsaklarımızdaki bakterileri beslemek için neler yemeliyiz?
0: Onları niye besleyelim canım? Ben kendimi zor besliyorum.
2: Civan haklı Yaman'ım. Bağırsaklarımızdaki bakteriler bizim için çok önemli. Bağırsaklarımızdaki bakteriler farklı yiyecekleri severler. O yüzden hep aynı tür yiyeceklere bağlı kalmamalıyız.
0: Hadi ya. Ben hep Adana kebap yemek istiyorum.
2: Olmaz işte öyle. Sebze, meyve, tahıl gibi yiyecekler bağırsağımıza iyi gelen yiyeceklerdir. Onları da yemelisin.
1: Hep yemek konuştuk. Acıktım ben.
2: Ben de.
0: Ben zaten hep açım.
2: O zaman gidelim de şöyle bağırsaklarımızı bayram ettirecek yiyecekler yiyelim. Ben sebze salatası yiyeceğim.
1: Ben de meyve salatası yerim.
0: Ben de kebap salatası yerim.
1: Yaman.
0: Tamam, kebabın yanına salata yerim.

0: Ha? Hakka girmek gibi olmasın ama bu oyun düşündüğümüz kadar eğlenceli değil miymiş ne?
1: Doğru söz diyebilir istemez. Ayrıca o kadar uzun zamandır bununla uğraşıyorum ki karnım acıktı. Çok değerli enerjimi soda şişelerine halka atarak tükettim.
2: Hak yerini bulur arkadaşlar. İlk atan kazanır dedik.
1: Kimse atamazsa sonsuza dek burada mı kalacağız?
3: O kadar oyuncak yaptık. Neden kimse gelip almıyor? Paralı falan mı sanıyorlar?
0: Onunla alakası yok bence. Burası o kadar terste ki kimsenin varlığımızdan haberi bile yok.
1: Evet, parktaki çocuk parkı da düzeltildi. Artık buraya gelmelerine de gerek yok.
3: Ne yapalım? Her yere posterler, ilanlar astık. Çıkıp dans mı edelim buradayız diye?
1: Allah'tan ümit kesilmez Ayşegül. Elbet birileri gelecek yakında.
2: Aslında.
0: Abi ben dans filan edemem. Ne zaman dans etmeye çalışsam bir yerleri yıkıyorum.
2: Yok hayır. Dansı biz etmeyeceğiz.
1: Anlamadım.
2: Bir fikrim var. Gelin.
0: Hani biri atana kadar kalkma. Hey, attım bakın. Bu kadar gizem de fazla. Ne yapıyoruz Allah aşkına?
3: Sanırım ben anladım.
0: Bir reklam balonu. Ha? Helal olsun Furkan. İyi düşünmüşsün. Hem dansı bizim yapmamızdan çok daha etkili olduğu kesin.
3: Çok daha güvenli olduğu da.
2: Şimdi bize yukarı çıkıp oyuncağa ihtiyacı olan çocukları beklemek kalıyor.
0: Bu tuş ne işe yarıyor?
2: Dur İsmail, yapma.

0: gidiyor? Bir kez de diğer yere gittiği olmaz ki zaten.
1: Hadi çabuk olalım. Belki çok geç olmadan onu durdurabiliriz.
2: Nasıl durduracağız ki, ipi bile yok.

0: Ne sakin bir gün. Ha? Ha? Oh.
1: Hayırlı sabahlar kardeşim. Biraz daha çay alır mısın? Çok şükür doydum kardeşim. Ama o kadar iyi demlemişsin ki son bir bardak daha alabilir miyim? Aa, bu ses de ne böyle?
2: Uçağın bir tren mi?
1: Bize doğru geliyor. Aa!
3: Hadi arkadaşlar. Bunun için sadece tek bir fırsatımız olacak. Bir... İki, üç. Herkes iyi mi?
1: Çok şükür.
3: Verilmiş sadakamız varmış. Bu reklam fikri ilk kimden çıkmıştı?
1: Senden.
3: Bir daha böyle bir şey düşünürsem beni engelleyin, olur mu? Yemeyecektim ki.
4: Bu sefer neyi berbat ettik merak ediyorum doğrusu.
2: Biz mi?
1: Olamaz. Oyun evimiz.
3: İşte sorumuzun cevabı.

0: Zavallı çocukların oyun evini yıkmışız.
1: Evet. Nedir teklifiniz?
2: Nasıl?
1: Oyun alanımızı yok ettiniz. Bunu nasıl tefali etmeyi düşünüyorsunuz?
2: Tefali mi?
1: Evet, tefali. Düzeltmek demek. Ne o? 4 yaşındayız diye tefaliyi bilmeyecek miyiz?
3: Hayırlı günler çocuklar. Görünüşe göre bu sefer sağlam kayaya denk geldiniz. Ha? Ne dersiniz?
0: Hayırlı günler Makbule teyze. Biz zaten arkadaşlarımızla yeni bir evcilik kulübesi...
3: Merak etmeyin kızlar. Doğru kişilere çattınız. Size yarına kadar öncekinden çok daha güzel bir ev yapacaklarına eminim.
0: Siz hiç merak etmeyin arkadaşlar. Yarın sabah eviniz hazır olacak. Söz. Söz değil mi arkadaşlar?
4: Söz.
1: Hadi bakalım.
0: Evet arkadaşlar. Allah boş duranı sevmezmiş. Nasıl bir şey yapsak da bu çocukların gönlünü alsak?
2: Onu bunu bilmem de ben büyüyünce ne olacağız diye merak edip duruyordum. Müteahhit olacağız belli ki. Her gün yeni bir şey inşa ediyoruz.
5: Yıkmayı da iyi beceriyorsun maşallah.
2: Of! Bu olay yüzünden hiçbir şey yiyemedim. Benim çok hassas bir diyetim var arkadaşlar. Böyle olmaz.
5: Ben diyorum ki kocaman bir ev yapalım bu çocuklara. Ayrı odaları, evcilik oyunu için mutfağı, oturma odası falan olsun.
2: Yani iyi ki sincap yuvasına falan denk gelmedi tren. O zaman dünyadaki bütün sincaplara ağaç evler yapacaktık
0: herhalde. Helal olsun İsmail. Çözümü sen buldun.
2: Ha, öyle mi? Kim bilir bu sefer ne buldum.

0: Bence beyaz çikolatadan bir ev yapalım. Hmm. Çatısı bitter olur. Ne dersiniz?
1: Bu çocuklar evcilik oynamıyor.

0: masa beni acıktırdı.
1: Hangi masa seni acıktırmıyor ki Meto?
0: O da doğru. Hiç fena olmadı. İnşallah ikizler bunu beğenir. Hadi inin artık.
1: Artık bunu da beğenmezlerse bir yerlerden ev filan satın almamız gerekecek.
0: Hayret İsmail. Bugün hiç... sakarlık yapmadın diyecektim ama.
2: Keşke bir şey demeseydin Meto. Hep böyle oluyor.
1: Neyse. En azından evin yüksekliğinin güvenli olduğunu test etmiş olduk.
0: Hey! Koş koş!
1: Rica ederiz çocuklar. Bir şey değil.
0: Vay. Bir parça daha mı buldun? Çok garip. Demek Çufi kesinlikle buralarda bir yerlerdeydi.
2: Evet, yakın zamanda bu gizemi aydınlatmanın bir yolunu bulacağız gibi geliyor bana.

0: var. Sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.

Merhaba Kara, merhaba Keçe. Harikasınız yine. Bugün tam size göre bir konum var. Endişelendiniz sanki. Korkmayın canım. Gerçekten tam sizi ifade eden bir konu. Çalışkanlık. Sizin gibi başarılı olmak için tabii ki çalışmak gerekiyor, değil mi? Çalışkanlık deyince benim aklıma siz geldiniz. Ama sizin aklınıza neler geliyor merak ettim doğrusu. Görünüşe bakılırsa hazırsınız. Seninle başlayalım mı Keçe? Hadi o zaman. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. İyi misin Keçe? Kara, iç sesim bu olayla senin bir alakan olduğunu söylüyor. Anlaşıldı. Ne yapman gerektiğini biliyorsun, değil mi? Kocaman bir yaprak. Keçe, konumuz çalışkanlık. Tamam, gördüm. Kocaman çalışkan bir yaprak mı? Aa, dur bakayım. O yaprağın altında bir şey var. Karınca mı o? Tabii ya, başka ne olacak? Çalışkanlık deyince ilk akla gelen canlılardan biri de karıncadır. Hatta şarkısı bile var. Dur bakayım nasıldı? Arı vız vız vız. Arı vız vız vız. Komik mi? Çalışkan karıncalar çağrışım yaptı demek ki. Aklıma arılar geldi. Onların da ne kadar çalışkan olduklarını anlatmaya gerek yok. Bakın şarkısı bile var. Sesin nasıl bu arada? Güzel, biliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet Kara, hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. İşte çalışmasının karşılığını almış bir öğrenci. Başarı asla tesadüf değildir arkadaşlar. Çalışana Allah verir. Bunu bize hatırlattığın için teşekkür ederiz Kara. Bakalım Keçe'de neler var. Aa, bitmedi mi? Kusura bakma, bu kadarı bile çok anlamlıydı, bitti sandım. Devam et tabii. Şimdi daha çok merak ettim. Oo, şimdi iş değişti. Başarmak hayal etmekle başlar. Ama sadece hayal etmek bizi başarıya götürmez. Çalışmalıyız. Tembellik bizi hayallerimizden uzaklaştırır. Üstelik tembellik dinimizce de hiç hoş karşılanmaz. Yine çok anlamlı çizimler çıkardığınız bir program oldu. Teşekkür ederim çocuklar. Keçe, çizmek mi istiyorsun? O halde açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bu bir cami. Dur bakayım. Tanıdık geldi bu cami. Bağlantı kurmaya çalışıyorum. Çalışkanlar cami yapar desem... Değil. Yol da yapar, baraj da yapar, uçak da yapar.

Çalışkan sonuçta çalışır yapar. Başka bir şey olmalı ama ne? Dur bakalım. Buldum. Resimdeki cami Selimiye değil mi? Ve çizdiğin kişi de mimarların hocası Koca Sinan. Yani Mimar Sinan. Çalışkan insan deyince akla gelebilecek en önemli şahsiyetlerden biridir Mimar Sinan. Biliyor musunuz çocuklar? Mimar Sinan 49 yılda tam 375 şahane eser bırakmıştır. Birçoğu sapasağlam ayakta. Üstelik ilerleyen yaşlarında da çalışmayı hiç bırakmadan devam etmiş. Selimiye Camisi'ni yaptığında tam 86 yaşındaymış. Bir işi bitirince diğerine koyulmanın en güzel örneği olan Koca Sinan'ı bize hatırlattığın için teşekkür ederiz Keçe. Yine harika bir iş çıkarttınız. İkinizi de tebrik ederim. Sağ olun. Yeni programda görüşmek üzere. Çalışmaya devam.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Galip ilahim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Aa, çamur. Beni gördü ve koşarak yanıma gelmedi. Hasta mı oldun sen bakayım? Neyin var? Yok, değilsindir inşallah ya. Sen susuz mu kaldın yoksa? Kap boşsa camiye gitseydin ya akıllım. Kurumuşsun burada.
0: Hadi çabuk olun, hemen oyuna geçelim.
3: Neredeyse bitti.
0: Islanmak için bu kadar sabırsızlanman güzel. Nereden belli? Belki de bütün soruları bileceksin.
3: Hadi inşallah Ali.
4: Sorular bence çok kolay. Boşuna bu kadar su doldurduk.
0: Bilirsin, tedbirde galip olmak lazım.
3: Evet, tüm balonlar hazır. Bayram Hoca gelince başlayabiliriz.
1: Bayram Hoca da geldiğine göre başlayabiliriz.
3: Tam vaktinde hocam.
0: Şükür, nihayet oyun başlıyor. Yaşasın.
3: Sorular inşallah çok zor değildir. Hava sıcak ama yine de ıslanmak istemiyorum.
1: Merak etmeyin, hepinizin bileceği şeyler.
0: Bir dahaki sefere soru hazırlama sırası bende. Ama çok kolay sorular soracağımı sanmıyorum.
1: Arkadaşlarını üzmezsin sen. İlk kim geliyor?
0: Nasıl oynayacağız?
1: Sıradan gelip sandalyeye oturuyoruz. Sonra ben soruyu soruyorum. Doğru bilen geçer, bilemeyen balon rengi seçer.
0: Birim, birim, birim.
3: Ali.
0: Ama ben küçüküm. Ya Salih abi.
3: İyi hadi başlayalım.
1: Konu akrabalarımız. Çok düşünmek yok. Hızlı olalım. Başlıyoruz.
0: Hadi, hadi, hadi.
1: Babanın babası.
0: Dede.
1: Doğru. Dedenin amca dışındaki oğlu.
3: Ney?
1: Dedenin amca dışındaki oğlu.
3: Dayı.
1: Hayır, baba.
5: Ne?
1: Baba, suyunuzu ne renk alırdınız?
3: Sarı olsun. Çok sağ ol kardeşim.
0: Bir şey değil kardeşim.
1: Babaannenin eşi.
3: Dede.
1: Evet, doğru. Ablanın çocuğu.
0: Ablam yok ki, kuzenim.
1: Yeğen. Renk seçelim.
0: Mavi olsun.
3: Geliyor.
0: Sağ ol canım.
3: Sen de sağ ol, zevkle.
1: Annenin kız kardeşi.
0: Teyze.
1: Aferin, çok güzel. Babaannenin kızı?
0: Teyze.
1: Hayır, hala. Renk söyle bakalım.
0: Yeşil. Serin serin.
2: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
2: Oyun mu oynuyorsunuz?
1: Gel birlikte oynayalım. Daha çok sorumuz var.
2: Çamura su verip hemen geliyorum hocam.
3: Çamur mu?
2: Endişelenme Salih. Dışarıda şu an. Susuzluktan bitkin halde.
1: Hemen su verelim Cemile.
2: Hallediyorum hocam. Hocam su akmıyor.
1: Kesildi mi acaba?
2: Nereden su bulacağım şimdi?
0: Buradan.
2: Oyununuz bozuldu ama.
0: Oyunun lafı mı?

0: olur Cemile.
1: Çok doğru. Bir can söz konusuysa akan sular durur.
2: Gerçekten de akan sular durdu.
3: Maalesef bir süre gelmeyecekmiş.
4: Neden hocam?
3: Tamirat varmış. Üstelik ilan da etmişler. Duymadım hiç.
0: Ben de duymadım.
1: İkindiye gelir mi hocam?
3: Bilemiyorum. Neden sordun?
1: Nasıl abdest alacağız?
0: Suların gideceğini bilsek önden biraz depolardık.
1: İnşallah evde su vardır.
2: İnşallah.
1: Hocam, su olmadığına göre abdestimizi toprakla mı alacağız?
5: Saçmalama Selim abi. Ağza toprak alınır mı?
3: Öyle değil Ali'ciğim. Toprakla teyemmüm yapıyoruz ama ağzımıza toprak değmiyor.
5: Ha, iyi bari. Ben ağzıma toprak almazdım yoksa hocam. Annem de kızar.
3: Yok yok, endişe etme. Su burada musluktan akmıyor. Ama teyemmüm yapmadan önce suya ulaşmanın başka yolu var mı? Öncelikle onu değerlendirmeliyiz.
4: Su akmıyorsa teyemmüm yapabiliriz sanıyordum.
3: Su akmıyor, evet. Ama suya ulaşabileceğimiz mesafede su varsa öncelikle oradaki suya ulaşmalıyız.
0: Doğru ya. Evde su akmayabilir ama markette su vardır hocam.
3: İşte bu Galipciğim. Şehirlerde bu şekilde su temin edebiliriz.
4: Doğal alanlarda da o zaman ulaşabileceğimiz doğal sulara bakacağız.
3: Tam üstüne bastın.
5: Ayağını kaldır.
0: Bu komik espri için teşekkürler Ali.
5: Bir şey değil.
3: Irmak, dere gibi akarsular yakınımızdaysa teyemmüm yapmayız. O sudan faydalanıp normal abdest alırız.
1: O zaman şimdi benim teyemmüm yapmam yanlış olabilir.
3: Evet Selim. Çünkü kullanabileceğin su var mı diye araştırma yapmalısın.
4: Ben önceden teyemmüm almayı gerektirecek durumların artık yaşanmayacağını düşünüyordum. Ama her an ihtiyacımız olabilirmiş. Şimdi daha iyi anlıyorum.
3: Çok haklısın Cemile. Hangi durumda olursa olsun ibadet etmeye devam edeceğimiz için dinimizin sağladığı bu kolaylıkları bilmek çok önemli.
1: O zaman ben eve gideyim.
4: Neden?
1: İkindi okunmak üzere kardeşim. Abdest alıp geleceğim.
3: Kamyon mu durdu?
0: Galiba hocam.
3: Bize mi çalıyorlar?
1: Hemen bakalım hocam.
5: Kestane kebap, acele cevap.
4: Sen bu şakaları nereden buluyorsun Ali?
5: Bilmem, aklıma geliyor işte.
3: Biz bunu eskiden mektuplara yazardık Ali. Allah iyiliğini versin. Şakacı Selim. Bunlar nereden çıktı çocuklar?
1: Sucu Semih abi getirmiş. Camide lazım olur diye.
3: Hay Allah razı olsun. Ne güzel düşünmüş. Verin de şadırvana taşıyayım.
1: Bunları biz bırakalım. Daha geride bir sürü bidon var hocam.
3: Ne kadar düşünceli bir davranış. Böyle hayırsever insanlar oldukça sırtımız yere gelmez çocuklar. Gitti mi Semih Bey? Bir teşekkür edeyim.
0: Gitti hocam. Su bırakacağı yerler varmış.
3: Tamam. Ben ona uğrarım inşallah.
4: O zaman el birliğiyle taşıyalım.
3: Hadi bakalım.

Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Tahminleri alayım.
1: Ben sadece not tutacağım.
2: Kuru fasulye,
3: pilav, cacık,
4: kaşık.
1: Kaşık mı? Ha ha ha. Neden?
4: Kuru fasulye ve pilavı nasıl yiyeceğiz? tabi soğansız kuru fasulye olmazdı.
0: Kimseye puan yok.
1: Hepinize koca bir sıfır.
0: Yeni kategorimiz... Okul.
4: O zaman defter.
1: Kalem tıraş.
2: Beslenme çantası.
4: Düğmesi dikilmiş okul hırkası. Benimki koptu da.
0: Bu gidişte oyun 0-0 bitecek.
1: Bu sefer size devasa bir sıfır.
0: Aferin Badem. Şu an tek puan alan sensin. Mo, neye kızdın sen?
4: Kangi'nin kesesinden çıkarttığı saçma şeylere.
0: Neden ki Mo?
4: Dostum, onca okul malzemesi içinden çıkarta çıkarta cetvel çıkarttı.
1: Ay Mo! Sen olsan ne çıkartırdın?
4: Çanta çıkarttırdım, kalem çıkarttırdım, silgi çıkarttırdım. Dostum, hiç olmadı 3'ten 2'yi çıkarttırdım.
0: Vay Yusuf, hoş geldin.
5: Herkese selam.
6: Aleykümselam.
5: Sizi çok özledim. Neler yapıyorsunuz bensiz?
4: 3'ten 2'yi çıkartıyoruz.
5: İşte burası Özbekistan Semerkant'ta güzel bir sokak. Binaları görüyorsunuz. Hepsi tarih kokuyor. Şu binanın işlemeli duvarına bir bakar mısınız?
3: Dur dur dur.
4: Ne oldu?
3: Biraz geri alır mısın? Tamam, dur burada.
0: Ah sen, çok dikkatlisin. Burası gerçekten harika bir yer.
4: Burası bir okula benziyor.
5: Benim hiç dikkatimi çekmemiş.
2: Senin dikkatini çekebilmesi için tarihi eser olması lazım.
5: O da doğru.
1: Ya da en azından duvar resimlerinde sandviçler olmalıydı.
0: Çocuklar, şu tabela yazısını araştıralım.
4: Tamamdır Mehmet.
6: Bilgi Değişim Okulu.
2: Evet arkadaşlar, topladığımız bilgiler şöyle. Bu okulda insanlar gönüllü öğretmenlik yapıyor ve herkes öğrenci olabiliyor. Gitar çalmayı bilen biri gitar öğretiyor, dikiş dikmeyi bilen bir hanım insanlara terziliği öğretiyor. Herkes bilgisini insanlarla paylaşıyor. Bir ders

0: öğrenci olan diğer derste öğretmen oluyor. Çocuklar, bu ekibimiz için bulunmaz bir haber. Dahası tamamen ücretsiz. Tam bir hayır hareketi.
1: Her şey güzel de hayır bunun neresinde?
2: Dostum, ücretsiz bilgi dağıtıyorlar.
3: Ücretsiz sandviç gibi düşün.
4: Evet çocuklar, Yusuf'un kamerasına takılan görüntüyü alalım. İnternetten fotoğraflar da buluruz. Topladığımız bilgileri hem videoda hem de blog yazılarında kullanırız.
5: Böylece bu hayır işini herkese duyurmuş oluruz.
2: O zaman...
6: İyilik için!
2: O kısmı geçtik dostum.
0: İşte bu.
2: Etkileşim çok iyi gidiyor çocuklar.
0: Bloğa gelen yorumları görmediniz daha.
4: Çocuklar, gönderilen videolara bakın.
7: İyilik habercileri, sizi tebrik ediyorum.
8: Bilgi Değişim Okulu harika bir fikirmiş çocuklar. Ben de böyle bir okul kuracağım.
9: İlk defa böyle bir şey duydum. Hayran kaldım.
10: Ben de gitar çalmayı gönüllü öğretmek istiyorum.
11: Ben bir terziyim çocuklar. Gönüllü dikiş dersi vermek istiyorum.
12: Gönüllü öğretmenler bulundu bile.
1: Tek bir eksik var.
12: Okul mu?
1: Ayran.
4: Çocuklar, böyle bir okul kurulması için bir şeyler yapmalıyız.
0: Bence bu projenin hayata geçmesi için tek bir şansımız var.
3: Ben, dostum, bu işi bana bırakın dediysek okulda açamam yani. Hem nasıl açayım ki? Benim neyim var ki? Hem ben kimim ki? Mesela kim oluyorum ben? Değil mi ama? Yani illa bana bırakacaksınız.
2: İyi, bırakın bari. Ama yavaş bırakın.
3: Size de malzeme verdik.
12: Ne oluyor bunları?
3: Bana gülüyorlar.
12: Ama Mo, gülünmeyecek gibi değilsin.
3: Ne bileyim, öyle bir baktınız ki. Okul açmamı istiyorsunuz sandım.
12: Neyse, konuştun mu babanla?
3: Evet, bugün haber gelir inşallah.
12: Amcanın eğitim için bir destek vakfı kurması ne güzel bir şey.

0: Buyurun, iyilik habercileri evi. Evet. Evet. Evet. Evet.
1: Evet.
0: Vakıftan aradılar.
2: Evet.
0: Boş bir bina varmış.
2: Evet.
0: Oraya bilgi değişim okulu yapılabilirmiş.
2: Evet.
0: Yarın haber yapmak için orada olmalıymışız.

0: Bu işi size bırakıyorum dostum.
1: Çocuklar, neden teyze okulu şikayet etti?
0: Babam dedi ki teyze hastaymış. Çok ses çıkarmış.
2: Ama ses çıkmaz ki. Camlar, duvarlar korumalı.
3: Müzik gibi dersler olmasaydı bari.
2: Bence teyze olayı tam olarak anlamadı.
4: Bir fikrim var.
0: Ben de bundan korkuyordum.
2: Ne?
4: İmza toplayalım.
0: Oh.
1: Ne oldu mu?
0: Bir an teyzeyi ikna etmeye gidelim diyeceksin sandım. Demediniz neyse ki.
2: Demiş de olabiliriz.
0: Yok yok. Deseniz muhakkak ben duyardım. Duyduğum gibi de kaç...
4: Bu işi bana bırakın dostum derdin.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
2: Tam 842 imza topladık. Ayrıca 18 gönüllü öğretmen daha bulduk.
1: Harikasınız.
3: Mo ne yaptı acaba?
0: Reyhan teyze tam bir dünya tatlısı.
2: Yani?
0: Dostum, harika konuşma yeteneğim sayesinde iş tamamdır. Teyze bize portakal suyu ve kurabiye verdi. Yanlış anlamışım çocuklar, hepinizden özür dilerim dedi. Ayrıca gönüllü Osmanlıca öğretmeni olacağını da söyledi. Size bu işi bana bırakın demedim mi?
5: Yok.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
3: Ve açıyorum.
6: Bilgi Değişim Okulu'nu izleyicilerimize anlatır mısınız?
7: Tabii İkbal. Öncelikle bu proje için siz iyilik habercilerine çok teşekkür ederiz. Bu okulda gönüllü öğretmenler ve her yaştan öğrenciler olacak. Herkes bilgisini insanlarla paylaşacak. Hem peygamberimiz ilim yolunu toprağa inen yağmura benzetmiş. Ya toprak suyu yutar da ot bitirir, ya suyu yüzeyde tutar da canlıları besler demiş. İlim yaymak da kainata fayda vermektir. Biz de bir damla yağmur olalım inşallah.
8: Bu harika okulda ben de öğretmenlik yapacağım çocuklar. Tüm gençleri bekliyorum. Dersime katılın, Osmanlıca öğrenin.
2: Biz el ele verirsek iyilikler çoğalır.
6: Sadece para değil,
2: bilgi de paylaşılır.
9: Her gün sen şamata, her

0: Allah! Nereye gitti benim bu çömlek oyuncaklarım? Pisiciklerim nerede? Kim aldı benim oyuncaklarımı? Gel pisi pisi! Gel pisi pisi! Ay şapsik miyim neyim? Gerçek kedi değil ki bunlar. Çömlek kediler nasıl gelsin pisi pisi deyince? Ama ortada yoklar. Demek ki bir yere gittiler.
1: Hayırlı sabahlar Elif.
0: Sana da Alper.
1: Ne arıyorsun?
0: Çömlek oyuncaklarım vardı ya. Kedi yapmıştım anne.
1: Evet.
0: İşte onlar ortada yok.
1: Aa, nereye gitmişler?
0: Bilmem. Ben de belki sen almışsındır diyecektim.
1: Yok canım. Ben ne yapayım senin kedilerini? Ben kendi roketlerimle oynarım. Benim çömlek roketlerim de yok. Elif, bana şaka yapmıyorsun değil mi?
0: Yok canım, ne şakası? Benim kediler de yok, baksana.
1: Sema ablaya soralım.
0: Hayırlı sabahlar Sema abla.
2: Size de canlarım.
1: Ne pişiriyorsun?
2: Tarhana çorbası. Akşam uçuştan dönünce içeriz.
0: En sevdiğim. Eline sağlık.
2: Sağ ol Miço.
1: Sema abla, sana bir şey soracağız.
2: Dinliyorum çocuklar.
0: Bizim çömlekten yaptığımız oyuncaklarımız vardı ya.
2: Evet.
1: Sen onları gördün mü Sema abla?
2: Çömlek yaptığınız yerde duruyordu.
0: Evet ama bugün yok.
2: Allah Allah. Ben görmedim çocuklar. İsterseniz camiden gelince bir de babama sorun. Belki başlarına bir iş gelmesin diye kaldırmıştır bir köşeye.
1: Agah dede camiden dönene kadar yeni birer oyuncak yapalım Elif.
0: Evet, ben yeni bir kedi yapacağım.
1: Ben bu sefer uzay mekiği yapacağım.
0: Tamam, bakalım kim önce bitirecek.
1: Anlaştık, hadi başla. Aynı anda bitirdik berabere.
0: Evet.
1: Hadi güneşe koyalım da kurusun.

0: Agahte de hoş geldin.
1: Hoş buldum Elif.
2: Camide miydin?
1: Evet.
0: Allah kabul etsin.
1: Amin.
2: Şey Agah dede, bizim çömlek oyuncaklarımızı gördün mü sen?
1: Dün akşam şu köşede görmüştüm.
0: Evet ama bu sabah baktık ki yoklar.
1: Allah Allah Sema...
2: Sorduk Agah dede, o da görmemiş.
0: Biz de yenilerini yaptık.
1: Öyle mi? Hani nerede?
2: Kurusun diye güneşe koyduk. Bak şura... Aa gitmişler.
0: Aa nereye gittiler?
1: Enteresan.
2: Yeni oyuncakları yapıp güneşe koyduk. Ama arkamızı döndüğümüzde yok oldular.
0: Evet.
2: Biz acaba yeni oyuncak yapmadık da hayal mi gördük?
0: Yok yok hayal değildi. Yaptık.
2: Allah Allah. Bu işte bir iş var.
0: Evet. Neyse benim yeni oyuncağım da bitti. Güneşe koyayım da kurusun.
2: Benim yeni uzay mekiği de bitti. Hadi koyalım.

0: başka bir yere mi koyduk acaba?
1: Hayır, tam buraya koyduk.
0: Nereye gitti bunlar?
1: Burada tuhaf şeyler oluyor.
0: Evet, benim aklıma bir fikir geldi.
1: Neymiş?
0: Gel peşimden.

0: yedik o seni.
1: Demek tüm oyuncaklarımızı sen saklıyordun. Şuna bak, bir de gülüyor.
0: Madem gülmeyi seviyor, hadi onu gıdıklayalım.
2: Çocuklar hadi, uçuş vakti yaklaşıyor.

0: Evet çocuklar, dikkat öyküsü zamanı. Bir varmış, bir yokmuş. Huzur Ülkesi isminde bir ülke varmış. Bu ülkede herkes mutlu, herkes huzurlu, herkes sağlıklıymış. Ha bir de bu ülkenin komşu ülkesi varmış.
1: O ülkenin adı neymiş Ergah dede?
0: O ülkenin adı da Soluk Ülkesi'ymiş. Burada da insanlar sık sık hastalanırmış. Soluk Ülkesi'nin kralı...
2: Keyif Ülkesi'nde kimse hastalanmıyor. Ama bizim ülkemizde sürekli hastalık var. Bunun sebebi nedir acaba?
0: Diye düşünmüş ve baş doktorunu derhal o huzur ülkesine yollamış.
2: Ülkeye gelen doktor doğruca sarayın yolunu tutmuş ve oradaki meslektaşını bulmuş. Sevgili meslektaşım, Soluk Ülkesi'nde başta kral olmak üzere herkes sık sık hastalanırken sizin ülkede hastalanan insan çok az. Bunun sırrı nedir?
0: Diye sormuş. Meslektaşı ona şöyle bir bakmış ve demiş ki...
2: Bunun en büyük sırrı şudur sevgili kardeşim. Bizim ülkemizde dengeli ve yeterli beslenmek çok önemlidir. Yiyeceklerimizin sağlıklı olup olmadığına çok dikkat ederiz. Organik ve doğal gıdalar tüketiriz.
0: Demiş. Baş doktor dengeli ve yeterli beslenmenin önemini biliyormuş. Ama bu konuda halkın hatalı düşünceleri varmış. Eğer tıka basa yersem çok vitamin alırım, çok sağlıklı olurum sanıyormuş.
2: Yahut da azıcık yemek gerekir. Az yersek incecik oluruz, narin oluruz, çıtı pıtı görünür, sağlıklı oluruz diye düşünüyormuş.
0: Oysa ki işin sırrı başkaymış çocuklar. Yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmek sağlığın altın kurallarından biriymiş. Mesela insan sevdiği bir yemek bulursa apır apır yer değil mi?
1: Evet, ben çikolata yemekten hiç bıkmam. 100 tane yerim.
2: İşte bu hiç doğru değil. Üstelik sevmediğiniz bir şey varsa ne kadar aç olursanız olun elinizi sürmezsiniz değil mi?
1: Evet.
2: Yediklerimize dikkat etmeli, dengeli beslenmeli, abur cubur yerine meyve ve sebze gibi sağlıklı yiyecekler tüketmeliyiz.
0: Evet, işte baş doktor da ülkesine dönüp herkese sağlıklı olmanın altın kurallarından biri sağlıklı ve dengeli beslenmektir demiş.
2: Evet arkadaşlar, sıra geldi dikkat yarışına.
0: Evet arkadaşlar, ilk sorunuz geliyor. Sağlıklı ülkenin adı neydi?
3: Sen misafirimizsin, sen cevapla.
4: Teşekkürler. Huzur Ülkesi.
2: Tebrikler. Peki sık sık hastalanan ülkenin adı neydi?
4: Ben onu da biliyorum. Soluk Ülkesi.
2: Tebrikler. 2 puan oldun bile.
0: Aslında gerek kalmadı ama biz 3. soruyu da soralım. Soluk Ülkesi'nin kralı Huzur Ülkesi'ne kimi yollamıştı?
4: Baş doktoru.
0: Tebrikler evlat. Tüm soruların cevaplarını sildin süpürdün.
2: Ve dikkat balonunda bugün balon maketini ve rozeti kazanan sen oldun.
0: Eğlencedir bizim yarışımız. Yoktur bir kaybedenimiz. Ancak kaybedeni olmayan bu yarışın sen oldun bugün kazananı.
4: Çok çok teşekkürler. Çok güzel zaman geçirdim.
1: Üstelik artık sen de dikkat balon ailesinin bir üyesi oldun. Hey dikkat balonu.
3: Yepyeni bir arkadaşımız oldu.
1: Her gün büyüyor aile.
3: Rabbim daha da büyümeyi nasip eyle.

0: sabrın sonu selamettir.
1: Hago'nun keyfi pek yerinde değil. Hago sıkılmış görünüyor. Çok uysa hep bir şeyler bulur. Bagu bu durumu sevmedi. Bagu bu duruma bir çözüm düşünüyor. Bu bir kamp çantası. Nasıl coşmasın bizimkiler? Coşku da bulaşıcı. Şahane bir kamp çadırı. Minik Gugular spor yapmadan duramaz. İlahi Hago. Neyse ki Hago için normal şeyler bunlar.
2: Hago.
1: Çocuklar, Bagu çağırıyor. Çubukla ateş yakmak mı? Bizimkiler yine bir şeyler öğrenecek gibi. Evet, Bagu yaptığında hep kolay görünür. Bakalım bizimkiler bu kadar kolay yapabilecek mi? Pek anladığım bir konu değil ama sanki öyle değildi Hago. Hadi Hago, biraz duman. Yaşa be Çogu, bravo. Hayır hayır, sabırsızlık yok Hago. Üzülme ama. Evet, işte gerçek Hago. Asla vazgeçmez. En iyi yardımcısı da geldi. Ha gayret Hago, harikasın. Eyvah, bu iyi olmadı. Evet, Bagu bilgeliği bu. Bagu'yu takip et.

0: Bagu'nun alkışı Hagu'nun hızını belirliyor. Harika fikir.
1: Go, go, go.
0: Yaşasın! Yine Hagu ve

sabırlı olmazsak hiçbir işte başarılı olamayız. Sabır bize hayatımızın her anında en iyi arkadaştır. Sabrın sonu selamettir.

0: Haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Aferin Hasecim.
1: İşte tamam. Çantamız hazır.
2: Ne güzel çanta. Hayırlı olsun.
1: Teşekkür ederim Eymen.
2: Çarşıya giderken bana neden haber vermediniz?
1: Çarşıya gitmedik ki.
2: Nasıl yani? Yakınlarda bir yerlerde mi satılıyor?
1: Yok, ben yaptım.
2: Sen mi?
1: Daha doğrusu Temel amcamla birlikte yaptık.
2: Ha. Çok güzel olmuş. Hayırlı olsun.
1: Teşekkür ederim.
2: Ben de yaparım, hem de yardımsız. Ne var ki bunda? Tek yapmam gereken... Oh, çok zor. Nasıl yapacağım ki? Ama denemeliyim.

0: kaldı. Dağıttığım yerleri geri toplayayım bari.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam Temel amca.
2: Sana bir hediyem var.
0: Aa, benim malzeme kutum.
1: Senin malzeme kutun mu var?
0: Evet. Asya kendine çanta yapınca ben de kendime yapmak istedim. O malzemeler vardı kutuda.
1: Yapabildin mi peki?
0: Hayır.
1: Neden yardım istemedin?
0: Bilmem.
1: Yardım etmek kadar yardım istemek de önemlidir Eymen. İşlerimiz daha kolay biter.
2: Açsana hediyeni.
1: Hadi.
0: Ha? Aa, çok güzel. Teşekkür ederim.
2: Önemli değil Eymen. Kendiminki güzel olunca sana da yapalım dedik. Sürpriz olsun diye söylemedik.
0: Allah razı olsun sizden.
1: Cümlemizden Eymen. Asya kendisi için istediğini senin için de istedi. Bizler de kendimiz için istediğimizi başkaları için de istemeliyiz. Değil mi?
2: Evet.

0: çalışkan kavuncalar. Kızım biraz tuz getirir misin?
1: Tamam anneciğim.
0: Ateş hazır mı?
2: Hazır, hazır.
0: Zeynepciğim biraz su getirir misin?
3: Hemen getiriyorum. Ben de yardım etmek istiyorum anneanne.
0: Bir bakalım. Sen de kaşıkları diz sofraya.
3: Yaşasın! Şunu da koyalım.
4: Zeki, biraz yardım etsene bana.
5: Ne? Bunun çok işi var. Enişte, önemli bir işim var şimdi. Kusura bakma, tamam mı?
4: Neymiş o önemli iş?
5: Önemli işim... Saçlarım çok yarıldı da onları dinlendirmem lazım, tabii.
4: Of Zeki, of! Alt tarafı bir tornavida vereceksin. Ne oldu Gümbel'e? Aferin Gümbel'e. Senin gibi dost kolay bulunmaz.
0: Zeki oğlum şu çorbayı karıştırır mısın?
5: Kusura bakma anneciğim. Ellerim çok hassas bu aralar. Karıştıramam.
0: Yusuf sen karıştır oğlum.
6: Benim de ellerim çok hassaslaştı birden. Ben de karıştıramam.
7: Zeki, Yusuf. Gelin bakayım buraya.
5: Ne oldu babacığım?
7: Size bir görev veriyorum. Akşama kadar karıncaları izleyip onları örnek alacaksınız. Yoksa akşama yemeği siz yaparsınız.
5: Ucuz atlattık Yusuf. Akşama kadar uzanıp karınca seyrederiz.
8: Öyle olmaz dayı. Karıncaların hayatından ders çıkarmamız lazım.
5: Tamam canım, onu da yaparız. İş yapmaktan iyidir ya. Tabii.
8: Şurada bir karınca yuvası var. Hadi izleyelim.
5: Küçücük hayvanlardan ne dersi çıkaracağız? Onlar benden ders alsınlar. Tabii.
8: Hadi dayı, zorla kendini. Akşam yemeğini düşün.
5: Haklısın. Aç kalmayalım şimdi. İşte bu! Koçum be! Gördün mü karıncayı? Ne kadar güçlü. İşte almamız gereken ders bu.
8: Neymiş?
5: Çok güçlü olacaksın. Ağır yükler taşıyacaksın. Tabii.
8: Emin misin dayı? Bana pek öyle gelmedi de.
5: Korkma yeğenim. Ben girerim yüklerin altına. Bana atom karınca Zeki derler. Yük bizim işimiz. Tabii.
8: Dayı emin misin? Bak bu bavul çok ağır.
5: At aşağı yeğenim. Küçücük karınca kadar gücümüz yok.

0: günah benden gitti.
1: Dayı.
2: Bak gördün mü? Nasıl da taşıyorum.
1: Ya ne demezsin.
3: Karıncaları inceleyerek böyle bir dersi nasıl çıkardınız? Hayret doğrusu.
0: Abla ya böyle zor oluyor. Sen anlatsana biraz karıncaları.
2: Önce beni mi kurtarsanız acaba?
4: Tamam, hadi Zeynep, aç şu kitabı bakalım.
3: Karıncaların iki midesi vardır. Birini kendi yiyeceklerini saklamak için, diğerini yuvaya taşıyacağı yiyecekleri saklamak için kullanırlar.
4: Yok ya, bundan ders çıkaramayız.
3: Karıncaların vücutları baş, göz ve gövdeden oluşur.
4: Bizimki de öyle zaten, bunu da geç.
3: Karıncalar yaz boyunca çalışarak yuvalarına yiyecek depolar.
4: Kışın ne yapıyorlar bunlar?
3: Karıncalar kış boyunca yuvalarında ilkbaharın gelmesini ve karların erimesini beklerler. Bu sürede kış uykusuna yatarlar.
4: İşte bu. Aferin karıncalara. Çok iyi fikir. Hadi Yusuf, gel benimle.
3: Dayıcığım, bundan nasıl bir ders çıkardın bilmiyorum ama kesin yanlış anladın. Ne yapıyorsunuz acaba?
4: Şşş, sessiz ol. Kış uykusuna yatıyoruz. Tabii.
3: Ama şu anda kış değil ki.
4: Bu kadar mükemmeliyetçi olma. Biz de karınca değiliz zaten.
3: Of dayı. Dedem bunu kastetmedi ki.
4: Nereden biliyorsun? Bence harika bir ders.
3: Akşam yemeğini yaparsınız. Siz bilirsiniz.
4: Ellerim hassas benim.
0: Hadi dayı. Karıncaları gözlemeye devam.
4: Koş yeğenim, koş! Akşam az kaldı! Sana saygım sonsuz ama biz başka bir şey arıyoruz. Arıyoruz da ne arıyoruz acaba?
0: Karınca kostümümü giysek.
4: Saçma.
0: Sanki öncekiler saçma değildi.
4: Şşş! Öncekileri karıştırma. Bu sefer bulacağız.
0: Karınca yürüyüşü mü yapsak?
4: Çok saçma.
0: Sana da bir şey beğendiremiyoruz dayı.
4: Şşş, iyiyiz de. Almamız gereken ders iletişim kurmak. Tabii.
0: Olabilir. Dedem insanlarla iyi iletişim kurmamızı istiyor olabilir.
4: Hayır o değil. Karıncalar gibi antenlerimizle iletişim kuracağız.
0: Ama bu çok saçma.
4: Dayıya saçma denmez. Saygılı ol biraz. Ben senden büyüğüm. Bana güven. Tabii.
0: Sana güvenmek istiyorum dayı.
4: Evet Yusuf'cum, şimdi bunlarla anlaşacağız.
0: Niye normal insanlar gibi konuşarak anlaşmıyoruz?
4: Çünkü normal insanlar gibi akşam yemeği yemek istiyoruz. Bunun için de karıncaları örnek almamız lazım.
0: Nasıl anlaşacağız?
4: Bak şimdi. Antenimle senin antenine bir kere vurunca A harfi demek. İki kere vurursam B harfi. Üç kere vurursam C harfi.
0: Bu biraz zor gibi.
4: Yok ya, hiç zor değil. Tabii. Mesela ada diyorum şimdi. İzle. A. D. Bu da A. Ada. Bu kadar basit işte. Tabii.
0: Peki Zeki demek istersen ne olacak?
3: Z harfi için 29 kere mi dokunacaksın dayıcığım?
4: O zaman... Aman canım, siz de dayı deyin. Size de bir şey beğendiremiyoruz ha.
0: Ben dedim böyle olmaz diye. Radyo anteni kullanmalıydık. Bir de uzay telsizi. Of harika.
3: Of, sizin işiniz zor. Akşama da az kaldı. Bence annemden yardım isteyin.
4: Yani aslında biz bulurduk ama şimdi ablamın da sevaba girmesine engel olmayalım, değil mi?
0: Anne, bize yardım eder misin?

0: Ne oldu? Bulamadınız mı?
1: Aslında çok şey bulduk ama farklı fikirler dinlemekte de fayda var dedik. Hem sen de sevaba girersin. Fena mı?
0: Öyle olsun hadi. Bakın çocuklar, karıncalar çok çalışkan varlıklardır.
2: Benim gibi.
0: Yaz boyunca çalışır, kışlık yiyeceklerini toplarlar. Ama bunu yaparken birbirlerine destek olurlar.
2: Ben de yardım ediyorum.
1: Tamam Yavuzcuğum, reklamı bırakalım da ablamı dinleyelim. Aç kalacağız.
0: Her karınca kendi görevini yapar. Hiçbir karınca işten kaytarmaz. Bir karınca bir yerde yiyecek bulsa hemen diğer karıncalara haber verir. O yiyecekleri birlikte taşırlar.
1: Bunun bizimle ne alakası var abla?
2: Çok alakası var dayı.
3: Bizim de işten kaytarmamamız lazım. Ailemize ev işlerinde yardım etmemiz lazım dayı.
1: Yani doğru tabii de. Ablacığım, yardıma ihtiyacın varsa çekinme söyle. Atom karınca zeki derler bana. Tabii.
4: Sofrayı kurmaya yardım edebilirsiniz.
2: İşiniz gücünüz gösteri.
1: Ta ta ta ta. İşte soframız hazır.
5: Aferin çocuklar. İyi iş çıkarmışsınız. Görevi başarıyla tamamladınız.
1: Yaşasın.
3: Yaşasın.

0: Merak etme Tilki. Kurye atlı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Nestor! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Allah sana Düt, çok güzelsin.
1: Ablam, Düt'e bir şiir yazdım, okuyayım mı?
0: Öyle mi? Oku tabii.
1: Vın vın çıkarsın en dik yokuşları. Yazın serin olursun, sıcaksın kışları. Çok yüklensek bile çatmazsın hiç kaşları. Dört çekersin, çok şekersin Düt.
2: Barbara'nın Sürsüren'in hikayesi çoktur bu sahnenin. Lakin konusunu sizden alır. Ne oynansın isterseniz heybemize atın. Evet, cimrilik. Evet, bu gecenin konusu cimrilik oldu.
3: Namıka, Namıka, yol uzun. Gel şuradan bir dolmuşa binelim.
2: Ne gerek var yahu? Boşa masraf. Sen bin, ben yürürüm. Orada buluşuruz. Aman çok yoruldum. Of, of.
3: Ah, aman bu ne hal böyle Namıka?
2: Bu sıcakta kilometrelerce yol yürüdüm. Dilim damağıma yapıştı.
3: Dur hemen sana ben bir su isteyeyim.
2: İsteme. Bir sürü para alırlar şimdi o suya ya.
3: Yahu bayılacaksın susuzluktan. Hala para diyorsun. Tamam. Ben ısmarlayacağım.
2: Öyle mi? Öyleyse içerim. 10 litre içerim ha. Dilim damağım kurudu ha.
0: Beyim, maaşıma zam meselesini konuşacaktık.
1: Aklımda kızım. Ortağım Namık Bey gelsin konuşacağım.
2: Ay aman. Çok yoruldum. Nasıl yoruldum görseniz. Saatlerdir yol yürüyorum.
0: Durun, size hemen bir ayran çalkalayayım.
2: Yok kızım. Hiç gerek yok. Biraz uzanayım geçer. Durduk yere yoğurt harcama şimdi canım.
0: Efendim, para gitmesin diye, onca yolu yürüyen, yoğurt heba olmasın diye, ayran içmeyen Namık Bey bana zam yapar mı?
1: Bilmiyorum ki ne diyeyim.
0: Kendisi için endişeleniyorum. Para harcamamak için sağlığını da içe sayıyor.
1: Sorma, 10 yıl önce bir traktör alalım dedim, gerek yok dedi. Gittim kendi paramla aldım getirdim. Ortağım Namık Eskir diye onu bir kere bile kullandırmadı. Geçenlerde şunu bir çalıştırayım bari dedim. Çalışmıyor. Durduğu yerde çürümüş gitmiş. Her şey zamanında güzel. Bu kıymet bilmek, korumak, kollamak değil. Bu israfın başka çeşidi.
0: Evet efendim ama Namık Bey asla bunu görmüyor.
1: Benim bir planım var.
2: Bu sene çok güzel mahsul aldık ya.

0: Şöyle bir kuytu köşe bulayım da paracıklarımı sayayım ha.
1: Ben gidip ortağımdan para isteyeceğim.
2: İste beyim.
0: Ne oluyor ya?
1: Ben de ortağım. O paranın yarısı benim. Sen de bizimle çalışıyorsun ve hakkın var. Bize de vermek zorunda.
2: Gidin isteyin hakkımızı beyim. Ben de arkanızdayım.
0: Aman diyeyim. Bunlar ikisi bir oldular. Benim biricik paralarımı alacaklar ha. Paracıklarımı şuraya bir yere gömeyim, gizleyeyim. Yoksa hepsini alacaklar benden. İki ağacın ortasında bir çalı. Güzel bir işaret. Bunu unutmam. İki ağacın ortasında çalı olan boşluktan içeri gir. 100 adım git, sağa dön. 100 adım git, sola dön. Münasip bir yere hop küpünü göm.
1: Ortak, onca ürün hasat ettim tarlalardan. Parasını ellerimle getirip verdim sana. Dünya malı dünyada kalır. Biraz paylaşımcı ol. Versene benim hakkımı.
0: Ortak, hiç para yok. İstersen git kasaya bak. Çiftliği ara, üzerimi ara. Tek kuruş bulursan al hepsi senin olsun.
1: Peki, öyle olsun.
0: İstediği kadar arasın. Çiftlikte hiç para yok ki. Hepsini gömdüm ormana. Ben bir gidip paralarımı bir kontrol edeyim canım.

0: İki ağacın ortasındaki çalılıktan içeri gir, 100 adım git, sağa dön, 100 adım git, sola dön. Aman, amanın, aman aman aman! Çukurumu kazmışlar, kazmakla kalmamış içinden küpümü almışlar. Yahu çukurumu kazıyorsunuz, utanmadan bir de para mı alıyorsunuz? Daha dün içinde paracık vardı şu bomboş çukurun. Boş çukur mu? İçine girip yatsam mı acaba? Ya saçmalama namık, kendine gel. Paracıkların buhar olup uçmadılar ya. Allah'ım, kendi ellerimle paracıklarından oldum ya. Amanın, paracıklarım. Ay.
1: Namık Bey çok hasta olmuş. Söylediğim ilaçları da mutlaka almanız lazım.
2: Bizim o kadar paramız yok ki.
0: Aslında vardı ortak. Ama ben büyük bir hata ettim. Yıllardır elimize geçen her kuruşu senden ve işçilerimizden sakındım. Kendimden bile sakındım ya. Sonra götürdüm. Bir yere gömdüm. Ama almışlar. Para için sağlığımı bozdum. Oysa ki her işin başı sağlık. Keşke zamanında saklamayıp sizlerle bölüşseydim. Şimdi ilaç alacak paramız olurdu. İlaç bile alamadıktan sonra ben parayı ne yapayım ya?
3: Namık Bey doğru mu söylüyorsunuz?
0: Doğru tabii kızım. Ben yıllardır her kuruşu biriktirdim. Eskir diye traktörü sürdürmedim. Dolmuşa binmedim, yürüdüm. Çeşme yoksa su içmedim. Ama ne oldu sonuçta?
2: Sağlığın bozuldu ortak.
0: Ben hatamı anladım. Sizler de bu hatayı tekrarlamayın. Yiyin, için, gezin, ihtiyaçlarınızı alın. İhtiyacı olanlarla bunları paylaşın.
3: Namık Bey, şimdi kaybolan paralarınızı bulsanız da böyle söyler misiniz?
0: Elbette kızım. Cimrilik çok kötüymüş ama paylaşırsan bereketlenir ya.
3: Paralar burada Namık Bey.
4: Hatanı anladığına göre kalk Namık Efendi. Hasta değilsin.
0: Değil miyim?
4: Değilsin. Sadece susuz kaldığın için bayılmışsın. Bolca su iç, bir şeyin kalmaz.
0: Ama neden?
2: Sana bir ders vermek istedik ortak.
0: Ne demek öyle? Sizi haylazlar sizi. Ya beni kandırdınız demek ha? Verin bakalım paracıklarımı.

0: Şaka şaka ha. Ben dersimi aldım. Bir daha cimrilik yapmam. Ortak, o paradan ihtiyacımız olan kadarını ayır, gerisini çalışanlarımıza pay edelim. Kalanı da ihtiyaç sahiplerine dağıtalım ha.
1: Baba, ben biraz acıktım. Bir yerde dursak da atıştıracak bir şeyler alsak.
2: Çantamda annemin yaptığı böreklerden var Sefa. Onlardan yiyebilirsin.
1: Anne, sen sürekli börek ya da sandviç yapıyorsun.
3: Yolculuklarda acıktığımızda yeriz diye oğlum.
1: Bu seni oyundaki Namık gibi biri yapmaz mı?
0: Yapmaz. Çünkü tutumlu olmak başka, cimri olmak başka bir şeydir oğlum.
3: Evet Sefa, cimrilik ne kadar kötü bir davranışsa tutumlu olmak da o kadar güzel bir davranıştır.
1: Anlamadım. Farkı ne ki?
4: Mesela canın elma çekti. Manava gittin, yiyebileceğinden fazlasını alırsan ne olur?
1: İsraf olur.
4: Evet, yiyeceğin kadarını, yani ihtiyacın kadarını alırsan israf etmemiş, tutumlu davranmış olursun.
3: Ama canın elma çektiği halde parana kıyamayıp hiç elma almazsan da cimrilik etmiş olursun.
1: Şimdi anladım. İhtiyacın kadarını almak tutumluluk, fazlasını almak israf, olabilecekken hiç almamak cimrilik.
3: Ha? Ne oldu Abidin? Bu ne sesi?
0: Düttüt'ün benzini bitiyor hanım.
4: İleride benzinlik var usta. Girer alırız usta.
0: Yok be garip. Şimdi durduk yere masraf etmeyelim. Benzin biterse iner iteriz Düttüt'ü.
1: Hı?
0: Şaka yahu şaka.

0: Ay, duramadım ya. Ha, durdum. Evet çocuklar, size çok önemli bir görev vereceğim.
1: Ne kadar çok?
0: İnsanlığın geleceği bu görevi başarıyla yerine getirmenize bağlı. O kadar çok.
2: Allah Allah. Aramıza sızmaya çalışan uzaylıları tespit edecek bir icat mı yapacağız yoksa?
0: Ha? Aramızda uzaylılar mı var?
2: Bilmiyorum, sen dedin.
0: Ben öyle bir şey demedim ya. Kafamı karıştırma çocuk. Neyse, o dediğin değil.
3: Zaman makinesi mi icat edeceğiz?
0: Hayır.
1: Reçel makinesi mi?
0: Bu çocuk da reçele takmış kafayı. Şuna bir kova reçel verin de kendine gelsin. Hayır, hiçbiri değil.
2: Tamam, hadi sen söyle, bilemedik.
0: Ben yarın nereye gidiyorum?
2: Kayseri mi?
0: Ha, Kayseri ne alaka ya?
2: Zaten bilemeyeceğimiz için attım.
1: Kampa mı?
0: Kamp benden sorulur bilirsiniz. Ama o da değil.
1: Dayı sen söyle, bilemedik.
0: Uluslararası icat fuarına.
1: Ne yapacaksın orada dayı?
0: İcatlarımı bütün dünyaya göstereceğim. Bayılacaklar.
1: Sonra da onları ayırtmak için icat mı yapacaksın?
0: Hayır, hayır. Dünya devletleri bir araya gelecekler. Dünyanın en büyük laboratuvarını kuracaklar. Emrimde binlerce mühendis olacak. Oo. Ve dünyanın bütün sorunlarını çözecek icatlar yapacağız. Tabii.
1: Bizim görevimiz ne olacak?
0: Siz beni sabah uyandıracaksınız.
1: Bu mu çok önemli görev?
0: Tabii ki önemli. Sabah kalkamazsam dünya dahiyane icatlarımdan mahrum kalır.
1: İyi tamam. Biz sabah 7'de okula gidiyoruz. Seni uyandırıp öyle çıkarız.
0: Olmaz.
2: Niye?
0: 7 çok erken. Benim 8'de kalkmam lazım. Tabii.
1: Bir saat erken kalk işte.
0: Olmaz. Uykulu uykulu icatlarımı anlatamam. Yarın okula gitmeseniz olmaz mı?
4: Dayı.
0: Tamam ya, tamam. Okul önemli tabii.
1: Bu arada kendin niye kalkmıyorsun?
2: Bir zeki her istediğini yapar. Değil mi?
0: Yani kalkarım aslında ama işte bazen alarmı duymuyorum. Bazen alarmı duyuyorum ama alarmı kapatıp geri yatıyorum falan.
2: Sahibinden kaçan bir çalar saat yap o zaman. Böylece kapatıp yatamazsın.
0: Harika fikir. Aslan yeğenim benim. Gel.
2: Ben şakasına demiştim ama.
0: Yok yok. Harika fikir. Maşallah. Senden de arada dahiyane fikirler çıkıyor. Tabii.
1: Peki alarmı hiç duymazsa?
0: Doğru. Ona da bir çözüm bulmamız lazım. Buldum. Buldum.
1: Allah sonumuzu hayretsin. Başlıyoruz.
5: Ne buldun dayı?
0: Suyun kaldırma kuvvetini kullanacağız. Tabii.
1: Dayıcığım, yalnız suyun kaldırma kuvvetini yüzyıllar önce Arşimet bulmuştu zaten.
6: Tabii. O da mı bulmuş? Onunki nasıl bir şey?
1: Mesela gemiler suyun kaldırma kuvveti sayesinde batmadan yüzerler.
0: Benimki farklı bir kere. Daha iyi, daha kullanışlı. Ben suyun uykudan kaldırma kuvvetini buldum. Tabii.
1: O nasıl bir şey?
0: Çalar saate su ekleyeceğim. Yüzüme su fışkırtacak. Böylece beni uykudan uyandıracak.
6: Nasıl? Harika fikir değil mi?
2: Yani fikir olmaya fikir ama harika mı bilemedim.
0: Merak etmeyin, bir yedek planım daha var.
2: Neymiş?
0: Tüyün kaldırma kuvveti. Bunu daha önce bulan kimse var mı Zeynep'ciğim?
1: Yok dayı. Bunu ilk senden duyuyorum.
0: Tüyün kaldırma kuvvetini bulan ilk insan olarak tarihe geçtim. Tabii.
1: O nedir dayı?
0: Saate kuş tüyü takacağım. Burnumu, kulağımı gıdıklayacak ve beni uykudan uyandıracak.
1: Dayı yapma. Gıdıklanıyorum.

0: Hadi icada geçelim. Çalar saat.
1: Elveda güzel saat. Allah yardımcın olsun.
0: Tüy.
2: Tüy sende ya dayı.
0: Nerede? Yok bende tüy mü?
2: Kulağının halkasında.
0: Allah Allah. Kim sakladı bunu buraya ya? Neyse devam edelim. Küçük el. Su tabancası. Su. Bakalım çalışıyor mu?
3: İyi çalışıyormuş.
4: Dayı.
0: Şimdi de kaçması için hareket sensörleri yerleştirelim.
2: Ayakları yok bunun. Nasıl kaçacak?
0: Doğru ya. Ne yapsak? Ne yapsak?
5: Buldum.
1: İnşallah oyuncak arabamı istemez.
0: Yusuf, uzaktan kumandalı oyuncak arabanı getir bakayım. Hadi aslan yeğenim.
4: Of dayı ya. Biliyordum. En sevdiğim arabam o benim.
0: Olsun. Bilim için.
4: Hem bu oyuncak haklarına aykırı.
0: Korkma ya. Getirsen bilim yolunda her şey feda edilir. Tabii.
4: Dayı.
0: Tamam ya, tamam, merak etme. Bir şey olursa yenisini alırım ben. Tabii.
4: Elveda canım arabam. Seni çok sevmiştim.
0: Bu kadar vedalaşma ya. Yeter.
4: Dayı, olur olmaz kırdın.
0: Kırmadım ya, parçaları ayırdım.
4: Ne farkı varsa.
0: Harika oldu, tabii.
2: Adı ne dayı?
0: Adını düşünmemiştim ya.
2: Saki olsun mu? Saatin sağısı, Zeki'nin de kisi.
0: Sen de kafayı taktın mı? Tam takıyorsun ha. Beğenmedim.
4: Tüy saat.
0: Olmaz.
6: Sulu saat.
0: Saçma. İnsandan kaçan bir saat yaptık ya. O yüzden adı saat kaç olsun.
2: Benimki daha güzeldi.
0: Hadi bakalım. Şimdi deneme zamanı. Ben uyuyana kadar sessizce bekleyin. Gözlem yapın. Tabii. Susamıştım. İyi geldi. Tamam, uyandım.
5: Çocuklar yardım edin, yakalayın çaba.
0: Su çok güzel ısınmış. Harika bir su ısıtıcı yaptık. Aferin bize. Yani bana. Tabii.
6: Dayıcığım, yarın bununla kalkarsın artık.
0: Bu saatte uyanırım. Su ısıtıcı saatte de icat fuarına katılırım. Herkes icadıma bayılır. Tabii.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Hı? Zemzem, bu saatte ne uykusu böyle? Oo, çok sıkıldım ama ben. Allah Allah, bu fotoğrafı pek anlayamadım. Şimdi oldu. Eskiyince yenisiyle değiştiriyorlar sanırım.
1: İleride bir köy var. Cuma namazı da orada kılalım.
0: Baba, Kabe ile ilgili bir şey sorabilir miyim?
1: Tabii oğlum. Ama önce şu camiye giden yolu bir bulalım, olur mu?
0: Tamam.
1: Hangisinden gidelim dersiniz?
0: İkisi de camiye ulaşır herhalde baba. Birini seçelim.
2: Sizi yaramazlar sizi. Yine mi geldiniz?
0: Ha?
2: Şimdi görürsünüz. Akıllanmayacaksınız demek.
0: Allah'tan kaskım vardı. Saçlarım ıslanmadı.
1: Dur teyze, dur. Biz bir şey yapmıyoruz.
2: Siz onlar değil misiniz? Durun. Geldim. Aa, vah vah. Aman oğlum, birkaç yaramaz çocuk var. Sizi onlar sandım.
1: Yaramaz çocuklar mı?
2: Evet. Bahçeye gizli çekilip elmaları alıyorlar. İzin isteseler kızmayacağım halbuki. Kusura bakmayın, bilemedim.
1: Tamam teyze, tamam. Önemli değil. Sıkma canını.
2: Nasıl sıkmam oğlum? Sırılsıklam etmişim sizi.
0: Biz de zaten abdest alacaktık.
2: Ah be oğlum, hakkınızı helal edin. Buyurun, gözleme yaptım, sıcacık yiyin.
1: Sağ ol teyze, namaza yetişmeliyiz. Şimdi bu yollardan hangisi camiye çıkıyor?
2: Sağdaki yoldan gidin, burası sizi camiye çıkarır. Diğer yol oraya çıkmaz, onun ilerisinde bahçeler var.
1: Tamam, sağ ol teyze.
2: Gözlemeler çok güzel olmuştu, keşke bir parça yeseydiniz.
1: Nasipse başka zaman inşallah. Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
0: Hayırlı cumalar amca.
3: Hayırlı cumalar yeğenim. Sizi çıkaramadım. Buralardan değilsiniz galiba.
1: Değiliz. Cuma namazı için geldik.
3: Hoş gelmişsiniz. Safalar getirmişsiniz. Ben de buraların Adem amcasıyım.
0: Biz Kabe'ye gidiyoruz amca.
3: Oo, hac yolcususunuz. Ne güzel. Allah yolunuzu açık etsin.
0: Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Hadi Murat, ezan okunmak üzere.
0: Tamam baba, geliyorum. Baba, çorabım yok.
1: O zemzemdeki de ne öyle?
0: Zemzem, hemen getir çorabımı.
1: Hadi acele edin biraz.
0: Çok şükür aldım. Ah Zemzem, ah. Baba dur, geldim. Beraber gidelim. Baba, Kabe'nin örtüsü varmış.
1: Evet, var tabii.
0: Ben taşlarının rengi siyah zannediyordum. Oysa siyah olan örtünün rengiymiş.
1: Biz bu yolculuğa öğrenmek için çıktık. Sen de yavaş yavaş her şeyi öğreneceksin.
3: Yeğenim.
1: Buyur Adem amca.
3: Gitmeden yetiştim şükür. Gelin bugün misafirimiz olun. Hac yolcularını ağırlamak isteriz.
1: Çok memnun olduk, sağ olun. Ama akşam çökmeden biraz yol alsak iyi olacak.
4: Dikkat dikkat. Köyün girişine yakın çayırlık mevkide bir araç yolda kalmıştır. Yardım etmek isteyenlerin köy meydanında toplanması rica olunur.
1: Bu bahsedilen yer neresi oluyor? Gidip yardım edelim.
3: Çok uzak değil. Traktörle önden gideyim, siz de beni takip edin.
1: Olur. Kabe örtüsüyle ilgili merak ettiklerini daha sonra anlatacağım.

0: Selamun aleyküm yeğenim. Geçmiş olsun. Biz şu ilerideki köyden geliyoruz. Adım Adem.
1: Aleyküm selam. Teşekkür ederim bey amca. Ben de Veli.
2: Ben Murat. Babam Abdullah. Hı hı. Bu da Zemzem.
3: Geçmiş olsun Veli kardeşim. Hayırdır, nasıl oldu?
1: Sorma abi. Cuma namazına yetişmek için bu yoldan köye geçeyim dedim. Nasıl oldu anlamadım. Araba birden kaydı.
2: Hiç merak etmeyin. Abdullah Usta motor tamirinde bir numaradır. O halleder, değil mi baba?
3: Önce arabayı şuradan bir çıkaralım. Sonra durumuna bakarız. Traktörle çekebilir miyiz Adem amca?
0: Tabii tabii. Ben yaklaştırayım hemen.
3: Hadi hemşerim, direksiyona geç bakalım. Hı hı. Vitesi boşta ve el freni inik olsun.
2: Başlıyoruz.
3: Hazırız Adem amca. Bakalım bu canavarın derdi neymiş? Sanırım sadece hararet yapmış. Büyük bir problem yok gibi görünüyor.
2: Motora su eklesek düzelmez mi?
3: Aynen öyle oğlum. Doğru dedin. Su ekleyeceğiz ama şimdi değil. Motorun soğumasını beklemek gerek.
2: Zemzem dur, ne yapıyorsun?
3: Motor kapağı açık halde biraz soğumaya bırakalım. Hı-hı. Sonra yağını suyunu kontrol ederiz.
2: Zemzem, usta dursana biraz.
1: Çok sağ olun. Siz olmasanız ne yapacağımı bilmeden burada öylece kalırdım.
3: Endişelenme, bütün köyün haberi var. Biz gelmesek illaki birileri gelirdi.
2: Babam bu işte bir numaradır demiştim, değil mi?
1: Gerçekten öyleymiş delikanlı. Sağ ol Abdullah Usta. Sen de sağ ol Adem amca.
0: Aracın işi bittikten sonra doğru köye gidiyoruz. Size buranın ayranından ikram etmeden hiçbir yere bırakmam.
1: Çok sağ olun. Aslında yola çıksam iyi olur ama...
0: Olmaz hemşerim, itiraz istemem. Hem yanında peynirli gözleme de var. Demedi deme, çok leziz.
2: Ne? Peynirli gözleme mi? İşte bu harika. Çok acıkmıştım zaten. Zemzem ne yapıyorsun yine? Çekme demiştim saçımdan. Ha? Zemzem, bizi kurtardın. Haber vermeseydin belki kayaların altında bile kalabilirdik.
3: Yetkililere haber versek iyi olur.
0: Doğru dersin. Hadi, eğer araç tamamsa vakit kaybetmeden köye dönelim.
3: Veli kardeşim, şimdi bir çalıştır bakalım.
1: Hay sen çok yaşa usta. Ellerine sağlık.
3: Çok şükür, şimdilik halloldu gibi görünüyor. Ama sen yine de en yakın zamanda bir kontrol ettir derim.
1: Tamamdır Abdullah usta.
0: Hadi o zaman, çıkalım yola.
2: Nefis, nefis. Elinize sağlık.
4: Afiyet olsun oğlum. Beğendiysen ye, bol bol yaptım.
2: Teyze, döndük dolaştık yine gelip yedik gözlemeyi.
0: Demek ki nasibinizde varmış. Bir tane daha ister misin?
2: Olur.
3: Oğlum yeter sanki. Daha yemesen mi?
0: Böyle lezzetlisini nerede yiyecek? Ye oğlum, ye sen.
2: Sağ ol amca. Yolumuz uzun. Haklısın. Nerede bulacağız böylesini?
1: Siz bu köyden değil misiniz?
3: Yok, biz de senin gibi yolcuyuz. Hacı yolcusu.
2: Babam ve ben harika bir maceraya atıldık Veli abi. Hem yolculuk yapıyoruz hem de yolda bir sürü şey öğreniyoruz. Merak ettiğim şeyler var. Bazen babama soruyorum, bazen de kendim araştırarak öğreniyorum.
3: Gözlemeler iyi geldi galiba.
2: Niye öyle dedin baba?
3: O kadar uzun cümle kurdun ki.
2: Baba, Kabe örtüsünü hala anlatmadın. Unuttuğumu sanma.
1: Kabe örtüsü mü? Gel delikanlı, bak sana ne göstereceğim.
2: Aa, neresi burası? Bunlar ne?
1: Kabe örtüleri. Sergi vardı. Ben de oradan dönüyorum.

0: Değiştirilen örtülerin parçaları ise böyle sergiler sayesinde halkla buluşur.
1: Fotoğrafını görünce bile heyecanlandım.
0: Değil mi ya? Biliyor musun? Kabe'nin örtüsü ta Peygamber Efendimiz zamanından bu yana değiştirilir.
1: Öyle mi?
0: Öyle tabii. Hatta önceleri Kabe'ye farklı zamanlarda farklı renklerde örtüler de örtülmüş.
1: Onları da görmeyi çok isterdim.
0: Mekke'ye gittiğinde müzeleri gezmeyi unutma. Orada Kabe'nin kullanılan çok çeşitli örtülerini göreceksin.
1: Gezeriz inşallah. Çok teşekkür ederim. Nasıl merak ediyorum anlatamam.
0: Rica ederim Muratçığım. Heyecanına ortak olmak beni de mutlu etti. Evet, o zaman bana müsaade. Her şey için çok teşekkür ederim. Bir an önce yola çıkayım.
1: Güle güle Veli abi.
2: Hayırlı yolculuklar.
0: Size de hayırlı yolculuklar. Allah'a emanet olun.
3: Gel seni uğurlayayım.
1: Ne kadar ilginç değil mi baba? Kabe örtüsünü merak ediyordum. Daha önce hiç tanımadığım biri anlattı.
2: Evet oğlum. Bu yolda önümüze daha ne güzel olaylar, ne güzel insanlar çıkacak bakalım.
1: Aman teyze bizi yine ıslatmasın.
4: Şşş.
1: Teyze. Hı? Eline sağlık diyecektim. Gözlemeler için.
4: Aman evladım, öyle birden seslenince.
2: Bak bu sefer bunu sen istedin.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Hadi bakalım. Bıcı bıcı yapalım. Çok zevkli abi.
1: Evet kardeşim.
2: Onlar bir kere daha sudan geçecek Çelebi.
0: Biberler bile yüzmeyi biliyor. Ben ne zaman öğreneceğim?
2: Abin bu yaz öğretir sana yavrucuğum.
1: Öğretirim evelallah. Ama o biberler de yüzmeyi bilmiyor aslında. O gördüğün suyun kaldırma kuvveti.
0: Su mu kaldırıyor biberleri? Nasıl? Suyun kolları mı var?
1: Kolları olmasına gerek yok ki. Her varlık kendi ağırlığına göre hafif olan varlıkları taşıyabilir. Mesela sen elindeki biberleri taşıyabilirsin. Çünkü senden hafif. Ben de seni böyle taşıyabilirim. Çünkü benden hafifsin.
0: Ya evet. Çok iyi anladım abi. Sen ne kadar öğretmen bir abisin.
2: Sizi verene şükürler olsun.
0: Anne, istersen sen de bizimle eğlenebilirsin.
2: Bana en büyük eğlence sizin mutluluğunuz yavrum.
1: Cemre, Acur yüzme bilmiyor galiba. Baksana.
0: Acur hiçbir şey bilmiyor abi. O bir turşuluk. Suda yüzememesinin sebebi sudan ağır olması.
1: Ya sen ne kadar öğrenci bir kardeşsin. Hemen de öğrenirsin her şeyi.
2: Şu sirkeli suda bekleyen domatesleri süzüp bana getirin çocuklar.
1: Hadi bakalım sen süzgeci tut kardeşim.
0: Neden?
1: Turşulukları süzgeçten geçireceğiz.
0: Neden?
1: Suları süzülsün diye.
0: Neden?
1: Annem daha rahat doğrasın diye.
0: Ay, sular ayaklarıma süzüldü. Ama abi ben şimdi ayaklarımı nerede süzeceğim?
2: Olur böyle iş kazaları yavrucuğum. Git değiştir ayakkabılarınla çoraplarını hadi güzelim.
0: Üzülme abi. Olur böyle iş kazaları. Ben birazdan dönerim merak etmeyin.
1: Oh ucuz atlattık.
0: Çok güzel. Rengarenk resim gibi.
2: Bu kavanozu sen kurmak ister misin?
0: Evet.
1: Güzelmiş. Ben de deneyeceğim.
0: Çok güzel oldu. Abi bak.
1: Vay rengarenk. Çok güzel görünüyor Cemre. Sizin turşunuz güzel olabilir ama en mutlu turşu benimki.
0: Oo, abi harikasın. Bitti mi?
2: Suyumuz bitti. Daha babanın sevdiği tombul biber turşusundan yapacağım birkaç kavanoz. Çelebi gel bana yardım et. Cemre'cim turşuluklar da sana emanet.
0: Hoş bende. Ben de sizin için bir şeyler var. Mamanızı yemiştiniz ama bu turşuluklar öyle güzel görünüyor ki benim de iştahım açıldı. Hay Allah. Hay Allah. Hay Allah.

0: kardeşim, ne yapıyorsun orada?
1: Atmaca gördüm abi.
0: Yok, daha neler?
1: Var daha neler, gördüm diyorum.
0: Martı görmüş olmayasın.
1: Martı görmedim, atmaca gördüm.
0: Sen atmacayı nereden tanıyorsun ki?
1: Televizyondan tanıyorum.
0: Anlat, peki nasıl geldi ziyaretimize bu atmaca?
1: Önce bir papağan arkadaş grubu geldi ve de lahanaları yemeye başladılar ve de atmacanın çığlığını duyunca bunlar kaçtılar ve de atmaca bir daha çığlık atarken tam tepemizden geçti.
0: Allah Allah! Atmaca yırtıcı bir kuş canımın içi. Bizim mahallede ne arasın?
1: Ne aradığını ben nereden bileyim? Hem bir şey arıyor gibi değildi. Öyle uçarak geçti işte.
2: Ah yavrum, ne kadar heyecanlı bir şey yaşamışsın. Gel de bir soluklan biraz.
1: Babacığıma bu kavanozu ben koruyayım anneciğim.
0: Atmaca ha? Ama nasıl olur?
3: Bal gibi de olur evlat. Bizim mahalle Belgrad ormanlarına komşu değil mi? Yırtıcı olan olmayan yüzlerce canlıya ev sahipliği yapıyor bu orman. Üstelik içinde bulunduğumuz sonbahar ayları bu kuşların tam da uğrak zamanıdır.
0: Vay! Gidip görsek ya dede.
3: Onları daha iyi gözlemleyebileceğimiz bir yer biliyorum.
0: Aa!
3: Hadi bismillah.
0: Hadi bismillah.

0: Ay, tepedeki manzarayı görmek için sabırsızlanıyorum.
1: Bu mevsimde gökyüzü de ne renkli olur. Ama asıl manzarayı gün batımında göreceğiz.
0: Akşama kadar burada mıyız yani?
1: Gözlemimiz bitince ecdat yadigar şu köşklerde biraz keyif süreriz evlat.
0: Harika! Oo, kuş sürüsü dede.
1: Hani nerede?
0: Güvercinmiş bunlar dede.
1: Ha, kaya güvercini bunlar. Daha yükseğe bakmalısın. Bak, sol taraftan kargalar geçiyor.
0: Evet ama onları hep görüyoruz.
1: Ala karga.
0: Aa, evet. Aa dede, bu tarafta değişik bir kuş var.
1: Ebabil.
0: Daha önce görmemiştim.
1: Bil bakalım bu ne?
0: Aa, ispinoz.
1: Aferin evladım.
0: Geçti mi bütün kuşlar?
1: Biraz sabırlı ol evlat.
0: Dede, şahin, hem de sürü halinde.
1: Evet, bu bir şahin sürüsü. Ne deybetti süzülüyorlar baksana. Ey kudreti ilahi.
0: Çok havalılar dede. Öyle minik kuşlar gibi habire kanat çırpmak yok. Dede bak, bir uçak geçiyor yakınlardan. Yan yana ne güzel süzülüyorlar.
1: Ben bunu bir fotoğraflayayım.
0: Kartal.
1: Yılan kartalı, fevkalade.
0: Şu arkadan gelen Doğan mı?
1: Aynen öyle evlat. Hem de bir gök Doğan.
0: Gök Doğan mı? O çok hızlı bir kuş değil miydi dede?
1: Evet, bizim semalarımızdaki en hızlı kuş.
0: Bir kartal daha geliyor.
1: Vay vay vay. Oo, şah kartal.
0: Bu kocaman.
1: Gökyüzünün şahı. Ne de kısmetlisin evlat. Bir günde birden fazla nadir kuş türüne rastladık. Hay yaşa.
0: Çok

0: Şükür.
1: Seni de şöyle bir çerçeveye alalım. Hı. Hadi toparlanalım. Bugünlük yeterli. Bol bol da fotoğraf çektik. Seneye bu zamanlarda yine geliriz.
0: Ama atmaca görmedik. Atmaca fotoğrafı çekmek istiyordum Cemre için.
1: Diğer kuşların fotoğrafını gösteririz.
0: Ne yapalım kardeşim? Kısmet olmadı.
1: Şu güzel köşkte güzelce dinlenelim. Tatlımızı yiyelim, şerbetimizi içelim, şükredelim.
0: Demir hindi var mıdır dede? Ben en çok onu seviyorum.
1: Kartalı Şahin'i bir yana... Ben şerbetin hayaliyle geldim evlat. Koş yakala.
0: Atmaca yaşasın.
1: Yakalayabildin mi?
0: Yakaladım dede, yakaladım.
1: Nefis bir poz yakalamışsın Çelebi.
0: Dede ben şimdi atmaca avcısı mı oldum? Atmacayı yakaladım ya.
1: Hayır, atmaca avcısı değil. Atmaca dostu oldun.
0: Doğru. Onları tanıyıp korumak bizim görevimiz.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Ne olmuş böyle? Sofram darmadağın olmuş. Çorbam da dökülmüş. Kesin Nadir yapmıştır. Diyeceğim ama ne fena şey ön yargılı olmak. Anlamadan, dinlemeden hüküm vermek. Yok Mahir, yok. Sen dersini aldın. Anlamadan, dinlemeden suçlamak yok. Belki ben içerideyken kuvvetli bir rüzgar esti de masamı yerle bir etti. Nadir kuşum da görünmüyor ortalıklarda.

anlayıp dinledim ve haksız olmadığıma karar verdim. Ne söylemek istersin bu konuda nadir kuşum?

0: Az önce yaptığın bu haylazlık bana küçük bir çocukken başıma gelen bir olayı hatırlattı.
1: Hiç.
0: Ben de böyle bir haylazlık yapmıştım. Aynen senin gibi saklanıp yaptığım hatadan kaçmıştım. Ama sonra... Belki bunu bir masala dönüştürebiliriz. Hadi döndür kum saatimizi de başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Mahir isminde bir çocuk varmış. İki katlı güzel bir evde, dede ve babaannesiyle yaşarlarmış hep birlikte. Mahir hayranmış dedesine. Gölgesi gibiymiş dedesinin peşinde. Dedesi yürür, Mahir yürür. Dedesi odun kırar, Mahir odun kırar. Dedesi ne yaparsa Mahir de onu yapmaktaymış. Ama bir şey varmış ki dedesinin yaptıkları arasında Mahir en çok buna meraklıymış.
1: Tesbih, tesbih.
0: Evet Nadir kuşum, tesbih. Mahir dedesi gibi tesbih yapmak istiyormuş. Ben de dede, ben de dedikçe Mahir... Daha değil kuzu, daha değil, diyormuş dedesi. Sivri aletler Mahir için tehlikeli olabilirmiş. Şimdilik sadece bağdan bahçeden tesbih malzemesi olabilecek bitki tohumları, ağaç parçaları toplarken dedesine yardım edebiliyormuş. Bu da güzelmiş ama baştan sona kendisinin yaptığı bir tesbihinin olması... En büyük hayaliymiş. Günlerden bir gün güneş parıl parıl parıldarken çocuklar saklambaçtan yakar topa oyundan oyuna koşarken Mahir yine dedesinin yanındaymış. Dedesi yontmuş ahşap parçasını yuvarlacık yapmış. Ortasından ip geçirmek için bir delik açmış. Aa demiş Mahir, ne kadar da güzel oldu. Bir kere de ben yapsam ne olurdu? Dedesi camide, annesi bahçedeymiş. Tesbih yapmak için çok uygun bir vakitmiş. Mahir oturmuş dedesinin yerine. Almış aletleri eline. Mahir amcanın tesbihini görünce herkesin hayran kalacağından eminmiş.

0: tutmuş, tıkır tıkır kesmiş. Ama işler beklediği gibi gitmemiş. Alnından terler şıpırdasa da tek bir boncuğu bile olması gerektiği gibi yapamamış. Masada yamuk yumuk tesbih boncuklarından bir dağ varmış. Keşke sorun sadece hiç olan boncuklar olsaymış. Çocuk Mahir yere düşürdüğü boncuklara basıp kayar, masaya çarptığında dedesinin tüm tesbih malzemeleri, aletleri yerle bir olur. Gördün mü dostum olanları? Şimdi küçük Mahir ne yapmalı?
1: Kaç Mahir, kaç!
0: Mahir almış misketlerini eline, başlamış oynamaya kendi kendine. Camiden gelen dedesi darmadağın olan tezgahını görünce, ne olmuş dersin Nadir? Evin tekir kedisinden bilmiş bu olanları. Kesin bu gri haylazın varmış bu işte bir parmağı. Böyle düşünmüş Mahir'in dedesi. Aklının ucundan bile geçmemiş Mahir'in yapmış olabileceği. Mahir ne yapsa, dürüst olup yaptıklarının sorumluluğunu mu alsa, ya suç evlerinin tekir kedisine kalırsa?
1: Tik tik.
0: Öyle şey olmazmış. Yapmış bir hata. Kaçmak Mahir'e yakışmazmış. Anlatmış dedesine olanları. Özür dilemiş. Yanlışmış çünkü yaptıkları.
1: Yaşasın! Yaşasın!
0: Anlaşılmış tekir kedinin bir suçu olmadığı. Mahir dersini almış. Büyükler izin vermediğinde bir bildikleri varmış. Zor da olsa her zaman dost doğru olmalıymış. Bu masal da burada bitmiş. Mahir'le Nadir yeni bir sofra kurup yemek yemeliymiş. Değil mi Nadir kuşum?
1: Değil.

kelebi semavinin sırrı. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne yapıyorsun?
1: Arıyorum.
0: Neyi kaybettin ki? Dur, hemen söyleme. Buldum galiba. Sen çorabının tekini arıyorsun.
1: Hayır, bilemedin.
0: Bez bebeğini kaybetmiş olabilir misin?
1: Yine bilemedin.
0: O zaman sen boya kalemlerini kaybetmiş olmalısın.
1: Hayır. Ben boya kalemlerimi de kaybetmedim.
0: Peki sen neyi arıyorsun?
1: Gölgemi arıyorum.
0: Ne? Gölgeni mi arıyorsun?
1: Evet.
0: Demek sen de Ali gibi gölgenin kaybolduğunu düşünüyorsun, öyle mi?
1: Ali mi? O da kim?
0: Yeni hikayemizin kahramanı.
1: Bana bu kahramanın hikayesini anlatır mısın?
0: Elbette anlatırım. Ali güneş batarken bahçeden odasına dolan kuş cıvıltılarının sesini dinliyormuş.
1: Ben de kuş seslerini dinliyorum. Sen de dinle bak. Kuşların sesi nasıl da geliyor?
0: Evet, duyuyorum. İşte Ali de bu şekilde kuş seslerini dinlerken bir şeyin yokluğunu fark etmiş. Önüne, sağına, soluna ve arkasına bakınmış ama gölgesini görememiş.
1: Ben de onu göremiyorum. Düşünüyorum ama gölgemin nerede olduğunu bulamıyorum.
0: Ali de tıpkı senin gibi gölgesinin nerede olduğunu düşünmüş ve ona şöyle seslenmiş. Güzel gölge, şirin gölge, seni bulamadım hiçbir yerde. Neredesin sen, nerelerde?
1: Ay çok güzel. Şimdi ben de gölgeme bu şekilde sesleneceğim. Güzel gölge, şirin gölge, seni bulamadım hiçbir yerde. Neredesin sen, nerelerde? Herhalde sesimi duymadı. Peki Ali sesini gölgesine duyurabilmiş mi?
0: Ali odasına yaklaşmakta olan bazı ayak sesleri duymuş. Aniden heyecanlanmış ve seslenme bir şey yaradı galiba diye sevinmiş.
1: Demek ki onun gölgesinin ayakları ses çıkarabiliyormuş. Benim gölgemse çok sessiz.
0: İşin aslı öyle değilmiş ama.
1: Peki ya nasılmış?
0: Ayak sesleri kapı önünde durunca bir el kapı koluna dokunmuş.
1: Ay çok heyecanlı. Sonra ne olmuş?
0: Kapı usulca açılmış. Ali sevinçle kollarını açıp şöyle demiş. Hoş geldin. Ben de seni arıyordum. Odanın içine giren kişi ona hoş bulduk Ali diye karşılık vermiş.
1: Hayret. Ben bu zamana kadar gölgemle hiç konuşmadım. Ama Ali kendi gölgesiyle konuşabiliyor.
0: Gelen Ali'nin gölgesi değilmiş ki.
1: Kimmiş?
0: Tabii ki Ali'nin bilge dedesiymiş. Ali hayal kırıklığıyla dedesine, dede kapı açılınca ben de kaybettiğim şey geldi zannettim demiş.
1: Peki dedesi Ali'ye ne söylemiş?
2: Neyi kaybettin ki?
0: Diye sormuş. Ali de gölgemi kaybettim. Galiba bana küsüp gitti diye cevap vermiş.
1: Gölgesi nereye gitmiş olabilir ki?
0: Dedesi de aynen senin gibi sorunca Ali, gölgemin oyun parkına gittiğini düşünüyorum demiş.
1: Ne? Oyun parkına mı gittiğini düşünüyormuş? Onun gölgesi durup dururken oyun parkına niye gitsin ki?
0: Çünkü Ali bir haftadır oyun parkına gitmiyormuş. İşte bu yüzden gölgesinin kendisine küsüp gittiğini düşünüyormuş.
1: Bu sözleri duyan Bilge dede ne yapmış peki?
0: Göbeği hoplayarak gülmeye başlamış.
1: Peki ya benim gölgemde küsüp gittiyse onu nasıl bulacağım?
0: Merak etme, ne senin ne de Ali'nin gölgesi hiçbir yere gitmedi. İkinizin gölgesi de kaybolmadı yani.
1: O zaman biz neden gölgelerimizi bazen görebiliyoruz, bazen de göremiyoruz?
0: En iyisi bu sorunun cevabını Bilge dededen öğrenelim. Bilge dede Ali'ye...
2: Senin odan biraz karanlık. Gölgenin oluşabilmesi için yeterince aydınlık değil yani. İşte bu yüzden gölgeni göremiyorsun demiş.
1: Bunu duyan Ali ne yapmış?

0: gölgesini görebilmek için bulunduğu yerin aydınlatılması gerektiğini anlamış ve hemen odasının lambasını yakmış.
1: Sonra ne olmuş?
0: Ne olacak? Ali tekrar gölgesini görmeye başlamış. Bilge dedenin boynuna sarılıp ona teşekkür etmiş.
1: Hikayemiz de burada bitmiş.
0: Artık gölgenin nerede olduğunu biliyorsun değil mi?
1: Bak şimdi ben ne yapacağım? Ha? Artık gölgemi görebiliyorum.
2: Hani nerede?
1: Orada.
2: Ama ben hala göremiyorum.
1: İşte bak orada.
2: Evet. Şimdi ben de görebiliyorum.
1: Seni gidiyor yaramaz şey seni. Perdenin arkasına mı saklanmıştın sen? Bak ben hareket ettikçe gölgem de aynısını yapıyor.
0: Ayşe, yaptığımız her hareket gibi davranışlarımızın da birer gölgesi veya yansıması vardır.
1: Nasıl yani?
0: Hani birlikte markete gittiğimiz gün kaldırımda gördüğün bir muz kabuğunu yerden alıp çöp kovasına atmıştın ya.
1: Evet, bir teyze de benim başımı okşayıp aferin sana, bu yaptığın çok güzel bir davranış demişti.
0: İşte böyle. Yaptığın iyilikleri çoğaltmalısın. Unutma ki iyilik yapanları Allah çok sever.
1: Ben de onu çok seviyorum.
0: Hey, sevgi dolu çocuk. Sana gölgeyle ilgili eğlenceli bir bilgi vereyim mi?
1: Ne? Eğlenceli bilgi mi?
0: Evet, el ve parmaklarını kullanarak gölge oyunu da oynayabilirsin.
1: Bu oyunu biliyorum ben.

Ay Hak, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Topla topla topla topla. Muhteşem ilerliyoruz arkadaşlar. Aa, eğil. Hop. Caner'le Curcuna kanalında canlı canlı rekora koşuyoruz. Yapabilirim. Yapabilirim. Hayır hayır hayır hayır. Olamaz.
1: Caner, iyi misin?
0: En iyi puanıma şu kadarcık kalmıştı.
1: Yine mi oyun?
0: Sıradan bir oyun değil. Kanalın izlemeleri 2 kat arttı. Dün 12 izlenme almışım.
1: Bizim mahalle takımı da o kadar kişi. Gel oyna bizimle.
0: Sen asıl rekordan sonra gör.
1: Kitapları dağıtacağım. Gelecek misin?
0: Oyun bitsin gelirim.
2: Caner, ne yapıyorsun burada? Dünyadan Caner'e, duyuyor musun? Neden cevap vermiyorsun? Az önce ne oldu tahmin et. Gazeteden aradılar. Caner'le Curcuna'yı yılın kanalı seçmişler. Takipçilerin kat be kat artmış. Bütün fotoğraf ve videolarına yorum yağmış. Herkes seninle röportaj yapmak için sıraya girdi.
0: Ya sırası mı şimdi? Şarj bitiyor. Ay. Her tarafım tutulmuş.
2: Sen tutulmamışsın. Kitlenmişsin. Çilingir çağırayım mı?
0: Önce bir çekici bulalım, beni içeri taşısın.
3: Caner neden yürüyemiyor? Ayağına bir şey mi oldu?
2: Ayağı değil dedem. Elleri. Telefon eline yapıştığından oturduğu yerde tutulup kalmış.
3: Cıv cıv yine madalya mı topluyor? Biz yardımcı olalım.
2: Ama hiç hazırlığımız yok.
3: Mevlam yardım eder, buluruz bir şeyler. Namazımı eda edeyim, hemen geliyorum.
2: Olur.
3: Ha Bilge, şu mıknatıslar var ya, süs olanlar. Onlardan bul, olur mu kızım?
2: Tamam, bulurum.

0: Nihayet nerede kaldın Ali?
1: Kitapları dağıttıktan sonra biraz gezdik. Neden? Ne oldu? Çok mu özledin?
0: Bırak şimdi şakayı. Önemli şeyler oluyor.
1: Ne oluyor?
0: Arif Baba ile Bilge başları dertte olabilir.
1: Ne diyorsun Caner? Neden başları dertte olsun?
0: Şşşt, sessiz ol. Gizemli ve garip davranıyorlardı. Kendi aralarında fısıldaşıp durdular. Sonra apar topar bir şeyler alıp çıktılar.
1: Giderken bir şey söylemediler mi?
0: Söylediler. Caner evladım, biz dönünceye kadar sahafa göz kulak oluver dediler.
1: Haklısın. Tüm ipuçları başlarının dertte olduğunu gösteriyor.
0: Niye gülüyorsun? Fısıldaşıyorlardı diyorum. Demek ki bize söyleyemeyecekleri şeyler var.
1: Haklısın. Sahaflar Birliği'nin çok gizli toplantısını ayarlıyor olmalılar. Belki tarihi değiştirecek haritayı bulmak için kutuplara gitmişlerdir.
2: Caner, Ali, hadi gelmiyor musunuz?
0: Döndüler.
1: Gizli toplantı kısa sürmüş.
3: Kurallar gayet açık. Kırmızı kurdeleleri takip ediyorsunuz. Ve yolda bulduğunuz ödülleri topluyorsunuz.
2: Bilge, bulmacayı unutma.
3: O kadarını tahmin ederler dede. Herhalde bunca hazırlığı sadece koşsunlar diye yapmadık.
0: Bütün o gizemli haller bu yüzden miydi?
1: Yarış, ödül, bulmaca. Kabul et Caner, güzel olacak.
0: Bakalım peşimden gelirken de bu kadar eğlenecek misin?
1: Aha, ben hazırım.
0: Ben de.
3: O zaman sizi başlangıç noktasına alalım. Üç, iki, bir, başla.
0: Ali, sen otobüste gel istersen.
1: Konuyu yarış bitince konuşalım.
0: Nasıl istersen. İlk ödül Topkapı Sarayı. Üzgünüm, bugün elin boş döneceksin.
1: Şimdi görürsün sen.

0: 29, 30, 31, 32.
1: Tüh, ben 21'de kaldım.
0: İyi yarıştı.
2: Hak eden kazandı. Ah, Arif Baba bulmacadan bahsetmişti.
0: Ah, yarışa daldık, onu unuttuk. 44 tane ödül topladık ama aslında sadece 7 mekan var.
2: Belki gitmemiz gereken yerleri gösteriyorlardır. İpuçları oradadır.
0: Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii. Buraları dolaşmaya kalksak 2 gün sürer.
2: O da doğru. Elimizde sadece bunlar var.
0: Demek ki ödüller bize yol gösterecek.
2: Ama üzerlerinde yazılmış gizlenmiş harf de yok.
0: Belki gizli değildir.
2: Nasıl yani?
0: 20'den fazla ödül topladık ama sadece 7 mekan var. Demek ki rastlantı değil. Bu durumda bulmacanın cevabı 7 harfli olmalı.
2: Üzerlerinde gizli ipucu olmadığına göre her mekan bir harfi işaret ediyor.
0: Bir tahmin yürütmen gerekse Haydarpaşa Garı hangi harf olurdu?
2: Bilmem. Haydarpaşa'nın ilk harfi olabilir mi?
0: Tam üstüne bastın. Haydarpaşa Garı H harfi.
2: İstiklal Caddesi İ harfi.
0: Nuri Osmaniye Camii N ve Sahaflar Çarşısı S harfi.
2: Ayasofya Camii A, Topkapı

0: Sarayı T.
1: Ve sonuncu, Alay Köşkü için A harfi.
0: Ödülleri doğru dizince bulmacanın cevabı çıkıyor.
1: Nasihat.
2: Maşallah, barekallah. Biraz aceleye geldi, fazla ipucu vermedik diyordum. Boşuna telaşlanmışım. Nasihat, insanları iyiye ve güzele yönlendirmek için yapılan güzel konuşma, tavsiye ya da öğüt anlamına gelir. Büyüklerinizin, size kıymet verenlerin nasihatlerine kulak verin. Unutmayın, her şeyin fazlası zarar. Her şey ölçüsünde kıymetli. İnsan sorumluluklarını da bilecek, oyun oynayıp eğlenmeyi de.
0: Haklısın Arif Baba.
2: Bunlar hediyem olsun, eve götürün.
1: Yaşa, sağ ol Arif Baba.
2: Söyleyeyim bakalım, yarışı kim kazandı?
0: Az farkla Ali kazandı.
1: Caner öyle bir başladı ki, peşinden yetiş yetişebilirsen.
0: Ben 21 ödül topladım, Ali 23. Ne güzel önde gidiyordum.
2: Epey heyecanlıymış.
1: Caner yolu şaşırmasa farkı kapatamayacaktım.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Tövbe estağfurullah.
1: Allah Allah.
2: Ya Harun, korkutup durma.
1: Ama niye ben?
2: Niye olmayasın ki?
1: Yapamam çünkü.
2: Sen öyle san. Aylardır çalışıyoruz. Ezber yapmaya başladın. Kur'an'ı da artık güzel okuyorsun.
1: Asıl sen öyle san.
2: Ya dostum, başlama yine. Yüzmeyi öğrenip öğrenmediğini nasıl test edersin?
1: Yüzerek tabii ki.
2: İşte sana yüzme fırsatı.
1: Sen yüzmeye ilk havuzda mı başlarsın, okyanusta mı?
2: Güzel soru.
1: İşte korkum bu.
2: Bence yine de boşuna korkuyorsun. Bu yarışmayı okyanus olarak değerlendirme.
1: Doğru söylüyorsun. Gümbür gümbür akan bir şelale.
2: Yok artık.
1: Gül sen gül.
2: Bir de bardağa dolu tarafından bak.
1: Bırak dolu bardağı, ortada bardak bile yok. Bittim ben.
2: Tamam, uzatma artık. Stres yapacağına biraz oturup çalışalım.
1: Of, tamam. Niye ben ya? Niye?
2: Ya hayır.

0: Ne yapıyorsun Harun?
1: Senin dediğini.
0: Neymiş o?
1: Bardağı dolu tarafından bakıyorum.
2: O bardak zaten dolu Harun. Asıl mesele yarı dolu bardağı dolu tarafından bakmak.
3: İşte şimdi oldu.
0: Yok hocam, bunun aklı başında değil.
2: Haruncu. Hı.
3: Efendim hocam.
2: Bu yarışmada ben de, Emin de, Hakkı Baba da hep yanındayız. Takıldığın yerde sormaktan çekinme.
3: Bir şey sorabilir miyim hocam?
2: Tabii ki. Sor bakalım.
3: Niye ben?
4: Ben sana anlatayım mı niye sen olduğunu?
3: Evet.
4: Çünkü seni seçtik.
3: Of hocam ya. Zaten strese girdim.
4: Stresten çık o zaman.
3: Nasıl çıkacağım?
4: Girdiğin yerden.
3: Sen de mi Emin?
0: Evet ben de. Komikti, ne yapayım?
3: Ben gülmüyorum ama.
4: Tamam. Ciddi ciddi konuşalım.
3: Vallahi hiç inanasım yok.
4: Yok yok. Bu sefer şaka yok.
0: Belki de Hakkı Baba tecrübe kazanman için istedi bu Kur'an okuma yarışmasına katılmanı.
3: Ama daha erken.
4: Yahu senden ezbere okumanı isteyen yok. Neye erken?
0: Aynen. Üstelik senin yapabileceğine inanıyorum ben.
4: Ben de.
5: Ben de. Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
5: Harun.
3: Buyur Hakkı Baba.
5: İl müftülüğü yarışmayı Ulu Cami'de yapmaya karar verdi.
3: Ama...
5: Yarın öğleden sonra saat 2'de başlayacak. Selim hocan ve Emin seni güzelce hazırlasınlar yarışmaya.
3: Diyecektim ki...
5: Diyeceğin şeye de hemen cevap vereyim. Hiç korkma. Yaparsın.
3: İnşallah.
0: Biz de söylüyoruz Hakkı Baba. Zamanını üzülmek yerine tekrar yapmaya ayırsa... ...birinci bile olur Allah'ın izniyle.
5: Kesinlikle doğru söylüyorsun. Hadi selametle kal. Az kalsın unutuyordum. Güzel bir haberim var.
3: İptal mi olmuş?
5: Hayır. Güzel haber şu. Kur'an'dan okuyacağın yeri sen seçiyorsun.
0: Harika haber bu.
4: Evet.
3: Ne faydası var ki?
0: Olur mu? Seçeceğin yeri okuyacaksan eğer o ayetleri çalışırız.
4: Hem çalışmamızı Ulu Cami'de yaparız. Böylece yarışma yerine de alışmış olursun.
0: Aa evet.
3: Doğru aslında.
0: Hadi hadi asma artık suratını.
4: Hadi çocuklar. Siz camiye geçip çalışmaya başlayın. Ben de birazdan geliyorum.
0: Tamam hocam. Hadi Harun.
3: Tamam.
0: Bak şimdi. Bugüne kadar Kur'an'da en çok

0: oturduğun yeri seçelim diyorum.
1: Olur.
0: Selim Hoca'nın kıraati güzel. Bence onun kıraatiyle okumaya çalış.
1: Olabilir.
0: Bence yarına kadar hallederiz bu işi.
1: Şey...
0: Ne?
1: Ben... Çok...

0: neymiş Hakkı Baba?
1: Elhamdülillah. Bilmediğimiz bir sıkıntısı var mıydı acaba?
0: Vallahi benim hiç dikkatimi çekmedi Hakkı Baba.
2: Yanında kim var?
0: Fatma abla geldi hastaneye. Harun'un annesi de var.
2: Ne dediler en son peki?
0: Görünen bir şey yokmuş. Kan değerlerine bakacaklarmış. Bakmadan bir şey söyleyemeyiz dedi doktor.
3: Ya tanırım ben onu. Yarışmadan kurtulmak için yapmıştır.
0: Olur mu Zehra abla? Çocuk kollarıma bayıldı.
3: Olur olur.
1: Aşk olsun Zehra. Aramızda Harun'u en iyi tanıyan sensin. Onun ablasısın. Harun'a güvenmiyor musun?
3: Güveniyorum aslında ama...
1: Aması yok. Peygamberimiz
4: sallallahu aleyhi ve sellem
1: Müslümanın Müslümana güvenmesi konusuna oldukça önem vermektedir. Eğer Harun'un doğruluğuna güvenmiyorsan onu yalancılıkla suçluyorsun demektir. Harun biraz muzip olabilir ama ben daha yalan söylediğini duymadım.
0: Ben de.
3: Ne yalan söyleyeyim ben de duymadım.
5: Selamun aleyküm.
1: Nedir durum Fatma?
5: Ciddi. Ciddi.
2: Durumu ciddi mi Fatma? Söylesene.
3: Ciddi mi? Kardeşim iyi mi?
5: İyi.
6: Oh be.
1: Korkuttun bizi be kızım.
0: Hakikaten ha Fatma abla. Senden haber almak zulümmüş meğerse.
2: Neymiş peki sorun?
7: Kan değerleri düşük çıkmış. Strese bağlı dedi doktor. Biraz dinlensin geçer dedi. Eve götürdüm Harun'un annesini.
1: İyi yaptın. Eline sağlık.
7: Sağ ol Hakkı Baba.
3: Herkese birer soda getireyim mi?
1: Keyfin yerine geldi mi?
3: Geldi vallahi Hakkı Baba.
1: İyi bari. İçelim soğuk birer soda. Gördün mü Zehra? Harun doğru söylüyormuş.
3: Evet Hakkı Baba. Yanlış düşünmüşüm.
0: Bir helallik istersin artık Harun'dan.
3: Of. Gerçi ondan bir şey istemeyi sevmiyorum ama mecbur.
7: Zehra. Biraz portakal sıkalım da şişeye koyalım. Akşama götürürsün Harun'a. İyi gelir.
3: Tamam Fatma abla.
2: Aramıza dönmene sevindik.
8: Allah razı olsun hocam.
0: Evet ya, korkuttun bizi.
2: Doğarken hiçbirimiz karşımıza ne çıkacağını bilmiyorduk. Üstelik savunmasızdık. Konuşamıyor, anlamıyor ve derdimizi ifade edemiyorduk. Fakat Rabbimiz etrafımızı merhamet dolu insanlarla çevirdi. Onlar sayesinde hayata tutunduk. Allah'ın nimetlerine şükreder duruma geldik. Ama senin durumun böyle değil. Bu yarışmada karşına ne çıkacağını biliyorsun. Derdini anlatabiliyor. Sana verilen tavsiyeleri anlayabiliyor ve uygulayabiliyorsun. Üstelik bizler de yanındayız. Doğduğumuzda hiçbirimizin yarışmadan çekilme hakkı bile yoktu. Ama senin yine böyle bir şansın var Harun. Senin sağlığından daha önemli değil. Biz Kur'an'ı zaten kalbinde yaşayan insanlarız. Varsın yarışmasına katılmayalım.
8: Yarışmada hangi ayetleri okuyalım hocam?

Şimdi sıradaki yarışmacımız aynı zamanda benim de talebem olan, aynı zamanda İbrahim Hakkı Üstadımızın hafızlık talebesi Harun. Buyur Harun.

0: hiç önemli değil. Önemli olan Kur'an'ı okumuş olmaktı. Selim hocam sağ olsun beni birkaç cümlede ikna etti.
1: Estağfurullah canım kardeşim. Sen istedin bunu. Bizler vesileyiz.
2: Buyurun. Evet benim. Öyle mi? Elhamdülillah. Amin, amin. Cümlemizde. Ve aleyküm selam. Harun.
0: Buyur Hakkı baba.
2: İkinci olmuşsun. Tebrik ederim.
0: Aa, ne güzel.
1: Tebrikler. Maşallah.
0: Maşallah.
1: İkinci mi? Peh. Ben de birinci olursun sandım.
0: Ama...
1: Şaka şaka. Bugün ikinci olan yarın birinci olur.
3: Evet, gayrete devam.
0: Allah hepinizden razı olsun. Sayenizde.
4: Evet, sayemde iyileştin. Al bakalım bunu da.
0: Of abla ya. Portakal ağacı çıktı midemde. Yeter artık.
4: Şşş. Karşı gelme ablaya.

0: Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.
1: Hayırlı günler Fikri. Bana yardım eder misin kardeşim?
2: Hayırlı günler. Elimden gelen bir şeyse elbette ederim.
1: Yuvamı yenilemek istiyorum da şöyle benim karşı komşum Kırlangıç Rıza'nın yuvasından yapacağım.
2: Neden onun yuvasından istiyorsun?
1: Onların yuvası çok güzel, sıcacık görünüyor.
2: Zikri, kırlangıçlar yuvalarını yaparken gagalarının yassı ve geniş olmasından faydalanıp çamuru sıvarken bir mala gibi kullanırlar.
1: Benim gagamla olmaz mı?
2: Olmaz.
1: Tamam o zaman senin gaganla yaparız.

0: Benim gagam da olmaz Zikri. Yaratılışımız gereği gagalarımız farklı.
1: Tüh, kırlangıç yuvası gibi yuvam olmayacak mı şimdi benim?
0: Olmayıversin. Senin de Zikri yuvası gibi bir yuvan var.
1: Sahi ya, mis gibi yuvam var. Biraz sağını solunu düzeltsem mis işte. Fikri, şu caminin minaresindeki metal şeyden bir tane de benim yuvaya yapsak.
0: Paratoneri mi diyorsun? Ne yapacaksın ki sen onu?
1: Güzel duruyor, yuvama renk katar.
0: İyi de Zikri, paratoner süs değildir ki.
1: Ya nedir?
0: Hani çok yağmur yağdığında bazen yıldırım düşer ya.
1: Evet.
0: İşte paratoner bu yıldırımları alıp toprağa iletir. Yüksek yapıların zarar görmesini engeller.
1: Sadece güzel diye yapamam mı?
0: Yaparsın ama maliyeti fazla olur.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
0: Araştırıyorum. Öğrenmeye gayret ediyorum.
1: Ya peki neden?
0: Çünkü dünyaya faydalı olmak istiyorum.
1: Nasıl?
0: Mesela doğaya zarar veren şeyler nedir araştırıp öğrenirsen bunları yapmaktan geri durursun, değil mi?
1: Evet.
0: Dinin öğütlerini araştırıp öğrenip uygularsan, ahlakın gereklerini öğrenirsen, öğrenmekle kalmayıp uygularsan, geliştirip gelecek nesillere aktarırsan dünyaya faydalı olmuş olursun, değil mi?
1: Doğru.
0: O yüzden ben de ilim yolunda ilerlemeye çalışıyorum. Araştırıyorum, öğreniyorum ve dünyanın faydasına kullanmaya gayret ediyorum. Dur yahu, deminden beri fır fır dönüyorsun, başım döndü. Durduğun yerde konuşsan olmaz mı?
1: Olur. Anlattıkların beni heyecanlandırdı da ondan öyle oldu Fikri. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de dinle. Oku, araştır ve öğren. Değerli şeydir bilgi. Rabbin vermiş akıl, doldur içine bilgi.
2: Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.

0: Hoş geldiniz.
1: Kıpır, Lila, Puf, Sütlaç. Ve güçlü.
2: Geldim, geldim öğretmenim. İstediğiniz gibi lokum aldım.
1: Aferin incim. Bugün hep birlikte yengecin evine misafirliğe gideceğiz. Ona lokum da götüreceğiz.
3: Geçen kuzenlerim de bize misafirliğe gelmişti. Bir kutu baklava getirmişlerdi.
4: Çok lezzetliydi.
3: Sen iyi bilirsin tadını Kıpır. Çünkü çoğunu sen yemiştin.

0: Hay Allah! Tam da misafirlerim gelecek! Emektar arabacığım, söyle bana, bozulmanın sırası mıydı? Neyse, seninle sonra ilgileneceğim.
1: Hoş geldiniz değerli misafirlerim, hoş geldiniz!
2: Hoş bulduk!
3: Aa, arabada ne oldu yengeç? Hı?
0: Sorma dostum. Arabamın ufak bir tamire ihtiyacı var ama sonra ilgileneceğim.
4: Ufak bir tamir mi? Her yeri dağılmış.
0: Buyurun, buyurun.
5: Bu senin için yengeç.
0: Ne zahmet ettiniz dostlarım. Lokumu da pek severim. Çok teşekkürler.
3: Börek.
0: Hepsini sizler için hazırladım. Ben misafir ağırlamayı çok severim.
6: Ama bu börek patatesli. Keşke ıspanaklı olsaydı.
0: Öyle mi? Ben patatesli börek de seversiniz diye düşünmüştüm.
7: Kek de pek kabarmamış yengeç.
0: Aslında çok uğraştım ama ancak bu kadar yapabildim. İsterseniz başka ikramlar da getirebilirim dostlarım. Hemen geliyorum.
5: İncilerim, her birimizin damak zevki farklıdır. Ev sahibi size ikramlar getirdiğinde beğendikleriniz için teşekkür etmeli, damak zevkinize uymayan ikramlar için de daha nazik davranmalısınız. Yengeç bizler için uğraşmış ve güzel ikramlar hazırlamış.
7: Bence çok lezzetliler.
5: Afiyet olsun incim. Şöyle bir söz vardır. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer.
4: O ne demek ki?
5: Yani ev sahibi ikram eder, misafir de kendi hayal ettiğini değil, ev sahibinin zahmet edip yaptığı ikramı yer ve teşekkür eder.
6: Haklısınız öğretmenim.
0: Ve meyve salatası.
7: Kıskaçlarına sağlık yengeç. Kek aslında çok güzel olmuş.
0: Sahi mi? Çok mutlu oldum.
7: Ve patatesli börek de çok güzel olmuş.
6: Ben de çok beğendim.
0: Afiyet olsun.
3: Bu odada ne var acaba?
7: Dur! Kıpır! Misafirliğe gittiğimiz bir evde kapalı olan kapıları izinsiz açamayız.
8: Evet, ortalığı da karıştıramayız.
3: Ne yapalım? Benim canım sıkıldı.
6: Yakala dostum! Bak yanımda ne getirdim.
3: Çok eğlenceli.
4: Neler oluyor? Her yerim ıslandı.
3: Suyun içindeyiz Puf. Biz balık.
0: Hay Allah masum. Neyse ki kırılmadı.
5: Bu şekilde olmayacak. Kıpır ve güçlü. Durun bakalım artık.
3: Çok eğlenceli öğretmenim.
5: Evet, eğlenceli olduğunu biliyorum. Ancak etrafa bakın.
6: Biz ne yaptık böyle?
0: Sorun değil, sorun değil.
5: İncilerim, her eğlenceli oyun evde oynanmaz. Bakın etraf nasıl da dağıldı. Üstelik misafirlikteyiz. Misafir olduğumuz bir evde daha özenli olmalıyız.
4: Evet, geçen bize gelen misafirin yavru balığı da evde top oynamaya çalışmıştı. Top avizeye çarptı ve avize düştü.
5: Evde daha sakin oyunlar oynarız, muhabbet ederiz. Ama su savaşı yapamayız ya da top oynayamayız.
2: Özür dileriz yengeç.
0: Hiç sorun değil. Rica ederim. Hepsini hallederim ben.
3: Biz de sana yardım ederiz. Hadi arkadaşlar,

0: Yine beklerim dostlarım.
1: Yengeç, her şey çok güzeldi. Teşekkür ederiz.
2: Yengeç'in evinde yaptıklarımız hiç doğru değildi.
3: Haklısın. Keşke onun için bir şey daha yapsak.
4: Aferin incilerim. Hepimiz hata yaparız ama önemli olan hatamızdan ders çıkartmaktır. Yengeç'in arabasına bakın.
3: Yengeç! Arabanı hep birlikte eski haline getirebiliriz.
0: Sahi mi? Şimdi mi?
2: Tabii ki. Biz istersek her sorunu çözeriz. Hadi başlayalım.

0: Direksiyon işte burada. Haydi yerine tak onu da. Çevir durma sağa sola. Yöner sen de yoluna.
1: Düt düt düt. Çalar korna. Her iş biter. Yardımlaşınca.

0: Eskisinden daha da iyi oldu. Yüzgeçlerinize sağlık dostlarım. Allah sizden razı olsun. Tabii ha, artık dışarıdayız. Nerede benim su tabancam?
1: Gölge oyunu.
2: Yaşasın. Dört gözle bu hafta sonunu bekledim. Öğretmenim, akşam olana kadar Lunapark'ta kalabilir miyiz?
3: Bugün istediğimiz kadar eğlenebiliriz.
4: Ben bu sefer çarpışan otolara bineceğim.
5: Aa, ne oldu şimdi? Tüm ışıklar bir söndü.
6: Dikkat dikkat. Sayın Mercanya halkı, yarın sabaha kadar elektrik kesintisi yaşanacaktır. Dikkat dikkat. Dikkat dikkat.
4: Oo, duydunuz mu? Yarın sabaha kadar elektrik kesintisi varmış.
5: Bu hiç iyi olmadı. Tam da hafta sonu. Elektrik olmadan Luna Park'ta eğlenemeyiz.
2: Film de izleyemeyiz.
7: Koca bir akşam. Ne yapacağız ki?
0: Gölge oyunu.
3: Yengeç, bu harika bir fikir.
1: Gölge oyunu mu?
3: Evet incilerim. Eskiden elektrik yoktu. Tüm balıklar bazı geceler toplanır ve gölge oyunu izlerdi.
0: Ne günlerdi ama. Benim bir sahnem var. Hadi gelin benimle. İşte gölge oyunu için kuklalarımız. Bunlar bana dedemden kaldı.
4: Kuklalar. Adı var mı ki kuklaların?
3: Olmaz mı? Hacivat ve Karagöz.
7: Ha? Yengeç ortadan kayboldu.
0: Yar bana bir eğlence.
5: İşte gölge oyunu başladı.
0: Yar bana bir eğlence. Karagöz'üm neredesin söyle.
8: Ne bağırıyorsun Hacivat? Buradayım. Söylesene. Ben duymaz mıyım?
0: Estağfurullah Karagöz'üm. İki gözüm.
8: Aldım iki kilo üzüm.
0: Şimdi konumuzla ne alakası var?
8: Pazara mı gidelim? İndirim mi var?
0: Vallahi dediklerinden hiçbir şey anlamadım Karagöz'üm.
8: Beni bir sen anladın, sen de yanlış anladın.
0: Gidiyorum o halde ben de. Dalga mı geçiyorsun benimle?
8: Dur, şaka yaptım sadece. Üzüm yiyecektik hani birlikte. Ay, oy.
2: Çok eğlenceliydi.
3: Hadi şimdi sizler kendi kuklanızı yapın bakalım incilerim.
1: Ya.

0: kitap buldum, pamukla doldurdum. Bir kukla yaptım, gölge oyununa hazırım.
1: Miyav miyav kedicim, kartondan kuklam benim. Ben de bir kukla yaptım,

0: İncilerim, maşallah yine çok güzel olmuş.
1: Tamam. Çubuklarımızı da taktığımıza göre gölge oyunu başlasın.
2: Evet.

0: 유물전화.
1: 스스로부터 묵해 날 수 있네 정시오에라 할때
2: 헤매는 선이오로.
1: 에러 얼마 살까 다시 날 미세비 알아봐야 하즘.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Bera.
1: Kardeşlik. Güneş tepeyi aşmış, saat öğleni geçmişti. Hilal şeklindeki koyun sağ ucunda büyük taşlardan yapılmış, ortasında yol olan bir iskelede dolaşıyordu kardeşler. Denizden yansıyan ışık parlamaları gözlerine çarpıyordu. Onları izleyen tek canlı, koca ağızlı bir martıydı.
2: "Hey, merhaba!"
1: diyerek selam verdi Ayla ona. Cevap gelmedi tabii. Üzerinde yürüdükleri şeyin adı dalga kıranmış, dalga kırıyormuş. Bera'nın aklında kalan buydu en azından. Anne ve babaları Hilal'in ortasına doğru bir yerde, sahilde oturuyorlardı. Aslında kaldıkları pansiyon yakınlardaydı ama çocuklar kamp yapalım deyince herkes çok sevindi bu fikre. Karar verildi, kamp kuruldu. Mangalda et bile yapıldı. Dalga kıranın ucuna kadar gidip döndüler. Denize girmek ikisinin de aklından bile geçmiyordu. Anne ve babalarına söz vermişlerdi çünkü. Onlar yoksa su da yoktu. Şimdilik yani. Dönüş yolunda martı yoktu. Gitmişti. İskele bitince önce toprak yol, sonra da ormanın girişi başlıyordu. Bir kaplumbağa yönünü araçlara doğru çevirmiş, tek başına yürüyordu.
2: "Evi ormanda galiba."
1: Bu cümle Ayla'ya aitti. Bera tosbağadan kafasını kaldırdı. İleriye baktı ve
3: "Hadi götürüp bırakalım."
1: dedi. Bu fikir aklına yatmadı Ayla'nın.
2: "Ya başka yere gidiyorsa?"
1: Sonra kararını açıkladı.
2: "Götürmeyelim ama izleyelim. Bakalım evi neredeymiş. Hem de severiz."
1: Bera'ya göre güzel bir fikirdi bu. Böyle zamanlarda zihni ne kadar da farklı çalışıyor diye aklından geçirip övündü kardeşiyle. Minik arkadaşlarını takip ettiler bir süre. Geldikleri iskelenin ufkunda güneşi görebiliyordu Bera. Akşam olmasına daha vardı ama çok da yoktu. Sol taraflarında ve bayağı uzakta olan ailesine baktı. Babasının yüzü ona dönüktü fakat tepki vermedi. "Bir şey konuşuyorlar herhalde," diye düşündü. Neyse, onları görebildiğine göre hala güvendeydi. En azından o öyle hissetti. Tekrar aileye döndüğünde biraz uzaklaşmış olduğunu gördü. Kaplumbağada dahil herkes onu geçmişti. Kendi kendine güldü. Toplamda 30-40 adımlık yol, hiç acelesi olmayan tosbağanın hızıyla bitmek bilmiyordu. Sonunda ağaçların toplantı yaptığı yere ulaşıldı. Uzaklara doğru ne kadar da çoğalıyorlardı öyle. Burası bir ağaç şehriydi resmen. Sarı toprak bitip rengarenk bitkiler başlayınca kaplumbağa durdu. Ayaklarını geri çekti ve gövdesinin üzerine bıraktı kendini. Nihayet gölgeye ulaşabilmişti. Kardeşler de bunu izlemişti.
2: "Şu an onu ters çevirsek bence iyilik yapmış oluruz,"
1: dedi Ayla. Bera anlam veremedi.
3: "Nasıl yani?"
1: açıkladı.
2: "Bayağıdır sıcakta yürüyor. Ayakları falan çok ısınmıştır."
1: Ve sonra
2: "Hadi gel göbüşünü serinletelim,"
1: dedi. Mantıklı konuşmuştu yine Ayla. İlk defa başına böyle bir şey gelen tosbağa ürktü tabii başta. Gerçi göbek serinlemesi iyi gelmişti. Etraftan kuş sesleri duyuluyordu artık. Bir cırcır böceği herkesle tek başına yarışıyordu.
2: "Bazı hayvanlar abartmayı çok seviyor. Bu kadar bağırmasan ne var sanki?"
1: diyerek çıkıştı Ayla cırcıra. Cırcır uzun ve tiz bir Z harfiyle yanıtladı onu. Zamanla üstlerindeki ağaç dalları gökyüzünü daha da kapladı. Işık azaldı. Kaplumbağa yerdeki bir bitkiyi yerken kardeşler de onu izledi. Bera,
3: "Evi kim bilir nerede? Belki de iskelede yaşıyordu. Buraya gezmeye geldi.
1: Dedi. Ayla güldü buna.
2: Doğru.
1: Bir çıtırtı duyuldu. İrkildiler. Sesin sahibi kimse bastığı dalı kırabilmişti. Demek ki ağırdı.
2: Eyvah! Ya Ayla?
1: Aylaydı konuşan. Sessizce sormuştu. Hiç hareket etmediler önce. Ayıları dedeleri anlatmıştı.
0: Onlar hayvanlar aleminin çok önemli sporcularıdır.
1: Demişti.
0: Yüzmek, koşmak, tırmanmak her konuda.

0: iyidirler.
1: Eğer bir gün onunla karşılaşırlarsa ne yapmaları gerektiğini de anlatmıştı dedeleri. Önce sakince çevrelerine baktılar. Hiç hareket yoktu. Etrafı iyice taradılar gözleriyle. Kaplumbağa yaprağın yarısını bitirmişti bile. Neydi acaba sesin sebebi?
2: Bir şey yok galiba, dedi Bera. Hadi bizimkilerin yanına dönelim.
1: Geldiklerini düşündükleri yere baktılar.
3: Nereye gideceğiz?
1: Diye sordu Ayla. Her yerde benzer ağaçlar vardı. Bera kendinden emindi. Hatta biraz da ısrarcı. Onun söylediği tarafa doğru yürüdüler.

0: Önce yavaş, sonra hızlı. Adımları gitgide sıklaştı. Telaşlanmışlardı. Labirentte gibi hissediyorlardı kendilerini.
1: Hani yolu biliyordum. Eminim şu an nereye gittiğinden haberim bile yok.
2: Evet, şimdiye kadar toprak yola çıkmış olmamız lazımdı. Hadi senin söylediğin yere gidelim.
1: Artık ben de hatırlamıyorum ki. Durduğumuzda söylediğim yerdi işte.
2: Tamam, sakin olalım. Nereye gideceğiz onu düşünelim.
0: Kaplumbağayı bile unutmuşlardı. Halbuki onunlayken her şey ne kadar da sakindi. İki kardeş yüzlerce bitkinin arasında çaresizce dolaşıyordu. Bazen çalılar sıklaşıyor, ayaklarına sürterek acı veriyordu.
1: Ah, ayağım.
0: Çevresine bakarken devam etti konuşmaya.
1: Bu böyle olmayacak.
0: Hemen yakınlarındaki kocaman yaprakları olan bitki öbeğinden 5-6 tanesini kopardı. Üst üste koyup ayağını tam ortasına basarak sardı. Hatta kötü de olsa yumuşak bir dalla bağlamayı bile başardı. Bera da yaptı aynısını. Daha korunaklıydılar artık. Acaba bu ormandan nasıl çıkacaklardı? Dünyanın en komik ayakkabılarıyla yürüdüler tekrar. Akşam olmak üzereydi. Yürüdükleri yönün biraz ilerisinde, çevresinde bolca çalı olan su yolunu gördüler sonra. Sığ gibiydi. İyice çekilmiş olan cılız suyun üzerinde hareket görünmüyordu. Hangi yöne aktığını anlayabilseler, takip ederek denize varabilirlerdi. Bunu biliyorlardı. Babaları öyle öğretmişti.
3: Su akar, denize varır,
0: demişti. Kumsala ulaşabilirlerse, onlara da ulaşabilirlerdi. Bera yerden aldığı ufak dal parçasını suya attı. Başta hareket etmedi ama 30 saniye sonra düştüğü yerin daha solundaydı.
1: Aferin, bu çok iyi bir hareketti,
0: dedi Ayla. Bera konuşmadı fakat yaptığı şeyi kendi de beğenmişti. Attıkları dal kesinlikle sola gidiyordu. Doğruyu bulmuşlardı işte. Toprak yol görünmüştü ileride. Deniz'i de duyduklarını fark ettiler o an.
1: Şükürler olsun,
0: dedi Ayla. Bera da katıldı ona. İskelenin diğer tarafındaki sahile vardılar neşeyle. Başlarına geleni heyecanla anlattılar hemen. Çünkü aileden bir şey gizlenmezdi. Babaları,
3: "Böyle yerlere biz olmadan girmemelisiniz çocuklar,"
0: dedi. Güneş bugünlük de mesaisini bitirirken ayın hilal şekli görüldü. Bu kadar kamp macerası yeterdi. Kaldıkları yere yaprak ayakkabılarıyla döndüler. El yüz ayak yıkandı. Ve yataklara geçildi.
2: Bugün artık bitebilir, yeterince korktum.
0: Ardından her gün yaptıkları gibi günü bir şiirle süslediler. Kaplumbağanın peşinden birazcık fazla gittik. Meğer tüm ağaçlar benzermiş, yolumuzu kaybettik. Sincap ayı, ağaçlar, kurbağa, ormanlar ayrı bir dünya. Ama biz hepsini aşarız, adımız Ayla ve Bera.

0: professor? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.
2: Vücutta

0: mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı bir...

0: Heyt! Var mı bana yan bakan? Heyt be!
1: Aa! Bir kabadayı geziyor.
2: Kim ki bu?
1: Bilmem. Mahalleye yeni taşındı herhalde.
0: Tanımadılar beni.
3: Kimsin sen ya?
0: Heyt! Heyt! Demek benden kaçarsın ha? Kaçma bak, fena olur.
3: Tamam ha. Kaç.

0: Açmam.
1: De bakalım şimdi. Kimim ben? Bilecek gibi durmuyorsun. Söyleyeyim bari.
0: Söyle bakalım.
1: Ben Tuzsuz Deli Bekir'in kardeşi, Şekersiz Deli Hüsnü.
0: Yapma ya. Tam da ben diyecektim. Hacivat, sen misin?
1: Benim ya. Ne sandın?
0: Tahmin ettim zaten. Kesin beni kandırıyor dedim.
1: Tabii tabii. Bak kara gözlüm bak. Karşıdan gelene bak.
0: Vay vay vay vay. Bebe Ruhi geliyor. Yap numaranı Hacivat.
1: Hey, aman.
2: O da ne?
1: Ne demek o da ne? Ben bir şey miyim?
2: Şey, o da kim diyecektim. Ağam.
0: Hey, sen bilmez misin kimdir bu?
2: Yok.
0: Onun adı... Onun adı...
1: Benim adım...
0: Heh. Onun adı Tatsız Deli Cavit.
1: Nereden buldun bu ismi?
0: Sen bulsaydın o zaman.
1: Neyse. Çekil bakalım önümden.
2: Hemen ağam. Buyurun.
1: Ne kadar da güzel tanınmamak.
0: Sorma Hacivat. Gülmekten karnıma ağrılar girdi.
1: Kıyafet değiştirmek bu kadar eğlenceliyse görünmemek ne kadar komik olur Allah bilir.
0: Keşke bir yol olsa da görünmesek.
1: Keşke.
3: Kim demiş yok diye?
1: Var mı?
3: Ben de yok yok efendiler. Unutmayın sloganımız neydi?
1: Neydi?
3: Ben de yok yok.
0: Onu söyledin zaten.
3: Neyse efendim. Küçük şeylere takılmayalım. Büyük düşünelim.
1: Bu o mu?
3: Elbette. Bir yudum al, o gün kimse seni göremez.
1: Hayrını gör tüccar efendi. Bize müsaade. Yapacak çok işimiz var.
3: Hadi selametle öyleyse.
0: Gidelim Hacı Cavcav.

0: Unuttun mu? Görünmeziz biz.
1: Doğru ya Civat. Unuttum ben onu.
0: Hadi yolumuza devam edelim. Hatta ayı kardeşi biraz korkutalım.
1: Olur.
0: İmdat!
2: Sen de mi buradaydın?
1: Hani görünmeyecektik?
0: Hani işe yarıyordu?
1: Ney? Ayı bizi parçalıyordu az kalsın.
2: Ayı mı? Ne ayısı?
0: Ormanda ayı gördü bizi. Bu hale getirdi.
2: Ha, öyle desenize yahu.
1: Nasıl yani?
2: Hayvanlarda işe yaramaz demedim mi ben size?
1: Yo.
2: Demişimdir yahu. Demediysem de diyorum işte. Sadece insanlarda işe yarar bu.
0: Hadi ya.
1: Tüh. Boşuna mı bu hale geldik?
2: Yani.
0: Neyse. Olan oldu. Biz gidelim öyleyse.
1: Gidelim Hacı Cavcav. Yapacak çok işimiz var bizim.
0: Aynen öyle. Çok komik işler. Madem artık görünmeziz, karşımıza ilk çıkan kişiyle biraz eğlenelim. Ne dersin?
1: Buna ne denir Hacı Cavcav? Hey!
3: Demek kendinizi görünmez sanırsınız. İnsanlığa yakışır mı başkasıyla alay etmek? Siz durun bakalım, şaşkınlar. Eğlenmek nasıl olurmuş görürsünüz.
1: Heh, geldi bizimki.
0: Hadi bakalım.
1: Selamın aleyküm, tuzsuz efendi.
3: Ha? Kim o konuşan?
0: İnsan önce selam alır, tuzsuz efendi.
3: Aleyküm selam da siz kimsiniz? Neden sizi göremiyorum?
1: Helal olsun şu tüccara. Doğru söylüyormuş.
0: Aynen öyle.
3: Beyler, korkutmayın beni. Gösterin kendinizi.
1: Vay vay vay. Tuzsuz Deli Bekir Efendi de korkarmış demek.
0: Biz de seni yiğit sanırdık.
3: Korkmak da laf mı? Şu an tir tir titriyorum.
1: Bak şimdi.
3: Demek beni kandıracaktınız. Demek benimle eğlenecektiniz ha?
1: Aman, bizi görüyor bu.
0: Sorma gözüm, karışımın etkisi mi geçti acaba?
3: Karışımı bilmem de, birazdan sizin etkiniz bitecek.
0: Duramıyorum kara gözüm.
1: Aman Hacı Cavcav, güvenli bir yere gelene kadar durayım deme.
0: Doğru dedin kara gözüm. İyice uzaklaşmak lazım bu deliden.
1: Kesinlikle.
3: Uyanıklar sizi. Akılları sıra beni kandıracaklar.
1: Hani sadece insanda işe yarardı?
0: Hani etkisi bir gün sürerdi?
1: Şimdi cevap ver bakalım. Bu karışımın etkisi mi çabuk geçiyor yoksa işe mi yaramıyor?
2: Aman efendiler, ben size bugüne kadar işe yaramayan bir şey sattım mı?
0: Evet.
2: Tamam, arada bir yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Ama bu kez durum farklı. Karışımım kesinlikle emsalsiz.
0: Belli. Hiç bu kadar kısa zamanda bu kadar çok hırpalanmamıştık.
2: Neyse efendi, çözeceğiz. Şimdi konumuza gelelim. Kim sizi görmüştü?
1: Tuzsuz Deli Bekir.
2: Ha? Şimdi belli oldu.
1: Neymiş o belli olan?
2: Ben size demedim mi efendiler? Bu karışım delilerde işe yaramaz diye.
1: Yo.
2: Olur mu öyle şey? Dedim.
0: Sen onu bunu bırak da şunun kullanma kılavuzunu ver.
2: Aman efendim ne acet. Siz rahat olun. Hayvana yahut deliye çatmayın da ne yaparsanız yapın.
1: Bu kadar mı?
2: Bu kadar.
0: Kesin mi?
2: Bit tabii efendim, bit tabii.
1: Öyleyse tamam.
0: Ama bu sana verdiğimiz son şanstır, bilesin.
2: Rahat olun, sıkıntı yok. Ben hep buradayım. Biz evde de bunu kullanıyoruz. Oh, çok şaşkın bunlar yahu.
0: Başlayalım.
1: Selamun aleyküm ağalar.
4: Aleyküm selam efendiler.
0: Söyleyin bakalım, biz kimiz?
5: Bilmem. Sizi görmedik hiç.
1: Oldu bu iş.
0: Aynen.
6: Neler oluyor yahu?
1: Asıl size neler oluyor? Böyle kasıla kasıla yürüyorsunuz.
5: Hıç. Ne dersin sen ağa?
0: Şşt. Biz sizin daha önce gördüğünüz adamlardan değiliz asker ağa.
1: Hatta bundan sonra da göremeyeceksiniz bizim gibisini.
0: Hatta ve hatta siz bizi görmediniz. Görmüyorsunuz, göremeyeceksiniz.

0: Bunlar deli miydi? Hayvan mıydı Hacı Cavcav? Nasıl oldu bu?
1: Ah benim iyi niyetli arkadaşım. Hala anlamadın mı? Tüccar bizi kandırdı.

0: Geliyor bizimki.
1: Güzel. Gelsin bakalım.
0: Gördün mü Hacı Cavcav? Bizi görmedi.
1: Görmez tabii. Karışım işe yarıyor.
0: Sonuçta deli de değil, hayvan da. Değil mi?
1: Elbette.
0: Hızlandı bu yahu.
1: Kesin işi vardır. Yoksa bizi görüp de hızlanmış olamaz, değil mi?
0: Dur şuna bir çelme takayım.
1: Allah Allah. Görüyor mu yoksa?
0: Mümkün değil. Denk gelmiştir. Dur ben şuna güzel okkalı...

0: Bir...
1: Alın paranızı efendiler, alın! İmdat! Kurtarın beni!
2: Bu da bize ders olsun kara gözlüm. İnsanlarla alay ederek insana yakışmayan bir davranışta bulunduk.
0: Doğru dedin Hacı Cavcav. Başından beri huzursuzdum. Velakin yine de kendimi tutamadım.
3: Sizi hatanızı anlamış görmek güzel dostlarım.
0: Sen biliyor muydun?
3: Evet, sizi konuşurken duydum.
2: Hakkını helal et tuzsuz efendi.
3: Ben ettim gitti. Şimdi diğer kandırdıklarınızla da helalleşin bakalım.
0: Askerlerle ben helalleşeyim. Ayı işini sen hallet Hacı Cavcav.
2: Yok ya, sen amma akıllı çıktın. Karışımın yan etkisi mi acep?

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Gümüş Fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Yumurtanın hası burada. Gel. Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak. Bak.
1: Azizi dinle.

0: vatandaşlar. En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanındır.
1: Niyeymiş o?
0: Bak şimdi, yumurtanın ilk hecesi ne?
1: Yu.
0: Peki yukarı yumurcalının ilk hecesi ne? O da yu.

0: Ya, bir derdin mi var?
1: Var Cemil'im, var. Bugün hale gitmem gerek. Ama dükkanı da kapatamam. Bir sürü müşteri gelecek.
2: Dert etme Şaban amca. Biz bakarız dükkana. Sen git hale.
1: Gerçekten mi? İdare edebilir misiniz manavı?
3: Furkan haklı amcacığım. Manav işi bizden sorulur.
4: Niyeymiş o?
3: Bak şimdi. Manavın ilk hecesi ne? Ma. Aşağı yumurcalının ilk hecesi ne? Aman neyseni. Biz daha iyi bakarız manava.
1: Çok teşekkür ederim çocuklar. Manav size emanet. Ben hemen hale gideyim.
3: Uzun süredir manavı idare etmenin hayalini kuruyordum.
2: Gerçekten mi? Hiç bahsetmemiştin.
4: Ne zamandan beri mesela?
3: Bir dakikadan beri.
4: Neyse, manav işi bizde.
3: Hayır, bizde. Biz daha iyi yönetiriz burayı.
0: Arkadaşlar, arkadaşlar. Sakin olun lütfen. Manavı ortadan ikiye bölelim. Her takım kendi tarafını yönetsin.
2: Harika fikir.
5: Arkadaşlar, benim güzel bir fikrim var. Bir kampanya yapalım. Böylece satışlarımız artar.
3: Nasıl bir kampanya?
5: Para yerine yumurtayla satış yapalım. Takas yani.
2: Bilemedim ki.
3: Deneyelim bence.
5: Çok güzel oldu. Eminim satışlar patlayacak.
3: Gel vatandaş, gel. Eşi benzeri olmayan kampanyaya gel. Bu işte bir iş var.
1: Neymiş bu eşi benzeri görülmemiş kampanya? Söyleyin bakalım.
3: Tabii ki fiyatlarımız.
1: Ne? Gerçekten de eşi benzeri görülmemiş fiyatlar.
5: Ucuzluğu görünce şoka girdi herhalde. Ne? Önder, niye yaptın bunu?
0: Sakin ol Ziya. Önder aslında sizi bir dertten kurtarmış oldu. Şaban amca onca yumurtayı ne yapsın?
2: Cemil haklı Ziya. Farklı şeyler bulmamız lazım. Bak.
4: Öyle demeyin arkadaşlar. Bir düşünsenize. Deve kuşlarıyla hızlıca ürünleri teslim ediyoruz.
6: Burak haklı. Böylece kimse dışarı çıkıp yorulmaz. Herkes bizden alışveriş yapmak ister.
4: Hadi o zaman.
7: Yumurcalı!
2: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
8: Siz kimsiniz? Manav Şaban nerede?
2: Şaban amca hale gitti Banu teyze. Ben Burak.
8: Burak evladım, kırmızı elma var mı? Varsa gelip alacağım.
2: Elma var ama gelmene gerek yok.
8: O ne demek?
2: Yeni uygulamamız bu teyzecim. İstediklerinizi biz evinize getiriyoruz.
8: Aa, ne güzel bir hizmet. Maşallah. O zaman bana 1 kilo kırmızı elma getirir misiniz? Ama biraz acele olsun evladım.
2: Hemen teyzeciğim. İlk siparişimizi aldık arkadaşlar. Banu teyzeye 1 kilo kırmızı elma gönderelim hemen.
0: Kerim, 1 kilo elma tart.
9: Hemen tartıyorum.
4: Hadi bakalım. Bunları Banu teyzeye götür.
2: İnsansız kargo aracı yaptık arkadaşlar. Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
8: Burak evladım, nerede kaldı benim elmalar? Hani hemen gelecekti?
2: Allah Allah! Elmaları deve kuşuyla göndereli çok oldu teyzeciğim.

0: kuşu mu? Hay Allah! Oğlum elmalar deve kuşuna emanet edilir mi? Tamam neyse. Ben gelip kendim alayım en iyisi. Elmalar gitmemiş arkadaşlar. Eyvah!
1: Hay Allah! Nasıl akıl edemedik bunu?
2: Deve kuşuna elma emanet edersek olacağı buydu.
3: Harikasınız arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz akşama kadar Şaban amcayı batırırsınız.
4: Burakcığım şunu ben alayım artık.
5: Arkadaşlar aslında kurye ile ürün gönderme iyi bir fikirdi. Biz kendimiz götürüp teslim edelim.
4: Alo, ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
6: Nihat oğlum, benim dizim ağrıyor.
4: Hemen gönderiyorum teyzeciğim. Arkadaşlar, Naime teyzeye 5 diş sarımsak.
5: Ben götürürüm annemi.
4: Ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
7: Nihat, oğlum, bana 1 kilo çeri domates lazım.
4: Hemen geliyor teyzeciğim. Hamide teyze 1 kilo Charleston biber, 1 kilo domates.
8: Ben götürürüm.
4: Ben ailenizin müşteri temsilcisi Nihat. Buyurun efendim.
9: Nihat, oğlum, canım biraz çilek çekti. Sizde...
4: Olmaz olur mu dedeciğim? Hemen gönderiyorum. Aziz, Latif dedenin canı çiçek çekmiş. Kırdan biraz çiçek topla da götür.
3: Emin misin? Çilek olmasın o.
4: Eminim. Sen devam et.
3: En zoru da bana düştü. Nereden bulacağım o kadar çiçeği?
8: Nihat, yanlış söylemişsin siparişleri. 1 kilo çeri domates istemiş Hamide teyze.
5: Annem de sarımsak istememiş.
3: Bu çiçekleri toplamak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Mahvoldum yorgunluktan.
8: Ne?
3: Şu sulu karpuzlardan yemeden kendime gelemem.
8: Ay,
5: dur Aziz. Bunlar bize emanet edildi. İzin almadan yiyemeyiz.
3: Tamam o zaman şu güzelim muzları yiyeyim. Tutmayın beni.
2: Olmaz Aziz.
10: Arkadaşlar bu böyle olmayacak.
5: Evet, böyle rekabet ederek bir yere varamayız.
10: Güçlerimizi birleştirelim.
5: Birlikte hareket edelim.
7: Nasıl?
10: Önce hep birlikte şu dağınıklığı toplayalım.
3: Şimdi ne olacak?
10: Telefonun başına Furkan geçsin. Aziz sen kasaya geç.
3: Masa başı işlere bayılıyorum.
10: Önder sen de ürünleri tart.
2: Tartı işi benden sorulur.
10: Ziya ve Kerim ürünleri tezgaha yerleştirsinler.
11: Derhal.
10: Geri kalanlar da siparişleri götürür.

0: çocuklar, bütün ürünleri satmışsınız.
1: El ele verince başaramayacağımız şey yoktur Şaban amca.
0: O zaman el ele verin de yeni ürünleri taşıyalım. Bugünkü yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Vallahi siz benden de iyi manav oldunuz.
2: Keşke o kadar iyi olmasaydık.
0: Aa, niye Aziz?
2: En azından muzları satamasaydık, şimdi yerdik.
0: Ah. İstediğin muz olsun Azizim. Alın size bir kasa muz. Doya doya yiyin.

Küçük Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: de.
1: Yahu hayır, hemen de yakalıyorsun abla.
0: Ablalar yakalar akıllım.
1: Yakalayacağım seni, elim sende.
0: Hızlı koş, geliyorum.
1: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Yine mi ebe olacağım?
0: Düşündüm de ebe olmayabilirsin. Bence elimiz annemizde olmalı, ne dersin?
1: Hadi derim, koş. Elim sende.
2: Ne?
1: Ebe.
2: Demek öyle, şimdi yakaladım sizi. Nasıl gidiyor katlamacılar? Aa, neyiniz var? Katlamacılığı sevdiğinizi sanıyordum.
1: Ama anne.
0: Evet ama anne.
2: Üzgünüm canlarım.
1: Ama çoraplar katlanmıyor ki.
2: Çorapları ayırın. Sonra size nasıl yapıldı?

0: yapacağını göstereyim.
1: Belki de sen katlamak istersin değil mi anne?
0: Yo, ben öğretmek isterim.
1: Ama anne.
0: Şşt, kitap okuyorum.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Hayır.
1: Tamam.
2: Oh oh, maşallah.
1: Baba, baba, kurtar bizi.
2: Elim sende oynamışsınız anlaşılan.
0: Evet.
1: Evet.
2: Ama canım sen de her defasında yakalıyorsun. Biraz merhamet et. Böyle de yenilmez ki.
1: Ya baba.
2: Yapacak bir şey yok maalesef çocuklar.
1: Belki de baba yardımsever bize yardım eder. Evet evet eder.
2: Baba yardımsever tabii ki yardım eder. Çorapları bana bırakın. Ama canım çok ince yerden yakaladılar. Yardımsever biri olarak çocuklarıma bu zor durumlarında yardım etmem gerekir.
0: Tamam. Ben de mutfakta sizin için bir şeyler hazırlayayım. Acıkırsınız birazdan.
1: Evet.
2: Küçük parçalar sizde, büyükler bende. Anlaştık mı? Çorapları sona bırakın.
1: Tamam. Baba yardımsever dönüşüm geçiriyor abla.
3: Evet. Acaba ne olacak?
4: Nem nem. Taze oyuncak.
1: Mumuni.
4: Nam nam.
1: Babam Mumuni'ye dönüştü. Hepimizi yiyecek ya.
4: Nam nam. Hepinizi yiyeceğim. Nam nam nam.
1: Ayı minnak.
4: Minnak ama lezzetli.
1: Kaç beyaz tavşan kaç. Dur Mumuni.
4: Nam nam nam Mumuni. Nam nam.
1: Şimdi de Şengül'ümün peşinde.
4: Nam nam nam nam nam.
1: Şengül'üm de gitti. Mengül'ümü yakalamasa bari. Annesi çok üzülür.
4: Nam nam nam nam.
1: İmdat Mumuni beni yakaladı imdat.
4: Nam nam.
1: Bırak kardeşimi Mumuni.
4: Nam nam nam. Nam nam nam. Nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam.
3: Yakalayamaz Mumuni beni yakalayamaz.
4: Nam nam nam nam nam nam.
0: Seni Mumuni seni. Her şeyi yemiş.
4: Nam nam nam nam nam. Nam nam nam nam.
3: İmdat.
1: Merhaba yemekçi hanım.
0: Merhaba.
1: Bir müşteri bey gelecek.
3: Hemen listeyi kontrol ediyorum. Bakıyorum.
1: Bey Adem gelecek.
0: Demek Bey Adem. Restoranımızın çok kıymetli bir müşterisidir. Hemen hazırlanmalıyız.
1: Menüde ne var yemekçi hanım?
0: Önce çorba, ardından köfte ve pilav.
3: Yaşasın bayılırım.
1: Ben de.
3: Hemen menü tahtamıza günün menüsünü yazalım.
1: Çorba.
3: Şimdi sıra bende. Köfte.
1: Sıra bende. Pilav. İşte bitti.
3: Hayır, sıra bende.
1: Ama yemekler bu kadar.
3: Abla hadi oynayalım.
1: İstemiyorum. Ama daha Bey Adem gelecek.
3: Oynamıyorum.
1: Neden ama?
3: Sen daha çok yazdın. Ben azıcık yazdım menüyü.
1: Üzülme, halledebiliriz. Yemekçi hanıma başka yemekler var mı diye sorabiliriz.
3: Yok ki.
1: Yemekçi hanım bayan, acaba menüde başka bir şey var mı?
0: Bir düşünelim. Ayranı yazdınız mı?
1: Yazmadık. Tamam, şimdi yazıyoruz. Ayran da varmış.
3: Ayran.
1: Menü hazır olduğuna göre başka işlere bakabiliriz.
3: Misafirimizi hangi masaya alacağız?
0: Her zamanki yerini ayarlayalım lütfen.
3: Ben çatal kaşığı alırım. Sen de peçeteleri al Eren.
1: Tamam.
3: Buyurun Bey Adem. Hoş geldiniz.
1: Biz de sizi bekliyorduk.
2: Hoş buldum. Böyle mi geçiyorum?
3: Evet. Size rezitriyon burası.
2: Rezitriyonsuz asla gitmem.
1: Çorba alır mısınız bey adam?
2: Almam mı? Hı, alayım lütfen.
3: Müşterimiz çorbayla başlayacak. Brokoli çorbası lütfen. En sevdiğimden.
2: Ne? Brokoli çorbası mı?
3: Evet efendim.
2: Ama bu restoranda hiç brokoli çorbası çıkmazdı. Ne oldu, aşçınız mı değişti? Emel, yani aşçı hanım.
3: Şaka şaka, mercimek getiriyorum.
2: Çok şakacısınız.
3: Yemekçi bayan, çorbayı ben götürebilir miyim?
0: Bu seferlik ben götüreyim. Sen ekmeği al. Sen de tuzu. Çorbanız.
3: Ekmek, tuz.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Afiyet olsun.
3: Hayır, olamaz.
2: Ne oldu?
1: Besmele çekmeyi unuttum bey adam.
2: İnanmıyorum. Çorbanın lezzeti aklımı başımdan almış. Demek ki unuttum. Şimdi ne yapmalıyım?
3: Üzülme, çaresi var bey adam.
1: Bizden sonra tekrarla bakalım.
2: Tamam.
3: Bismillahi.
2: Bismillahi.
3: Fi evvelihi.
2: Fi evvelihi.
3: Ve ahirihi.
2: Ve ahirihi. Bismillahi. Fi evvelihi. Ve ahirihi. Oldu mu şimdi? Devam edebilir miyim?
1: Oldu tabii. Anlamını biliyor musun?
2: Maalesef unuttum galiba.
1: Başında da sonunda da bismillah demek.
2: Hah, artık hiç unutmam.
1: Ben gidip ayranı da getireyim.
3: Sakin ol küçük komi. Ayran ana yemekle birlikte olacak.
1: Ana! Yemek!

0: Ula, aç diyorum şu ağzını. Çekelim onu da.
1: Yok yok, açtırmayacak. Canı çok tatlı efendinin.
0: E olmaz ki böyle uşağım. Açacaksın ağzını, bitireceğiz bu işi.
2: Selamun aleyküm dostlar, hayırdır?
0: Aleyküm selam hoca, tam vaktinde geldin.
1: Hocam bu Kadri, günlerdir diş ağrısı çekiyor zavallı.
2: Demek diş ağrısı ha?
0: Uşağım, dişlerini fırçalamazsan ha böyle çürütürsün işte.
2: E peki çürük dişi çekseydiniz?
1: Zaten sorun da o hoca, korkuyor. Bir türlü açtıramadık o koca ağzını.

Demek ağzını açmıyor ha? Katri, dur sana bir fıkra anlatayım. Geçen gün bizim kasap Ahmet'ten ciğer aldım. Sağ olsun bir de güzel bir ciğer yemeği tarifi biliyormuş. Onu da yazıp verdi. Bir elimde ciğer, diğer elimde tarif. Eve doğru çıktım yola. Fakat karganın biri elimdeki ciğeri kapıp da uçmasın mı? Ben de karganın arkasından bağırdım. Karga efendi, karga efendi, boşuna sevinme. Tarifi bende. Peki, çok komik değildi belki ama düşündürücüydü yani. (Gülüyor)

0: Şey, doğru dişi çekmişimdir inşallah.
1: Nasıl? Ne yaptın hoca?
2: Sanki bu...
0: Şaka yaptım şaka. Tabii ki de doğru diş. Baksanıza nasıl da çürümüş.
2: Ha? Evet.
1: Hoca vallahi korkuttun bizi ha. Yanlış dişi çekeydin de o başındaki kavuğundan utan diyecektim ha.
0: Ben de sana keramet kabuktaysa al buyur kavuğumu da memleketin dişçisi sen olasın diyecektim uşağım.
3: Hayatımı kurtardın hocam. Esselamu aleyküm.
0: Aman aman koca oğlan dur hele dur.
3: Artık sana borçluyum ben.
4: Peki sen ne dedin adama?
0: Ben de dedim ki ya teperse.
4: Ya teperse mi? İlahi hoca, alemsin vallahi.
0: Bak bakalım hatun kim gelmiş?
4: Aa, Kadri, hayırdır?
3: Çiçek getirdim.
4: Çiçek mi? Bana mı?
3: Sana değil, hocama.
4: Peki sağ ol.
3: Ben buradayım. Hırsız bekliyorum.
0: Hayrola kimmiş?
4: Sana çiçek getirdi bizim Kadri.
0: Oo, hayranlarımdan çiçek ha.
4: Hoca, sen bugüne dek bana hiç çiçek getirdin mi?
0: Ama hatun ben şey bir dakika yahu şimdi o yani bir iyilik yapmıştım da. Ama lakin fakat Allah Allah hayat bazen gerçekten tuhaf ya bu. Anam.
3: Esselamu aleyküm.
0: Kadri aleyküm selam da hayrola.
3: Hocam sen bana iyilik yaptın. Ben de sana iyilik yapacağım.
0: Ne yapacaksın peki?
3: Seni koruyacağım.
0: Nasıl beni koruyacaksın?
3: Senin bekçin olacağım.
0: Bekçin mi?
3: Evet, hırsızlar seni çalmasın diye.
0: Yok kardeşim, Allah razı olsun. Beni çaldırmayacakmış.

0: Anam de git işine.
1: Merak etme hocam, güvendesin. Hoş geldin hocam. Esselamu aleyküm.

0: Burak'ı.
1: Kadri, bırak peşimi. Allah'ım, bu iş iyice sıkıcı olmaya başladı. Tabii ya, Ömer. İmdat, hırsız var. Kadri, yetiş. Kadri, bir taş at, belki hırsızı düşürürsün.
0: Yok, bu taş iyi değil. Şu taş da olmaz. Bu...
1: Hadi artık Kadri, hırsız kaçacak.
0: Ha, şu taş olabilir. Esselamu aleyküm taş. Şimdi seni hırsıza atacağım.

0: pişmanım. Eşeği de bırakıyorum. Bir daha hırsızlık yapmayacağım. Bu da bana ders olsun.
1: Muhteşemsin Kadri. Eşeğimi kurtardın. Hırsızı kaçırdın. Bana borcunu ödedin. Artık gidebilirsin.
2: Gidebilirim, evet. Ama eşeği kurtarmak diş çekmekten daha büyük bir işti. Çok koştum, çok yoruldum. O yüzden bana borçlusun.
1: Ne?
2: Borcunu öde lütfen. Yoksa peşini bırakmam ona göre.
1: Diş ağrısı pek kötüymüş. Kadri'nin de canı acımış. İyilik yapalım dedik Kadri'ye. Ama borçlu çıkan biz olduk yine.

0: Mış mış piş.
1: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Piş, buradaymış. Piş,
0: ne güzelmiş.
1: Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

Tamam.

Hmm.

Dale, dale.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca aklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı ter.

0: yerlerden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

mış mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane. Çizip

Talip Mülayim. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Komşu, komşu. Oğlun geldi mi?
1: Geldi.
0: Ne getirdi?
1: İnci boncuk.
0: Kime kime?
1: Sana, bana.
0: Başka kime?
1: Kara kediye.
0: Kara kedi nerede?
1: Ağaca çıktı.
0: Ağaç nerede?
1: Balta kesti.
0: Balta nerede?
1: Suya düştü.
0: Su nerede?
1: İnek içti.
0: İnek nerede?
1: Dağa kaçtı.
0: Dağ nerede?
1: Yandı, bitti, kül oldu.
0: Kiremitler!
1: Evladım, çatının kiremitlerini düşürdünüz.
2: Affedersin ninem.
0: Hava kara bulutlarla kaplandı.
3: Hadi ne duruyorsunuz? Çardağa koşun.
4: İşte beklenen yağmur geliyor. Yuvama girme vakti. Islanmaktan pek hoşlanmam.
5: Şimdi yağmurun sesi, toprak kokusu. Oh, ne güzel uyunur ha.
6: Hay Allah.
7: Yip, kös kös dur. Yağmur yağmadan evimi yapmama yardım et.
4: Seni uyardım Mirmir. İşlerini zamanında yapmalısın. Ben hiç de ıslanamam.
6: Haklısın dostum.
4: Ah şu yumuşacık kalbim. Tamam dur dur. Yardıma geliyorum. Temtem, bu taşı sadece sen taşıyabilirsin. Hadi kalk, yoksa Mirmir'le ben yağmurda kalacağız.
5: Nem nem.
6: Temtem.
5: Tamam, geliyorum.
4: Hadi acele et. Yağmur şiddetleniyor.
3: Ne kadar da çok yağmur yağdı.
2: Birazdan her yeri toprak kokusu sarar.
0: İyi yetiştik ama sırılsıklam olurduk yoksa.
2: Nine sana ne oldu? Nasıl bu kadar ıslandın?
0: Sen evde değil miydin nine?
1: Dam akıyor evladım.
8: Hiçbir şey anlamadım.
2: Yani biraz önce çatıya top atmıştık ya hani.
8: Evet, kiremitler düşmüştü.
9: Üzülür yerine.
1: Bilerek yapmadınız ya kuzularım. Hem damın onarıma ihtiyacı vardı. Bir dahakine daha dikkatli olun ama.
2: Ama bizim yüzümüzden ıslandın.
1: Şeker değilim ya eriyim yağmurda. Yağmur kesildi. Mert'i arayayım da kasabadan bana biraz kiremit getirsin.
4: Açı! Elhamdülillah.
6: Temtem gelene kadar mevsim değişecek.
5: Yağmur dindi. Baksanıza. Benim taşı taşımama gerek kalmadı. Hazır yerimden çok uzaklaşmamışken geri döneyim diyorum.
2: Mert abi kiremitleri getirdi.
1: Hay Allah razı olsun Mert. Ustalar çatıyı tamir etmek için birazdan gelir.
10: Kiremitleri kapının önüne yığayım o zaman.
8: Biz de yardım edelim arkadaşlar. Hem hatamızı telafi etmiş oluruz.
10: Hadi o zaman. Elden ele, elden ele.
4: Evimi iyice yağmur sularına dayanıklı hale getirdim. Sen ne yaptın Mirmir?
6: Şimdilik güneşli havanın tadını çıkarıyorum.
4: İşte bunu yapmamalısın. İşini zamanında bitirmelisin. Hala çatın yok.
6: Çatı için toprak kullandım, dayanıklı olmadı. hangi malzemeyi kullanacağımı bilmiyorum.
4: Oturarak bunu öğrenemeyiz. Gözlemlemek lazım. Hadi kalk, köydeki evlerin çatılarına bakalım.
6: Şimdi mi?
4: Hadi, bugünün işini yarına bırakma derler. Bu kez seninle ıslanmaya hiç niyetim yok dostum.
6: Peki, tamam, geliyorum.
10: Ellerimize sağlık çocuklar. Tüm kiremitleri taşıdık.
3: Ama hala arabanın içinde biraz kiremit var.
1: Çalışkan evlatlarım benim. Arabanın içindeki kiremitler de sizin olsun. Belki oyun oynarsınız.
2: Kiremitlerle ne oynanır ki?
1: 7 kiremit oynayabilirsiniz.
10: Tabii ya. 7 kiremit.

0: Vay! Bu çatı harika dizilmiş, çok güzel kırmızı taşlarla dolu. Ve taşların hepsi de birbirinin aynısı dostum.
1: Ha. Onlar taş değil Mirmir, kiremit.
0: Kiremit mi? Ne güzel isim. Peki kiremit ne demek?
1: Kiremit, insanların verimsiz kil toprağını kalıplara koyarak ve pişirerek yaptıkları toprak levhalardır. Çok akıllıca değil mi?
0: Peki biz nereden bulacağız bu kiremitleri?
2: Yedi kiremit başlıyor. Şimdi topu attığımda kiremitleri devirirsem ve kiremitler dairenin dışına çıkarsa sizi vurmaya çalışacağım. Vurulan oyundan çıkar.
3: Peki ya kiremitler dairenin içinde kalırsa?
2: O zaman da topu atma sırası başkasına geçer.
4: Çok eğlenceli. Hadi Mert abi at topu, devir kiremitleri.
2: Ha! Ha! Başardım.
4: Oh. Kaçırım!
2: Ha? Ha! Ha!
3: Olamaz! Aha!
2: Yakalandın!
4: Olamaz!
0: Harika bir oyunmuş bu yedi kiremit göz göz. Biz de oynamalıyız.
1: Şimdi oyun zamanı değil Mirmir. Bizim çatılarından artan o kiremitlere ihtiyacımız var. Yağmurların başlaması an meselesi.
0: Peki nasıl alacağız o güzelim kiremitleri?
1: Oyunlarının bitmesini bekleyeceğiz.
5: Beklerken ben biraz kestireyim o zaman.
1: Sen de nereden çıktın Temtem? Ödümüz koptu.
5: Uyanıp sizi göremeyince tepeden aşağı şöyle bir baktım. Ve çocuklarla oyun oynayacağınızı düşündüm. Bu fırsatı kaçırmak istemedim.
0: Oyun oyun. Yedi kiremit. Ben daha fazla sabredemeyeceğim. Hemen gidip benim de oyuna katılmam lazım.
5: Dur Mirmir. Beni de bekle. Oh.
1: Ay. Ama arkadaşlar. Ya kiremitler?
4: Hadi bakalım Ece. Devir kiremitleri.
3: Oy, vuruldum. Sıra bende, sıra bende. Top nerede?
2: Demek siz de oynamak istiyorsunuz ha küçük dostlarım. Hadi o zaman yap bakalım atışını.
3: Iskaladın Mirmir.

0: kiremitleri alamadık.
1: Biz oyunumuzu oynadık. Kiremitler de Mirmir ve Köz Köz'e kalsın. Belki 7 kiremit oynarlar.
0: Çocuklar kiremitlerle 7 kiremit oynayacağımızı sandılar.
2: Hakkımızda çok az şey biliyorlar dostum.
0: Ha? Hadi çatını yapalım. Yoksa yine yağmura kalacağız.
3: Siz çatıyla uğraşırken ben de kendime uyuklayacak kuytu bir yer bulayım.
1: Oyunumuz bitti.
0: Yağmur yağıyor, eve hadi.
2: Sonunda evim hazır. Ha? Ne? Şşş. Bana da hiç yer bırakmamış olamaz. Temtem.
3: Yağmur sesiyle uyumak. Çok.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: 더 미니미시.
1: 이 시대 비님의 기빔.
2: 하와다 çok güzel. 어? 뭐다 네? 다하 önce böyle bir şey hiç görmemiştim. Bunu kesinlikle tilki de öğrenmeli.
1: Evet benim duyarlı duyarlı dostlarım, bugünkü keşfimizde bugünkü keşfimizde
3: Gül çekinme.

0: Ben bu programı sunamayacağım.
1: Sen ona bakma kurye. Geçmiş olsun.
2: Çal teleskop.

0: Și nu-i de tot?
1: Ha? Vai be! Se iar banio!
2: Să?
0: Onu da düşündüm.
3: Bravo kurye!
1: Ha? Dur teleskop, ne yapıyorsun? Sen alkışlama, kamera düşecek.
3: Pardon ya, unuttum. Kuryenin hünerlerine hayran kalmamak mümkün değil. Neyse, ben temizleniyorum.

0: Azıcık su koymuşsun kurye. Ucu ucuna yetti.
1: Hallederiz. Çekil bakalım haberci. Sıra bende.
0: Of.
2: Evet duyarlı dostlar. Şimdi merak edilen konumuz şu. Haberci ve kurye nasıl oldu da bizi bu denli güldürecek kadar turuncu oldular? Şu an yanımda günün kahramanları var. Onlara da sormak istiyorum. Kurye?
1: Bilmiyorum.
2: Haberci?
0: Bilmiyorum.
2: Evet dostlar, gördüğünüz gibi hiçbir şey öğrenemedik.
0: Haberci, sen turuncu bir bulut gördüğünü söylüyordun sanki. Aa, doğru. Size gelebilmek için kendimden geçtim.
1: Geçtiğin belli.
0: Sanki sen geçmedin.
1: Doğru.
0: Bazı şeyleri tecrübe etmeden bilemeyiz. Unutmayın ki turuncu bulut haberini bize getiren haberci. Teşekkürler teleskop. Beni en iyi sen anlıyorsun.
2: Yo, ben de anlıyorum. Dedin ki teşekkürler teleskop. Beni en iyi...
0: Tamam Tilki. Bu işi açıklığa kavuşturabilmek için elimizden geleni yapmamız lazım.
2: Göremiyorum.
1: Ben görüyorum.
2: Ama ben hala göremiyorum.
1: Yo. Gayet açık. Görünüyor. İşte orada ya.
2: Ay. Öyle herkes görür.
1: Alabilirsin tabii.
0: Biraz yaklaşsak mı? Yo, siz yaklaşın. Ben böyle iyiyim.
1: Biraz dedik haberci. Senin gibi içine girmeyeceğiz.
0: Peki sen nasıl turuncuya boyandın acaba?
2: Evet çocuklar, bunun ne olduğunu bilgisayardan araştırabiliriz.
0: Öyleyse ben birkaç fotoğraf çekeyim. Fotoğrafı bilgisayara yükleyerek verilere daha kolay ulaşabiliriz.
2: Doğru söyledin teleskop. O iş sende.
0: Merak etme Tilki.
2: Kuvvetli rüzgarların etkisiyle çöldeki toz şeklindeki toprak tanecikleri yoğun biçimde savruluyorlar.
1: Bunların geniş bir alana yayılmasına toz taşınımı yahut toz fırtınası denir.
3: Toz taşınımı kuvvetli olduğu zaman gökyüzünde turuncu bir bulut oluşturur.
0: Buna da toz bulutu denir.
2: Evet sevgili dostlar. Hangi dostlar? Tabii ki duyarlı dostlar. Yaptığımız araştırmaları sizinle de paylaştık. Ve öğrendik ki bu turuncu devasa bulut toz bulutuymuş. Bu konuda neler yapabileceğimizi de duyarlı ekibimle konuştuk. Şimdi sözü onlara bırakıyorum. Evet kurye, ne yapabiliriz?
1: Bilmiyorum.
2: Haberci?
0: Bilmiyorum.
2: Evet, ben biliyorum. Dinleyin. Her şeyi düşündüm. Haberci gidip bu durumu haber verecek.
0: Nasıl yapacağım ya? Dikkat, dikkat! Turuncu toz bulutu görürseniz kaçın. Kaçmasanız daha içine girmeyin. Dikkat, dikkat!
2: Tabii ki...

0: yetkililere haber verecek.
1: Ha, o kolay.
0: Yetkililer de insanları uyaracaklar. Uyaracaklar ki kimse orada bulunup kirlenmesin ve zarar görmesin. Böylece olası kazaların da önüne geçmiş olacağız.
1: O iş bende. Heyo!
0: Evet duyarlı canlar, yeni bir keşifte görüşmek üzere.

0: Sağ ol güzel kızım. Misafir peçetelerini de çıkarır mısın?
1: Hemen hallediyorum. Peçeteler hazır. Oo, börek pişmek üzere.
0: Çok şükür hepsi yetişti.
2: Hadi size kolay gelsin. Biz gidiyoruz.
0: Hoşça kal canım. Birkaç saate biter. Ben sana haber veririm.
1: Of.
2: Keyfinize bakın siz, acele etme. Biz oğlumla biraz dolaşacağız. Değil mi oğlum?
0: Aa, ne oldu Tunacığım?
1: Neden gitmek zorundayız ki? Ben kalmak istiyorum baba. Ne olur kalalım.
2: Olmaz oğlum. Bugün annenin misafirleri gelecek.
1: Gelsinler. Biz de otururuz onlarla.
2: Olur mu? Onlar hanım hanıma oturacaklar.
0: Evde oturmaktansa babanla vakit geçirmek daha eğlenceli değil mi?
1: Ama bir sürü güzel şey yaptılar. Biz yiyemeyeceğiz.
0: Ah canım oğlum. Senin derdin o muydu? Hiç merak etme. Ben hepsinden ayıracağım sizi.
1: Söz mü?
0: Söz. Sen babanla gezmenin tadını çıkar. Geldiğinde koca bir tabak seni bekliyor olacak.
2: Gördün mü? Hiçbir şey kaçırmıyorsun. Biz belki bowling oynarız. Ne dersin?
1: Bowling! Yaşasın! Hadi hemen gidelim baba.
0: Sağ ol canım. Hadi size iyi eğlenceler.
2: Size de kolay gelsin hanımlar.
1: Sağ ol baba.
0: Hadi biz de listeyi kontrol edelim. Bakalım eksik bir şey kalmış mı?

0: Ben bakarım. Bir kısır.
1: Kısır hazır.
0: İki börek.
1: Fırında pişiyor.
0: Üç sarma.
1: Dünden hallettik. Dolapta.
0: Liste tamam o zaman. İşimiz kalmadı.
1: Unuttuğumuz bir şey yok değil mi?
0: Bak hepsi tamam.
1: O zaman aferin bize.
0: Mutfakta süper bir takım olduk değil mi anne?
1: Evet güzel kızım. Senin sayende işler çok çabuk bitiyor. Allah senden razı olsun benim güzel kızım.
0: İnşallah misafir teyzeler yaptıklarımızı beğenir.
1: Sen yaparsın da beğenmezler mi hiç? Hepsi bu güzel lezzetler için sana dua edecekler.
0: Yaşasın! Heyecanlandım yine. Oo, eyvah!
1: Ne oldu kızım?
0: Anne, arka sayfada bir şey daha varmış. Görmemişiz. Ne yapacağız şimdi?
1: Dur, sakin ol. Ne yazıyormuş oku bakalım.
0: 4 yaş pasta.
1: Tatlıyı unutmuşuz.
0: Yaş pastayı yetiştiremeyiz değil mi anne?
1: Evet canım. Onun yapımı biraz zor ve zaman alır.
0: Ama bugünkü işler yarım kaldı. Pastayı yapamadık.
1: Her şeyin bir çözümü vardır.
0: Hı?
1: Sen misafirlerimize illa pasta mı ikram etmek istiyorsun?
0: Evet istiyordum. Ama artık imkansız.
1: İmkansız diye bir şey yoktur güzel kızım. İyi niyetle yeterince çaba gösterir ve Allah'ın bize verdiği aklı kullanırsan her sorunu çözebilirsin.
0: Ama anne pasta yapmak zor iş demişti.
1: Biz de kolay pasta yaparız.
0: Kolay pasta mı?
1: Evet. Sadece 10 dakikada nefis bir pasta hazırlayacağız.
0: Gerçekten mi? Yaşasın! Bu tarifi arkadaşlarımla paylaşmalıyım.
1: O zaman sen kamerayı hazırla, ben de malzemeleri.
0: Arkadaşlar, Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yamağı, Tuğba.
0: Tuğba Sultan'la bugün size çok kolay yapacağınız çok lezzetli bir pasta tarifi hazırlayacağız. Değil mi Sultanım?
1: Evet şefim. Sadece 10 dakikada pasta hazır olacak.
0: Duydunuz arkadaşlar. Canınız pasta çektiğinde bu kolay tarifi yapabilirsiniz. Adı üstünde kolay pasta.
1: Bir an önce pastayı yapalım şefim. Ama önce...
0: Önce eller yıkanıyor.

0: Malzemeler neler Tuğba Sultan?
1: Kolay pasta için bir paket puding. Neli isterseniz. Biz kakaolu kullanacağız. 2 bardak süt ve 1 paket bisküviye ihtiyacımız var.
0: Bu kadar mı?
1: Hı hı. Evet, hepsi bu kadar.
0: Gerçekten kolay pastaymış.
1: Yapımı da çok kolay.
0: Peki, ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Bir tencerede süt ve pudingi karıştırarak pişiriyoruz.
0: Bu olur mu?
1: Hı hı. Aynen öyle. Derin bir tencere olmalı. İçine 2 bardak süt koyalım şefim.
0: Hemen. Bu 1. Bu da 2. Süt tamamdır.
1: Kakaolu pudingi de içine ekleyelim.
0: Ben hallederim. Puding de tamam.
1: Ben ocağın altını yakıyorum. Orta ateşte karıştırarak pişiriyoruz.
0: Arkadaşlar, öyle karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Tabii böyle hızlı karıştırıp sıçratmıyoruz.
1: Ne güzel söyledin şefim. Mutfakta dikkatli olmak çok önemli.
0: Kesinlikle. Evet. Yavaş yavaş karıştırarak pişiriyoruz. Ne kadar sürecek sultanım?
1: 5 dakikada hazır olur şefim.
0: Arkadaşlar bakın. 5 dakikada puding pişti ve yoğunlaştı.
1: Hı hı. Artık bisküvileri yerleştirebiliriz. Şefim, pasta tabağını getirir misin?
0: Hemen. İşte burada. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Önce bisküvileri tabağa kaplayacak şekilde yan yana diziyoruz.
0: Ben hallederim. Tabağı kapladı. Üstlerine de koyacak mıyım?
1: Hı hı, evet. Ama önce biraz pudingden koyacağız. Sonra bisküvilerle 2. kata dizeceğiz.
0: Ha, puding arada kalacak.
1: Aynen öyle şefim. Kat kat yaparak pastayı tamamlayacağız.
0: Çok eğlenceliymiş. Hem de kolay.
1: Bir kepçe pudingi bisküvilerin üstüne iyice yay bakalım.
0: Anlaştık. İşte oldu.
1: Sırada ne var?
0: Tekrar bisküviler.
1: Aferin Şef Lina. Hadi diz bakalım 2. sırayı.
0: İşte oldu.
1: Sırada?
0: Puding. Puding geliyor. Şimdi de yayalım.
1: Sen bu işi öğrendin şefim.
0: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok kolay. Bisküvi ve puding bitinceye kadar katları çıkmaya devam ediyoruz. Bu da son kat oldu.
1: Aa, harika görünüyor. Ellerine sağlık şefim. Kalan pudingle pastanın kenarlarını da kaplayalım.
0: Ben yaparım. Bisküviler görünmeyecek şekilde iyice kapatıyoruz arkadaşlar. İşte oldu. Gerçekten de 10 dakikada bitti. Pastamız hazır.
1: İstersek üstüne biraz Hindistan cevizi ya da çikolata parçaları da koyabiliriz. Hı? Daha süslü bir pasta olur.
0: Hadi yapalım.
1: Biraz Hindistan cevizi dökelim o zaman.
0: Arkadaşlar bakın, pastamıza kar yağıyor. Siz kendi pastanızı istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İnşallah tarifimizi sevmişsinizdir. Denemeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: listeyi tamamlamayı başardık anne.
1: Hı hı. Evet canım. Misafirlerimiz için tüm ikramlar hazır. Hadi biz de hazırlanalım. Onları güzel kıyafetlerimizle karşılayalım.
0: Pembe elbisemi giyebilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Yaşasın!
1: Saçlarını da tarayalım.
0: Kelebekli tokamı takacağım.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğrenecek.

0: her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Bölüm 8. Göz Bebeği. Hı? Ne yapıyorsunuz çocuklar?
1: Göz sıkmama yarışması.
2: Profesör, konuşunca dikkatimiz dağılıyor.
1: Ha gayret.
2: Dayan Yaman, dayan.
1: Göremiyorum. Of.
2: Ben de göremiyorum.
0: Korkmayın. Gözünüze bir şey olmadı. Sadece birazcık toz kaçtı.
1: Acıyor ama.
2: Elimizi ovalayıp çıkaralım mı?
0: Hayır. Sadece göz kapaklarınızı kırpın yeter.
2: Bunun yeteceğine emin misiniz?
3: Elbette. Rabbimiz gözümüzü yarattığı gibi gözümüzün temizlik sistemini de kusursuz bir şekilde yaratmıştır.
4: Gözlerimiz kendi kendini temizleyebilir mi yani?
3: Evet. Gözyaşlarımız hem gözümüzü temizler hem de gözümüzün kurumasını engeller. Göz kapaklarımızda gözlerimizi kırptıkça bu gözyaşlarımızı gözümüze yayarlar. Tozları da gözün dışına iterler.
2: Ha? Oh be!
1: Dünya varmış.
4: Profesör, bir şeyi çok merak ediyorum. Sorabilir miyim?
3: Sor bakalım.
2: Gözümüz nasıl çalışıyor? Gözümüzde her şeyi nasıl görebiliyoruz?
3: Tebrikler Yaman. Çok güzel bir soru.
4: Gerçekten mi? Sorumu beğenmenize sevindim profesör.
3: Hadi bakalım. Rabbimizin yarattığı en mucizevi organlardan birini yakından tanıyalım mı?
5: Evet.
3: Kaşif,

0: Profesör, neden kaşifin farlarını açmadınız?
1: Size çok güzel bir şey göstereceğim de ondan. Hayır, korkmayın. Göze bir zarar vermedi. Allah gözlerimizi mükemmel bir şekilde yaratmış. Gözlerimiz ışığın şiddetine göre kendini ayarlayabilir.
0: Nasıl yani?
1: Karanlıkta göz bebeklerimiz büyür. Böylece en zayıf ışıkları bile yakalar ve görmeye devam ederiz. Bu şekilde güçlü ışıklar gözümüze geldiğinde göz bebekleri küçülerek yeteri kadar ışığı gözümüzün içine alır.
0: Böylece yine net bir şekilde görebiliriz.
2: Çok güzel.
0: Peki nasıl görüyoruz?
1: Kaşif, kesit görünümüne geç. Cisimlerden yansıyan ışınlar önce gözümüzün saydam tabakası olan korneadan geçer. Göz bebeğimizden de geçip göz merceğimizde kırılır ve gözümüzün arka kısmında bulunan retinaya düşer.
0: Retina mı? O nedir profesör?
1: Bakın. Gözün arkasını kaplayan şu ince tabaka. Burada ışık algılayıcılar, görüntüyü algılar ve sinirler vasıtasıyla beynimize gönderir.
2: Çok güzel!
0: Vay canına!
1: Kaşif, normal görünüme geç.
2: Aa, şu güzelliğe bak!
0: Yaman, lütfen kalkma yerinden.
3: Niyeymiş o?
0: Çünkü ayağın takılabilir, düşebilirsin.
3: Ama buradan iyi göremiyorum.
0: Madem öyle, gel bu sefer de sen öne otur.
3: Sahi mi? Harikasın arkadaşım. Hadi yer değişelim.
0: Ay, ay, ay, ay,

0: İyi misiniz çocuklar?
1: İyiyiz profesör. Sorun yok.
2: Kazasız atlattık çok şükür.
0: Oh, çok şükür göz kapakları zamanında kapandı ve göze bir şey olmadı.
1: Biz niye hiçbir şey göremiyoruz o zaman?
0: Ah, göz kapağında hasar oluştu galiba. Simülasyon kısa devre yapmış olmalı.
2: Bu karanlıkta nasıl çıkacağız simülasyondan?
0: Korkmayın. Az önce ne öğrenmiştik hatırlayın.
2: Aa evet. Göz bebekleri karanlıkta büyüyecekti.
0: Şimdi kaşifi çalıştırmayı deneyeceğim. Tekrar deneyelim. Hadi bismillah. Artık dikkatli bir şekilde çıkabiliriz.
2: Burası çok aydınlık.
1: Işık gözümü alıyor.
0: Merak etmeyin. Şimdi göz bebeklerimiz küçülecek. Normal görmeye devam edeceğim.
2: Ben düzeldim bile.
0: Ne yapıyorsun Yaman?
1: Tabii ki gözlerimi koruyorum.
0: İlahi Yaman. Gözüne bir tehlike gelirse göz kapakları zaten kendiliğinden kapanır. Hem gözlerimizi böyle koruyamayız.
2: Nasıl koruruz peki?
0: Mesela ellerimiz kirliyken gözümüze dokunmamalıyız.
2: Anladım profesör. Başka?
0: Yazın güneş gözlüğü kullanmalı, doğrudan güneşe bakmaktan sakınmalıyız.
2: Nerede bu?
0: Ne arıyorsun Yaman?
2: Çantamda renkli şeffaf dosya vardı.
0: Ne yapacaksın ki şeffaf dosyayı?
2: Tabii ki güneş gözlüğü yapacağım.
0: Bir şeyler üretmeye çalışman çok güzel Yamancığım.
2: Teşekkür ederim profesör.
0: Fakat güneş gözlüğünün zararlı güneş ışınlarını da engelleyici özelliği olması gerekir.
2: Biraz daha büyüdüğümde onu da çözerim evvelallah.
0: Elbette çözersin evvelallah.
2: Profesör peki bak.

0: başka neler yapmalıyız?
1: Bilgisayar, telefon ve tablet ekranlarına uzun süre ve yakın mesafeden bakmamalıyız.
0: Ben bakmıyorum zaten. Aferin bana. Başka?
1: Sağlıklı beslenmeliyiz.
0: Bu tam benlikmiş. Ne yemeliyiz mesela? Lahmacun, döner falan mı?
1: Yok, lahmacun ve döner değil. Göz sağlığımız için havuç, portakal suyu, kavun, lahana, ıspanak ve balık tüketebiliriz.
0: Olur, onları da yeriz. Yeter ki canım gözüme bir şey olmasın.

Ay Hak. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

De cine, ovă!

0: Hayırlı sabahlar Bodul. Bugün nasılsın bakalım? Ne o? Yoksa seni gözcü olarak mı yolladılar buraya? Bana doğum günüm için sürpriz yapacaklar diye seni buraya yolladılar değil mi? Yaklaştığımı haber ver diye. Hadi hadi sen ver sinyalini. Ben şaşırmış gibi yaparım yine.
1: Kusura bakma Furkan, yakan top oynuyorduk da Ayşegül'ü bir türlü vuramıyoruz. Al bakalım.
2: Şimdi sıra bende.
0: Anlaşılan doğum günümü unuttular Bodu. Neyse canım, sağlık olsun. Öyle şeylere fazla önem vermemek gerek. Bakın arkadaşlar, size bu iş nasıl yapılır göstereyim. Ejderha taşı!
3: Çocuklar, siz de burayı iyice oyun alanına çevirdiniz ama ha.
2: Özür dileriz Müştem abi.
4: Kendimizi affettirmek için ne yapabiliriz?
3: Madem bu deponun kapısı açıldı, o zaman içini düzenleyiverin bakalım. Yıllardır açmamıştım orayı. İçinde her şey olabilir.
0: Burası da ne böyle? Dışarıdan küçük görünüyor ama içine dünyayı sığdırmışlar. Şu da ne? Baksanıza.
1: İçinde ne var acaba?
2: Belki yiyecek bir şeyler saklamışlardır.
4: Allah korusun, kötü bir şey olmasın da.
0: Bir harita. Acaba nereyi gösteriyor?
1: Galiba bizim mahalle. Bakın, cami şurada. Hemen yanında da park var. Ve bize doğru gelen sokak. Şurası da merdivenler.
4: Bakın bir çarpı var. Gitmemizi istediği yer orası galiba.
3: Nasıl gidiyor çocuklar?
0: İyi Müçtebe abi. Biraz uzun sürecek gibi. Önce gidip bir şeyler yiyip gelelim diyoruz.
3: Tamamdır.
2: Allah! Yemek mi yiyeceğiz?
0: Yok hayır. Gidip şu çarpanın ne gösterdiğine bakalım diye dedim. Sonra gelip buraları toplarız.
2: Yemek?
0: Yemek en son.

0: Ne oluyor çocuklar?
1: Selamün aleyküm amca. Öylesine bakıyorduk.
0: Aleyküm selam çocuklar. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş derler ya. Ben de sizi görsem diye bekliyordum.
1: Neden amca?
0: Simit arabamın fren kolu bozuldu da. Bana hurdalıktan bir şey uydurabilir misiniz diyecektim. Yani zahmet olmazsa.
1: O nasıl söz amca? Hemen hallederiz.
2: Eski kolu söküyorum.
1: Dur.
0: Ha? Eyvah arabam.
1: Ucuz atlattık.
0: Çok şükür. Görüşürüz çocuklar. Elinize sağlık. Allah razı olsun.
1: Bakın.
3: Bakın. Aynı çarpı işareti. Ama bu sefer park tarafında.
1: Vay canına. Bir define avındayız demek. Hadi takip edelim.

0: Şimdi ne yapacağız? Bence oturup bekleyelim. Belki Cabide'dir büfeci abla.
1: Maalesef kapalıyız. Daha fazlasını isteyen arkaya baksın.
2: Belki de bir ipucu da büfenin arkasındadır. Sanırım yanıldım.
1: Belki de... Maalesef kapalıyız. Daha fazlasını isteyen arkaya baksın.
3: Selamünaleyküm.
4: Aleykümselam çocuklar. Hayrola? Epeydir sizi böyle sakin bir giriş yaparken görmemiştim. Hangi rüzgar attı sizi buraya?
1: Tam olarak bilmiyoruz Makbule teyze. Acaba senin yardıma ihtiyacın var mı? Herhangi bir konuda?
4: Madem sordun Furkancığım, şu köşede gördüğünüz bitkileri parktaki koca çınarın 5 adım sağına gömebilirseniz hiç fena olmaz. Hı?
0: Olmuş bil Makbule teyze. Kusura bakma Makbule teyze.
5: Şimdi diktiği çiçekler İsmail'in çehresinde mi açacaklar Makbule teyze?
4: Tabii tabii. Neden olmasın?
1: Hadi devam edelim.
2: İşte geldik. Şimdi ne demişti? 5 adım sağ.
0: İyi de bizim sağımız mı yoksa ağacın sağı mı?
5: Ağacın sağı ne demek? Ağacın ön yüzü mü var? Cabi'ye göre demiştir.
1: Bakın dikilecek yer burası olsa gerek. Hadi kazalım. Bana kalırsa aradığımız şeye iyice yaklaştık.
0: Ama bu
5: başladığımız yeri gösteriyor.
1: Belki de biri bir zamanlar böyle bir şaka hazırlamıştır da bize denk gelmiştir. Gelin biz hurdalığa dönelim de deponun temizliğini tamamlayalım.
6: Sürpriz!

0: mutlu ömrün olsun evlat.
1: İyi ki doğdun Furkan.
2: İyi ki doğdun Furkan.
3: Hazineniz hayırlı olsun Furkan Paşa.
4: Siz demek hepiniz bu işin içindeydiniz ha?
5: Nasıl? İyi miydi oyunculuğumuz?
4: Harikaydı.
0: En yakın arkadaşımızın doğum gününü unutacak değiliz ya canım. Hadi şu sandığı açalım artık.
4: Bak İsmail, zorluyorsun şanslı. Sanki kendini bilmezmiş gibi.
5: Hepinizden Allah razı olsun.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

Şimdi karşınızda ekranların en sevilen, en yetenekli kara kalemi Kara. Ve şimdi de karşınızda ekranların en sevilen, en yetenekli keçeli kalemi Keçe. Nasıl? İstediğiniz gibi bir giriş oldu mu? Nasıl ya? Olmadı mı? O kadar çalıştım. Olmuştur tabii. Sizi az solist gibi sundum. Gönlünüz olduysa başlayalım. Hazır mısınız? Bugün bize doğrulukla ilgili çizimler yapmanızı istiyorum. Var mısınız kapışmaya? O halde size biraz süre vereyim. Hazırsanız eğer, ekranların en yetenekli kara kalemiyle başlayabiliriz. Ne dersin Kara? O halde açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. Ne zamandır top görmemiştik, iyi oldu. Toplar en eğlenceli oyuncaklardan biridir. Oo, bu sefer pek eğlendirmemiş anlaşılan. Tüh, gitti vazo. İşte bu. Nereye bağlanacak diyordum. Tam 12'den vurdun Kara. Çocuk tabloyu kırdığını doğruca söylüyor. Sözümüzde doğru olmalıyız. Keçe, gelmişsin bile. Haydi öyleyse. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Keçe, ne oldu? Hani çizmek

için sabırsızlanıyordun. Anladım. Hay Allah iyiliğini versin. Tamam, hemen geri sarıyorum. Şimdi karşınızda ekranların en yetenekli keçe kalemi Keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir terazi. Ben buldum bile. Ama söylemem. Bulmayanlara zaman verelim. Evet. Tam tahmin ettiğim gibi. İşinde doğru olmaya örnek olan bir esnaf amcamız. İşinde doğru olmalı. Çünkü bizi aldatan bizden değildir der peygamberimiz. Çok güzel noktalara temas ettiniz çocuklar. Kara, devam etmek ister misin? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir çocuk. Düşecek, aman. Fakat bu işte bir gariplik var. Gülüyor. Allah Allah. Şimdi anlaşıldı neden güldü. Kendini bırakıyor ama babasının onu tutacağına emin. Çünkü babası ona güven vermiş. Çünkü aile birbirine güvenen insanlardan oluşur. Bir programın daha sonuna... Ha? O kadar güzel anlattınız ki daha ne kaldı? Hep böyle meraklandırıyorsunuz ama. Tamam, son bir çizim. Hadi keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

İyi ki de devam etmişiz çocuklar. Doğruluk ve güven deyince daha doğru bir isim bulamazdık. Peygamberimiz çok güvenilir bir insan olduğu için kendisine Muhammedül Emin, yani güvenilir Muhammed denmiştir. Sağ olun çocuklar. Çok teşekkür ederim. Yeni çizimlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
4: Garip abi.
1: Ay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: Deli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Elif, B, T, S, Cim. Ha? Ha.
1: Ha.
2: Ha?
0: Ha.
2: Ha?
1: Ne haberler var ha?

0: çocuklar. Şunlara bakın. Bir geziye çıktınız, ne hale geldiniz?
1: İlk incelemelerime göre düşmüş olabilirler.

0: yazıyor. Bir de iletişim bilgileri var.
1: Siz bir harikasınız.
2: Hadi o zaman.
3: İyi.

0: Kimler benimle geliyor? Siz bugünlük görevinizi tamamladınız.
1: Ben gelirim.
2: Ben de.
0: Hadi gidelim.
3: Kambursuz düğün olmaz.
1: O söz öyle miydi?
4: Aman, mo işte.
3: Yetimler için şenlik düzenleyen amca da yetim büyümüş.
1: Ne zor.
4: Bu şenlik büyük ses getirecek çocuklar.
3: Sponsor bulunursa...
1: Ah sen, biz de sponsor olabilecek kişilere mail atıp durumu bildirelim.
4: Tabii ya, Allah çalışanı sever.
5: Hey siz, durun bakalım. Boş durmak istemiyorsanız bahçedeki ağaçları sulayın. İnsanları değil.

0: Selamun aleyküm Musa amca.
1: Ve aleyküm selam gençler. Hoş geldiniz.
2: Musa amca, bize eğitimler için düzenleyeceğiniz şenlikten bahseder misiniz?
1: Ben de yetim büyüdüm. Yetimliğin ne olduğunu bilirim. Peygamberimiz yetimleri korumamızı istemiştir. Onları mutlu edecek bir şenlik düzenlemek istiyorum. Herkesten destek bekliyorum.
2: Unutmayın sevgili izleyiciler. Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Nasıl oldu çocuklar? Bitti Yusuf.
3: Bunlar bitmez, baksana.
2: Çekim bitti Yusuf.
3: Ya benim çektiğim? Bunlar karşımda dururken...
2: Tamam, uzatma.
3: Uzatmışlar. Bu börekleri uzatmışlar. Upuzun yapmışlar. Malzemesini bol tutmuşlar. O kadar da uzun değilmiş.
2: Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir.
0: Burası hayırsever Musa amcanın pastanesi. Her gün yetimlere ücretsiz yemek dağıtıyor. Musa amcanın yetim şenliğine destek olun. Yetimleri sevindirelim.
2: Size destek yollayın, yetimleri kollayın. Allah rızası için yetim başı okşayın.
4: Zenginler, parası olanlar ve beni duyanlar, destek olun. Bu işi de bana bırakmayın.

0: Mehmet, duyuyor musun?
1: Tamam.
2: Söyle Han. Tamam.
0: Şenliğe katılacak 3 yetim çocuk yetimhanede mahsur kalmışlar. Tamam.
2: Ne? Nasıl olur? Nereden öğrendin Han?
0: Drone'la alanı çekiyordum. Yetimhaneye kadar gittim. Çocuklar balkondan el sallıyorlardı.
3: Peki kimse yok mu yardım edecek?
2: Ah sen, Mia. Siz yetimhane müdürünü bulun. Yusuf, sen çekime devam et. Biz de Mo

0: Cemal ve Han'la çocukların yanına gidelim.
1: İyilik için.
2: O kadar kalabalık ki nasıl bulacağız?
3: Bari Musa amcayı bulalım.
4: Polis abi selam. Ben Yusuf. Bize yardım eder misin?
5: Tabii. Sorun ne Yusuf?
4: Yetimhanede 3 çocuk mahsur kalmış. Şenliğe gelememişler. Müdürünü arıyoruz.
5: Şimdi buluruz.
0: Arkadaşlar, siz nasıl mahsur kaldınız?
3: Onun yüzünden. Şenliğe gidiyorduk. Fırat gözlüğünü unutmuş. Biz de buraya tırmandık. Şimdi inemiyoruz. Kapılar da kapalı.
0: Nasıl çıktıysanız inseydiniz.
2: Hayır, zaten tehlikeli bir iş yapmışlar.
0: Biraz sabredin, müdürü bulacağız.
6: Mehmet, beni duyuyor musun? Tamam.
0: Duyuyorum Yusuf. Ne oldu? Tamam.
6: Biz polis abiyle müdür amcayı bulduk. Kangi ve bademi de aldık. Polis arabasına bindik.
0: Sonuca gel Yusuf.
6: Arabanın lastiği patlamış. Kangi gerekli malzemeleri çıkartırsa çok geçmeden yanınızda oluruz.
0: Durum ne Yusuf?
4: Kangi işte. İlk denemede yine yanıldı. Araba lastiği çıkaracağı yerde deniz simidi çıkardı.
0: Şimdi ne yapıyorsunuz?
4: İkinci denemesinde isabetliydi. Birazdan patlak lastiği değiştirip yanınızda oluruz.
5: Kangi harika iş çıkardı. Teşekkürler.
7: Çocuklar siz de bir daha yalnız dönmeyin. Gelin bana söyleyin.
5: Mehmet, sana ve ekibine teşekkür ederim.
0: Ne demek polis abi? Memnuniyetle.
3: Bugünü de atlattık çok şükür. Çok şükür.
4: Bence hak ettim.
0: O zaman dönüş vakti.
3: Bir dakika. Ben daha atlı karıncaya binmedim. Bu mudur yani? Tamam, buna da şükür. Çekme işini size bıraktım dostlarım.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: buluyorsunuz arkadaşlar. Galip mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Aa, çamur. Beni gördü ve koşarak yanıma gelmedi. Hasta mı oldun sen bakayım? Neyin var? Yok, değilsindir inşallah ya. Sen susuz mu kaldın yoksa? Kap boşsa camiye gitseydin ya akıllım. Kurumuşsun burada.
0: Hadi çabuk olun, hemen oyuna geçelim.
3: Neredeyse bitti.
4: Islanmak için bu kadar sabırsızlanman güzel.
0: Nereden belli? Belki de bütün soruları bileceksin.
3: Hadi inşallah Ali.
4: Sorular bence çok kolay. Boşuna bu kadar su doldurduk.
0: Bilirsin, tedbirde galip olmak lazım.
3: Evet, tüm balonlar hazır. Bayram Hoca gelince başlayabiliriz.
1: Bayram Hoca da geldiğine göre başlayabiliriz.
3: Tam vaktinde hocam.
0: Şükür, nihayet oyun başlıyor.
5: Yaşasın.
3: Sorular inşallah çok zor değildir. Hava sıcak ama yine de ıslanmak istemiyorum.
1: Merak etmeyin, hepinizin bileceği şeyler.
0: Bir dahaki sefere soru hazırlama sırası bende. Ama çok kolay sorular soracağımı sanmıyorum.
1: Arkadaşlarını üzmezsin sen. İlk kim geliyor?
0: Nasıl oynayacağız?
1: Sıradan gelip sandalyeye oturuyoruz. Sonra ben soruyu soruyorum. Doğru bilen geçer, bilemeyen balon rengi seçer.
0: Birim, birim, birim.
3: Ali.
0: Ama ben küçüküm. Ya Salih abi.
3: İyi hadi başlayalım.
1: Konu akrabalarımız. Çok düşünmek yok. Hızlı olalım. Başlıyoruz.
0: Hadi, hadi, hadi.
1: Babanın babası.
0: Dede.
1: Doğru. Dedenin amca dışındaki oğlu.
3: Ney?
1: Dedenin amca dışındaki oğlu.
3: Dayı.
1: Hayır, baba.
5: Ne?
1: Baba, suyunuzu ne renk alırdınız?

0: Buyur. Çok sağ ol kardeşim.
1: Bir şey değil kardeşim.
2: Babaannenin eşi.
0: Dede, dede.
2: Evet, doğru. Ablanın çocuğu.
0: Ablam yok ki, kuzenim.
2: Yeğen. Renk seçelim.
0: Mavi olsun. Geliyor. Sağ ol canım.
3: Sen de sağ ol, zevkle.
2: Annenin kız kardeşi.
1: Teyze.
2: Aferin, çok güzel. Babaannenin kızı.
1: Teyze.
2: Hayır, hala. Renk söyle bakalım.
1: Yeşil. Oh, serin serin.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
4: Oyun mu oynuyorsunuz?
2: Gel, birlikte oynayalım. Daha çok sorumuz var.
4: Çamura su verip hemen geliyorum hocam.
3: Çamur mu?
4: Endişelenme Salih. Dışarıda şu an. Susuzluktan bitkin halde.
2: Hemen su verelim Cemile.
4: Hallediyorum hocam. Hocam su akmıyor.
2: Kesildi mi acaba?
4: Nereden su bulacağım şimdi?
0: Buradan.
4: Oyununuz bozuldu ama.
1: Oyunun lafı mı olur Cemile?
0: Çok doğru. Bir can söz konusuysa akan sular durur.
1: Gerçekten de akan sular durdu.
2: Maalesef bir süre gelmeyecekmiş.
4: Neden hocam?
2: Tamirat varmış. Üstelik ilan da etmişler. Duymadım hiç.
1: Ben de duymadım.
0: İkindiye gelir mi hocam?
2: Bilemiyorum. Neden sordun?
0: Nasıl abdest alacağız?
1: Suların gideceğini bilsek önden biraz depolardık.
0: İnşallah evde su vardır.
5: İnşallah.
0: Hocam, su olmadığına göre abdestimizi toprakla mı alacağız?
1: Saçmalama Selim abi. Ağza toprak alınır mı?
2: Öyle değil Ali'ciğim. Toprakla teyemmüm yapıyoruz ama ağzımıza toprak değmiyor.
1: Ha, iyi bari. Ben ağzıma toprak almazdım yoksa hocam. Annem de kızar.
2: Yok yok, endişe etme. Su burada musluktan akmıyor. Ama teyemmüm yapmadan önce suya ulaşmanın başka yolu var mı? Öncelikle onu değerlendirmeliyiz.
4: Su akmıyorsa teyemmüm yapabiliriz sanıyordum.
2: Su akmıyor, evet. Ama suya ulaşabileceğimiz mesafede su varsa öncelikle oradaki suya ulaşmalıyız.
1: Doğru ya. Evde su akmayabilir ama markette su vardır hocam.
2: İşte bu Galipciğim. Şehirlerde bu şekilde su temin edebiliriz.
4: Doğal alanlarda da o zaman ulaşabileceğimiz doğal sulara bakacağız.
2: Tam üstüne bastın.
1: Ayağını kaldır. Bu komik espri için teşekkürler Ali. Bir şey değil.
2: Irmak, dere gibi akarsular yakınımızdaysa teyemmüm yapmayız. O sudan faydalanıp normal abdest alırız.
0: O zaman şimdi benim teyemmüm yapmam yanlış olabilir.
2: Evet Selim. Çünkü kullanabileceğin su var mı diye araştırma yapmalısın.
4: Ben önceden teyemmüm almayı gerektirecek durumların artık yaşanmayacağını düşünüyordum. Ama her an ihtiyacımız olabilirmiş. Şimdi daha iyi anlıyorum.
2: Çok haklısın Cemile. Hangi durumda olursa olsun ibadet etmeye devam edeceğimiz için dinimizin sağladığı bu kolaylıkları bilmek çok önemli.
0: O zaman ben eve gideyim.
3: Neden?
0: İkindi okunmak üzere kardeşim. Abdest alıp geleceğim.
2: Kamyon mu durdu?
1: Galiba hocam.
2: Bize mi çalıyorlar?
3: Hemen bakalım hocam.
1: Kestane kebap, acele cevap.
4: Sen bu şakaları nereden buluyorsun Ali?
1: Bilmem, aklıma geliyor işte.
2: Biz bunu eskiden mektuplara yazardık Ali. Allah iyiliğini versin. Şakacı Selim. Bunlar nereden çıktı çocuklar?
0: Sucu Semih abi getirmiş. Camide lazım olur diye.
2: Hay Allah razı olsun. Ne güzel düşünmüş. Verin de şadırvana taşıyayım.
3: Bunları biz bırakalım. Daha geride bir sürü bidon var hocam.
2: Ne kadar düşünceli bir davranış. Böyle hayırsever insanlar oldukça sırtımız yere gelmez çocuklar. Gitti mi Semih Bey? Bir teşekkür edeyim.
1: Gitti hocam. Su bırakacağı yerler varmış.
2: Tamam, ben ona uğrarım inşallah.
4: O zaman el birliğiyle taşıyalım.
2: Hadi bakalım.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Allah, nereye gitti benim bu çömlek oyuncaklarım? Pisiciklerim nerede? Kim aldı benim oyuncaklarımı? Gel pisi pisi, gel pisi pisi. Ay şapşik miyim neyim? Gerçek kedi değil ki bunlar. Çömlek kediler nasıl gelsin pisi pisi deyince? Ama ortada yoklar. Demek ki bir yere gittiler.
1: Hayırlı sabahlar Elif.
0: Sana da Alper.
1: Ne arıyorsun?
0: Çömlek oyuncaklarım vardı ya. Kedi yapmıştım hani.
1: Evet.
0: İşte onlar ortada yok.
1: Aa, nereye gitmişler?
0: Bilmem. Ben de belki sen almışsındır diyecektim.
1: Yok canım. Ben ne yapayım senin kedilerini? Ben kendi roketlerimle oynarım. Benim çömlek roketlerim de yok. Elif, bana şaka yapmıyorsun değil mi?
0: Yok canım, ne şakası? Benim kediler de yok, baksana.
1: Sema ablaya soralım.
0: Hayırlı sabahlar Sema abla.
2: Size de canlarım.
1: Ne pişiriyorsun?
2: Tarhana çorbası. Akşam uçuştan dönünce içeriz.
0: En sevdiğim. Eline sağlık.
2: Sağ ol Miço.
1: Sema abla, sana bir şey soracağız.
2: Dinliyorum çocuklar.
0: Bizim çömlekten yaptığımız oyuncaklarımız vardı ya.
2: Evet.
1: Sen onları gördün mü Sema abla?
2: Çömlek yaptığınız yerde duruyordu.
0: Evet ama bugün yok.
2: Allah Allah. Ben görmedim çocuklar. İsterseniz camiden gelince bir de babama sorun. Belki başlarına bir iş gelmesin diye kaldım.

0: kaldırmıştır bir köşeye.
1: Agah dede, camiden dönene kadar yeni birer oyuncak yapalım Elif.
2: Evet, ben yeni bir kedi yapacağım.
1: Ben bu sefer uzay mekiği yapacağım.
2: Tamam, bakalım kim önce bitirecek.
1: Anlaştık, hadi başla. Aynı anda bitirdik, berabere.
2: Evet.
1: Hadi güneşe koyalım da kurusun.

0: Padişahgâh'ta da hoş geldin.
1: Hoş buldum Elif.
2: Camide miydin?
1: Evet.
0: Allah kabul etsin.
1: Amin.
2: Şey Agah dede, bizim çömlek oyuncaklarımızı gördün mü sen?
1: Dün akşam şu köşede görmüştüm.
0: Evet ama bu sabah baktık ki yoklar.
1: Allah Allah Sema...
2: Sorduk Agah dede, o da görmemiş.
0: Biz de yenilerini yaptık.
1: Öyle mi? Hani nerede?
2: Kurusun diye güneşe koyduk. Bak şura... Aa gitmişler.
0: Aa nereye gittiler?
1: Enteresan.
2: Yeni oyuncakları yapıp güneşe koyduk. Ama arkamızı döndüğümüzde yok oldular.
0: Evet.
2: Biz acaba yeni oyuncak yapmadık da hayal mi gördük?
0: Yok yok hayal değildi. Yaptık.
2: Allah Allah. Bu işte bir iş var.
0: Evet. Neyse benim yeni oyuncağım da bitti. Güneşe koyayım da kurusun.
2: Benim yeni uzay mekiği de bitti. Hadi koyalım.

0: Allah, başka bir yere mi koyduk acaba?
1: Hayır, tam buraya koyduk.
0: Nereye gitti bunlar?
1: Burada tuhaf şeyler oluyor.
0: Evet, benim aklıma bir fikir geldi.
1: Neymiş?
0: Gel peşimden.

0: kos seni.
1: Demek tüm oyuncaklarımızı sen saklıyordun. Şuna bak, bir de gülüyor.
0: Madem gülmeyi seviyor, hadi onu gıdıklayalım.
2: Çocuklar hadi, uçuş vakti yaklaşıyor.

0: Evet çocuklar, dikkat öyküsü zamanı. Bir varmış, bir yokmuş. Huzur Ülkesi isminde bir ülke varmış. Bu ülkede herkes mutlu, herkes huzurlu, herkes sağlıklıymış. Ha bir de bu ülkenin komşu ülkesi varmış.
1: O ülkenin adı neymiş Ergah dede?
0: O ülkenin adı da Soluk Ülkesiymiş. Burada da insanlar sık sık hastalanırmış.

0: Soluk ülkesinin kralı.
1: Keyif ülkesinde kimse hastalanmıyor. Ama bizim ülkemizde sürekli hastalık var. Bunun sebebi nedir acaba?
0: Diye düşünmüş ve baş doktorunu derhal o huzur ülkesine yollamış.
1: Ülkeye gelen doktor doğruca sarayın yolunu tutmuş ve oradaki meslektaşını bulmuş. Sevgili meslektaşım, Soluk ülkesinde başta kral olmak üzere herkes sık sık hastalanırken sizin ülkede hastalanan insan çok az. Bunun sırrı nedir?
0: Diye sormuş. Meslektaşı ona şöyle bir bakmış ve demiş ki...
1: Bunun en büyük sırrı şudur sevgili kardeşim. Bizim ülkemizde dengeli ve yeterli beslenmek çok önemlidir. Yiyeceklerimizin sağlıklı olup olmadığına çok dikkat ederiz. Organik ve doğal gıdalar tüketiriz.
0: Demiş. Baş doktor dengeli ve yeterli beslenmenin önemini biliyormuş. Ama bu konuda halkın hatalı düşünceleri varmış. Eğer tıka basa yersem çok vitamin alırım, çok sağlıklı olurum sanıyormuş.
1: Yahut da azıcık yemek gerekir. Az yersek incecik oluruz, narin oluruz, çıtı pıtı görünür, sağlıklı oluruz diye düşünüyormuş.
0: Oysa ki işin sırrı başkaymış çocuklar. Yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmek sağlığın altın kurallarından biriymiş. Mesela insan sevdiği bir yemek bulursa apır apır yer değil mi?
2: Evet, ben çikolata yemekten hiç bıkmam. 100 tane yerim.
1: İşte bu hiç doğru değil. Üstelik sevmediğiniz bir şey varsa ne kadar aç olursanız olun elinizi sürmezsiniz değil mi?
2: Evet.
1: Yediklerimize dikkat etmeli, dengeli beslenmeli, abur cubur yerine meyve ve sebze gibi sağlıklı yiyecekler tüketmeliyiz.
0: Evet, işte baş doktor da ülkesine dönüp herkese sağlıklı olmanın altın kurallarından biri sağlıklı ve dengeli beslenmektir demiş.
1: Evet arkadaşlar, sıra geldi dikkat yarışına.
0: Evet arkadaşlar, ilk sorunuz geliyor. Sağlıklı ülkenin adı neydi?
3: Sen misafirimizsin, sen cevapla.
4: Teşekkürler. Huzur ülkesi.
1: Tebrikler. Peki sık sık hastalanan ülkenin adı neydi?
4: Ben onu da biliyorum. Soluk ülkesi.
1: Tebrikler. 2 puan oldun bile.
0: Aslında gerek kalmadı ama biz 3. soruyu da soralım. Soluk ülkesinin kralı huzur ülkesine kimi yollamıştı?
4: Baş doktoru.
0: Tebrikler evlat. Tüm soruların cevaplarını sildin süpürdün.
1: Ve dikkat balonunda bugün balon maketini ve rozeti kazanan sen oldun.
0: Eğlencedir bizim yarışımız. Yoktur bir kaybedenimiz. Ancak kaybedeni olmayan bu yarışın sen oldun bugün kazananı.
4: Çok çok teşekkürler. Çok güzel zaman geçirdim.
2: Üstelik artık sen de dikkat balon ailesinin bir üyesi oldun. Hey, dikkat balonu.
3: Yepyeni bir arkadaşımız oldu.
2: Her gün büyüyor aile.
3: Rabbim daha da büyümeyi nasip eyle.

0: Ne güzel. Bahçemiz çiçekle dolu olacak.
1: Evet. Çok da eğleniyoruz çiçek ekerken.
0: Evet. Hadi bunu da şu boşluğa ekelim.
1: Ha? Duydun mu?
0: Evet. Kuş sesi. Ha?
1: İşte yine geldi.
0: Nerede acaba?
1: Ha? Ses yükseldi. Yaklaştık sanırım.
0: Evet.
1: Ha? Aa, bu bir kuş.
0: Aa!
1: Ama neden uçmuyor?
0: Uçmak ne ki? Kımıldamıyor bile.
1: Kesin hasta.

0: İnternette aradığın şeye bak.
1: Ne ya?
0: Kuş ilaçları nedir ya?
1: Ne yazayım?
0: Hasta kuşlar nasıl iyileştirilir diyebiliriz mesela.
1: İyi de hastalığının ne olduğunu bile bilmiyoruz da.
0: O da doğru.
1: Ne yapacağız peki?
0: Küçük hasta kuş. Ne yapacağız biz seninle?
1: Bilmem dedi.
0: Temel amcama mı sorsak?
1: Harika fikir.
2: Duyarlılığınıza hayran kaldım çocuklar. Aferin. Her canlıya yapılan iyilikte sevap vardır der peygamberimiz. Fakat...
0: Fakat ne Temel amca?
1: Yoksa iyileşmeyecek mi?
2: Üzülme Eymen. Sadece her işi bir bilene sormalı diyecektim.
1: Bilene mi?
2: Evet. Hayvanların hastalıklarıyla ilgilenenlere veteriner denir.
0: Doktor gibi mi?
2: Evet Asya. Bir veteriner arkadaşlar.

0: show some.
1: Elhamdülillah. Çok çabuk iyileşti.
0: Evet, güçlü koşmuş.
2: O zaman özgür bırakıyorum artık.
1: Güle güle.
0: Aa, ne güzel uçuyor.
1: Aa, şuna bak. Nasıl da uçuyor.
0: Güle güle.
1: Güle güle.
2: Ne dedi?
0: Teşekkür etti.

0: Çürük tahta çivi tutmaz.
1: Duvar Bagu'nun gücüne dayanamadı. Bizim Google'lara yine iş çıktı. Evet, biraz çalışmak eğlenceli olabilir. Durun bakalım çocuklar, düşünmeden başlanmaz. Önce iyice hesap yapmak lazım. Hagu yıldırım gibi hızlı. O buz küpleri duvar için mi? Emin misiniz? Bence bu hiç Bagu'nun anlattığı gibi değil.

Çok şükür bitti. Tamam tamam. Seninki de bitti Hagu. Şimdi gösteri zamanı. Bu taraf harika görünüyor. Ama burada işler biraz ters gitmiş sanki. Hagu tüyleri hiç sevmez. Hep hapşırır. Hayır, duvar yıkıldı. Hagu'ya öğretmek yine Çogu'ya düştü. Evet, doğru malzemeyi seçmek çok önemli. İşte böyle düzgün buz küplerini kullanmalıyız. Hagu hemen anlar. Şunlara bir bakın. Ne kadar güzel anlaşıyorlar. Bagu beğendi. Gerçekten çok güzel oldu. Tebrikler. Ama bakalım gerçekten sağlam mı? Çogu'nun aklında bir şey var. Çogu Hagu'dan bir tüy kopardı. Ve işte Hagu'nun meşhur hapşırığı. Vay be Hagu, ne hapşırıkmış böyle. Yer yerinden oynuyor. Harika. Sarsıntı var ama duvar sapasağlam duruyor. Arkadaşlar, bir şeyi başarmak istiyorsak sağlam ve doğru temellerle başlamalıyız. Yoksa ne yaparsak yapalım işler yolunda gitmez. Ne demiş atalarımız? Çürük tahta çivi tutmaz.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Ha? Ha? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz.

0: pity. Zeki!
1: Ne? Ne oldu?
0: Ben sana bu kavanozu güneş almayan serin bir yere koy demedim mi?
1: Dedin.
0: E niye yapmadın o zaman?
1: Yaptım anneciğim. Sabah burada güneş yoktu. Hem hava serindi. Tabii.
0: E öğlen buraya güneş geleceğini hesap edemedin mi?
1: Vallahi hiç anlamam. Benim suçum değil.
0: Kimin suçu peki?
1: Güneşin. Gezip durmasaydı ortalıkta canım. Burası da güneş almazdı. Hem ne olmuş güneşin altında kaldıysa?
0: Bozulmuş. Kokmuş gitmiş güzelim Reçel.
1: Mis gibi Reçel. Oy anam. Bu ne böyle? Topun başında efsane futbolcu Zeki. Kaleci çaresiz. Kaleci umutsuz. Zeki Daksan'a bakıyor. Hızla topa vuruyor.
0: Zeki!
1: Kaç!

0: Anneciğim, ben değilim bu sefer.
1: Sincap!
0: Bir de gülüyor.
1: Bu böyle gitmez. Acilen bana bir erzak dolabı lazım.
2: Tamam anneciğim, yapalım hemen.
1: Hayır, öyle sıradan bir dolap istemiyorum. Bazı özellikleri olmalı.
2: Ne gibi?
1: Öncelikle güneş görmeyecek.
3: Kapaklı yaparız.
1: Öyle göz önünde de olmayacak. Top oynayanlardan da uzakta olmalı. Her hayvanın da kolayca göreceği bir yerde olmamalı. Biraz gizli bir yerde olmalı.
0: Toprağa gömeriz.
4: Sonra da arayıp dururuz yiyecekler nerede diye.
5: Düşünelim bakalım. Güneş almayacak, göz önünde olmayacak.
6: Karavanın arkasına ne dersiniz? Hem güneş almaz hem de korunaklı bir yer.
5: Güzel fikir.
1: Yalnız bir şartım daha var. Ağaç israf etmek yok. Mümkün olan en az malzeme ile en çok saklama alanına sahip bir dolap yapmalısınız.
0: Tam benlik bir iş. Hemen başlıyorum anneciğim. Tabii.
1: Zeki oğlum, bu işi ustasına bırakalım istersen.
0: Tamam işte. Usta benim zaten. Sorun ne, anlamadım.
5: Zeki.
0: Tamam ya, eniştem denesin. Ne de olsa yine benden isteyeceksiniz. Kıymetimi anlarsınız. Tabii.

0: Bu olmaz. Arada çok boşluklar kaldı. Hem bir sürü ağaç kullanmak gerekir. İsraf.
1: Bu da olmaz.
2: Bunlar hiç olmaz.
3: Vallahi ben işin içinden çıkamadım.
4: Biliyordum, bana işiniz düşer demiştim tabi.
5: Sanki sen yapabileceksin dayı.
4: Yaparım tabi. Barangoz zeki derler bana.
1: Nasıl yapacaksın dayı?
4: Yani biraz düşünmek lazım tabi.
6: Biyomimikriden faydalanabiliriz.
5: O nedir anne?
6: Biyomimikri, doğayı taklit ederek teknoloji üretmek demektir.
5: Aa, oluyor mu öyle?
6: Tabii. Mesela bilim insanları ayakkabılarınızdaki cırt cırtı pıtrak tohumlarını inceleyerek icat etmişlerdir. Hızlı trenlerin, uçakların, arabaların tasarımlarında bile doğadaki canlılardan faydalanılmıştır.
2: Allah'ın yarattığı her böcekte, kuşta, bitkide, canlı ve cansız her varlıkta mükemmel bir sanat ve teknoloji vardır. Eğer onları dikkatli bir şekilde inceleyebilirsek, biz de harika icatlar yapabiliriz.
4: Tamam, o iş bende. Karşınızda biyokemikli uzmanı Zeki.
1: Biyomimikri o bir kere.
4: Tamam, ben de öyle dedim zaten. Biyokomikli.
1: Biyomokimli değil dayı. Biyomimikli.
4: Bu da daha neleri söyleyemiyor. Bana kelime öğretmeye kalkıyor. Biyomimikli değil, biyosümüklü.
5: Yine tutturamadın dayı.
4: Aman, neyse ne. Önemli olan adı değil, içeriği. O adı garip şeyi en iyi ben bilirim. İzleyin de öğrenin. Tabi. Yok, bu olmaz. Bu hiç olmaz. Of ya, koca ormanda işe yarar hiçbir şey yok. Vay, bu harika bir şey. Müthiş bir sanat. Bunu taklit etmeliyim. Tabii. Harika oldu.
1: Bu ne dayı?
5: Birbirine yapışmış iki kulak.
4: Siz sanattan ne anlarsınız?
1: İyi de dayı, bu şey karavanın arkasına sığmaz ki.
4: Gel bakalım, giriyor mu, girmiyor mu? Girmiyormuş. Neyse, başarıya tek seferde ulaşılmaz. Dahi insanlar pes etmeden deneyenlerdir. Tabii.

0: Sanatçı burada ne mesaj vermek istemiş acaba?
1: Sanatçı burada ne yapacağını bilememiş.
2: İlk defa haklısın yeğenim. Biyo komikli uzmanlığından istifa ediyorum. Doğayı taklit edecekmişsin de, teknoloji üretecekmişsin de. Bu ne ya? Çok saçma.
0: Öyle deme Zekicim. Belki de sen doğru yere bakmamışsındır. Allah'ın sanatı saymakla bitmez.
2: Ben pes ediyorum. Tabii.
0: Ama dayıcım, dahiler asla pes etmez demiştin.
2: He, dahilerin de bazen dinlenmeye ihtiyacı olabilir. Tabii.

0: Buldum, buldum. Evet kızım, arılar en az malzeme ile en çok balı biriktirmek için altıgen şeklinde petekler yaparlar. Altıgenin her bir kenarı aynı zamanda diğer altıgenin de bir kenarını oluşturur. Böylece daha az malzeme kullanılır. Aralarında hiç boşluk da kalmaz.
1: Benim aklıma gelmişti.
2: Aferin Ökkeş. Harika oldu.
3: Arılara da teşekkür etmek lazım anneciğim.
2: Evet, arılara da aferin.
4: Ama en çok da arılara bu sanatı öğreten, bize de bu aklı veren Allah'a teşekkür etmeliyiz.
2: Rabbimize bir şükür.
1: Allah yaratmış sanatlı. Çiçek, böcek, hayvanatı. İyi gözle kainatı. Teknoloji kainatta. Bakmasını bilirsen, icatları yaparsın sen. Benim gibi yanlış yere bakarsan göremezsin. Tabii.

0: Oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: aşağı köy. Aa, aşağı köy. Siz görürsünüz. Bizi maçta yenersiniz ha. Görürsünüz.
1: Şu adama soralım. Allah Allah. Bizi görmedi galiba.
2: Koskoca Dütlüt'ü nasıl görmez Abidin? Bir derdi var sanırım. Dalgın gibi biraz.
1: Doğru. Hanım, siz sahneyi kurarken ben bir gidip bakayım muhtara.
3: Ya şundadır ya bunda. Elvacığının kızında. Tepe kulak altında.
4: Hey, ben kazandım. Bugün Dütlüt'ü sahneye çevirmek benim hakkım oldu.
3: Tebrik ederim abla.
4: Teşekkürler kardeşim.

0: Selamun aleyküm muhtar.
1: Aleyküm selam abidin kardeş. Hoş geldiniz.
2: Muhtar, muhtar sen daha otur. Aşağı köy bizi yendi.
0: Sağlık olsun.
1: Ne olmuş canım yendiyse?
2: Ne olacak? Çok sinirlendik. Bağırdık çağırdık. Siz görürsünüz. Dedik geldik.
0: Aa ne ayıp.
2: Ayıp değil mi ya? Niye yeniyorsunuz bizi?
0: Hayır ya, ayıp olan sizin kaybedince sinirlenmeniz.
2: Niye ayıp olsun canım? Kaybettik, bizim acımız vardı.
0: Ama öyle olmaz ki. Bakın, ahaliyi meydanda toplayın, biz gösteride bunun doğrusunu anlatalım.
2: Aa, güzel fikir. Ahaliyi toplayayım.
3: Dikkat, dikkat.
4: Heh, anons da veriliyor.
3: Sevgili yukarı köylüler, bugün aşağı köyle yaptığımız maçı kaybettik. Meydanda toplaşalım, gidip günlerini gösterelim.
5: Hı? Allah Allah, Allah Allah, nasıl anons bu Hacer anne, nasıl, nasıl?
2: Şimdi toplaşıp aşağı köye gününü gösterme vaktidir.
0: Dur dur yahu, muhtar tut şu adamı dur, ne yapıyorsun?
2: Ahaliyi topla demedin mi sen? Ahaliyi topluyorum.
0: Ya ben ahaliyi kavga için topla demedim ya. Gösteriyi izlesinler diye topla dedim. Sevgili yukarı köylüler.
3: Heybeli tiyatro köyünüzdedir.
4: Heh, Abidin duruma el attı.
3: Köy meydanında tiyatro oyunu sergilenecektir. Tüm ahali davetlidir.

0: Abidin kardeş. Bak, bir sürü adam toplaştı buraya. Bırak alayım şunları, gideyim aşağı köye günlerini göstereyim.
1: Allah aşkına üzme artık beni. Hadi geç otur şuraya, göstereyiz de. Hiç yakışır mı bize böyle davranmak?
0: Allah Allah, tutturdun gösteri diye. Abidin kardeş, tamam gider otururum ama gösteri bitince siz de bize katılırsınız. Beraber gider gösteririz günlerini.
1: La havle. Efendim, gösterimize hoş geldiniz. Biz Heybeli Tiyatro olarak genelde konumuzu seyircimizden alırız.
0: Konu aşağı köye yapacaklarımız olsun.
1: Durun, durun yahu, sakin olun. Gösterimizin konusunu bugünlük biz belirleyeceğiz diyecektim. Evet, gördüğünüz gibi bugün işimiz bir hayli zor. O nedenle hoşgörü konulu bir gösteri yapacağız.
2: Yarışma. He? İnsanın var olduğu günden bu yana hep var. Hem de hemen her alanda. Mesela iki esnaf arasında yarışma yok mu? Olabilir ama iyilikte, güzellikte yarışma. Mesela bizim geleneklerimizde, göreneklerimizde bu durum nasıl? Ahilik geleneğinde bu yarışın nasıl olduğunu görelim mi?
3: Hayırlı işler. Bir kilo domates tartar mısınız?
4: Tabii.
5: Allah bereket versin komşum. Hayırlı işlerin olsun.
4: Teşekkürler komşum. Darısı başına.
1: Hayırlı işler. Bir kilo domates tartar mısınız?
4: Tartarım tartmasına lakin yan komşumun domatesleri de çok güzel. Ondan almak istemez misin?
1: Neden? Siz satmıyor musunuz?
4: Satıyorum elbette ama ben az önce siftah yaptım. Komşum henüz hiç satış yapamadı. O yüzden ondan alsanız, o da rızkını çıkartsa.
1: Allah sizden razı olsun. Tamam, öyle yapayım.
2: İki esnaf birbiriyle yarışır. Niçin yarışır? Kaliteyi artırmak için. Müşteriye daha iyi hizmet sunmak için. Ama daha çok kazanmak için yarışa tutuşurlarsa o zaman işler çirkinleşir. Bir de bu halini izleyelim ister misiniz?
3: Hayırlı işler. Bir kilo domates tartar mısınız?
4: Tabii. Gördün mü? Nasıl sattım domatesi? Sen de öylece bekle.
5: Son gülen iyi güler. O çürük domateslerini daha ne kadar satabileceksin bakalım.
4: Hayır. Asıl senin domateslerin çürük.
1: Hayırlı işler. Domates alacaktım.
5: Ondan alma abi. Onun domatesleri çürük çarık. Gel benden al.
4: Hadi be oradan. Domatesi nasıl bende?
5: Yok canım. Abicim gel benden al. O kaça veriyorsa yarı fiyatına.
4: Öyle mi? Ben de onun yarısının yarısına.
5: Öyle mi? Ben de bedava abi. Gel benden al.
4: Sen şimdi görürsün.
2: İki örneği de gördük. İkisi de domates satmaya çalışıyordu. İkisi de yarış içindeydi. Ancak ilk örnek iyilikte yarışırken, ikinci örnek kavgaya tutuşmayı tercih etti. Sizce hoşgörü mü kazandı, hırs mı? Peki yarış sadece bu mu? Burada mı var? Mesela hayatın başka alanlarında yarış nasıl olur? Bir görelim mi?
4: Hayırlı günler arkadaşım. Ödevini yaptın mı?
5: Ödev mi? Ödev mi vardı? Ben unutmuşum.
4: Neyse ki okula erken geldik. Hadi gel, ben de yardım edeyim, beraberce yapalım ödevini.
5: Teşekkürler.
4: Ama sen de bir daha sorumluluklarını unutma.
2: İki öğrenci arasında var bir yarış. Bu yarış derslerini iyi dinlemek, daha iyi hazırlanmak, beraberce notlarını yükseltmek için olursa ne âlâ. Ama bir de kötü örnek var. Onu da görelim mi?
4: Hayırlı günler arkadaşım. Ödevini yaptın mı?
5: Ödev mi? Ödev mi vardı? Ben unutmuşum. Bana yardım eder misin?
4: Edemem. Unutmasaydın.
5: Yardım etsen de hemencecik ben de yapsam.
4: Olmaz. Ödevini yapan yüksek not alır. Yapmayan düşük.
5: Peki, öyle olsun. Bir daha ben de sana yardım etmeyeceğim. Hı.
4: Etme, sen etme.
2: Hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma. Bunlar erdemdir. Mesela yenildiğinde yeneni tebrik etmek erdemdir. Yenilen yenilgiyi kabul etmezse nasıl geliştirir kendini?
1: Kaybettiğinde suçlamak yerine çalışırsan, eksiğini giderirsen bir dahakine de sen kazanırsın.
6: Kazanan da kaybeden de hoşgörüyü unutmamalı.
4: Kaybetmeyi öğrenemezsek kazanmayı öğrenemeyiz.
5: Unutmayın ki ne kaybedersek kaybedelim, kendimizi kaybetmemeliyiz.
0: Abidin kardeş, hadi hemen hazırlanın. Hep beraber toplanıp kalabalıkça aşağı köye gidiyoruz.
1: Hoppala! Yahu biz sahnede ne anlattık 2 saattir? Hala topluca aşağı köye gideceğiz diyorsun.
0: Gideceğiz. Ama kavgaya değil, barışa gideceğiz Abidin kardeş. Sahnede gösterdiğiniz örnekten dersimizi aldık. Çiçeğimizi, çikolatamızı alıp dost eli uzatmaya, galibiyetlerini tebrik etmeye gideceğiz. Rövanş maçı için köyümüze davet edeceğiz. Ve eksiklerimizi giderip bu sefer de biz yenmek için mücadele edeceğiz.
1: Oh, çok şükür.
0: Siz sahnede doğru söylediniz Abidin kardeş. Hoşgörüyü unutursak her şey kötüleşir. Neyse, haydi toparlanın da gidip komşu köyümüzü ziyaret edelim.

0: Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?

0: anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
1: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
1: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
2: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: 미! 미! 미! 미! 미! 도레 도 미! 레! 도레 도 미! 레! 에! 올미얼! 올미얼! 미! 미! 도레 도 미! 레!
1: 너희 나 피었어?
0: 응! 나의 남아드는 개들은 뜸. 예니 비 뮤지컬리티 이자드 디오름.
1: 텐제벨 안네.
2: 사디제 텐제레 디일 카팍라르 다 바르.
0: 헤헤헤, bunlar tencere değil, davul. Kapaklar da zil. Tabi, bakın ne güzel çalınıyor. Mi mi mi do re do mi re. Do re do mi re.
1: Of dayı, dur lütfen. Zaten uykumuz kaçtı.
0: Kim kaçırdı benim yeğenlerimin uykusunu? Çabuk söyleyin bana. Bunun hesabını sorarım ben.
1: Gece vakti gürültü yapan biri.
0: Kim acaba? Ben hiç ses duymadım.
2: Tencereleri davul zanneden bir mucit.
0: Ne? Ben mi? Bu gürültü değil ki bir kere. Müzik, müzik. Müzik ruhun gıdasıdır. Tabi. Mi, mi. Mi, mi, do, re, do, mi, re.
1: Dayıcığım, bu müzik gıda zehirlenmesine yol açabilir.
0: Merak etmeyin. Uyku sorununuzu da çözeceğim ben.
1: Nasıl?
2: Hiçbir şey yapmasam çözülür aslında.
0: Ben müziğimle istersem sizi güldürürüm, istersem ağlatırım, istersem de uyuturum. Tabii.
1: Nasıl olacakmış o?
0: Bütün mesele müziğin ritminde, seslerin ahenginde, notaların gücünde. Tabii. Kanepeye oturun.

0: ama olmadı.
1: Ben kesin çözümü söylemiştim ama.
0: Demek ki sorun başka. Merak etmeyin, ben bu sorunu çözerim. Zekiyim ben, zeki.
2: Bu sorunu gece ses yapmayarak çözsek olmaz mı?
0: Olmaz.
2: Ama neden?
0: O zaman insanlık yeni icadımla tanışlanmaz.
1: Biliyordum yeni bir icat gelecek. Yandık.
0: Yandık değil, mışıl mışıl uyuduk diyeceksin. Size üzerinde rahatça uyuyabileceğiniz bir icat yapacağım.
2: Yatak mı yani?
1: Dayı, yataklarımız zaten var.
2: Sadece sessiz bir ortamımız yok.
0: Hayır çocuklar, hayır. Bu sıradan bir yatak değil, sallanan bir yatak yapacağım. Böylece hemen uykuya dalacaksınız. Tabii.
1: Bu da beşik.
2: Ben büyüdüm artık. Beşik istemem.
0: Korkmayın, korkmayın. Bu yetişkinlere göre bir icat. Hem sadece bebekler mi sallanarak uyur canım?
2: Evet.
0: Hayır Yavuzcum. Otobüste, vapurda, arabada, trende niye uykumuz gelir?
2: Niye?
0: Çünkü bunların hepsi sallanır da ondan. Bizim de uykumuz gelir. Benim icadım da sallanacak.
3: Mışıl mışıl uyuyacaksınız. İkna oldunuz mu?

0: Aslında.
1: Bilemedik dayıcım.
0: Ne desek boş.
1: Bana hiç bakmayın. Ben küçüğüm.
2: Tamam. Bir de şunu dinleyin. Gece karnınız acıkınca ne yapacaksınız?
1: Mutfağa gideriz.
2: Ama yürürken de uykunuz kaçar.
1: Yok. Ben yine dönüp uyuyorum. Uykum kaçmıyor.
2: Kaçar kaçar. Peki susayınca ne yapıyorsunuz?
0: Yine mutfağa gidip su içiyoruz.
2: Mutfağa git gel git gel. Ne oluyor? Uykunuz kaçıyor.
0: Kaçmıyor ama neyse hadi.
2: İşte benim icadım araba gibi olacak. Uykunuz gelince yatağınızla istediğiniz yere gideceksiniz. Uykunuz da kaçmayacak. Tabii.
3: Dayıcığım, bu icattan vazgeçme ihtimalin var mı?
2: Tabii ki yok. Bir zeki asla pes etmez. Tabii.
0: O zaman hemen yapalım da gidip uyuyalım. Gözümü açamıyorum ben uykusuzluktan.
2: Gelin bakalım. Yatak.
1: Ben yatağımı vermem.
0: Ben de.
1: Ben de.
2: Aman. Vermezseniz vermeyin. Yatağı da kendim yaparım. Bana bir sürü demir getirin o zaman. Bak. Yay. Bir sürü yay. Güzel oldu. Yaylanma tamamdır. Şimdi yatağa araba özelliği ekleyelim. Getir getir. Tekerlek. Harika oldu. Süper oldu. Bu başka bir şey oldu. Böylesi dünyada görülmedi. Bu var ya bu.
1: Dayıcığım.
2: Evet. Kim önce uyumak ister koca beşikte? İsmi de güzel oldu.
3: Dayıcığım, bu şeref sana ait. İlk deneyen sen olmalısın.
2: Uykum da yoktu ama. Neyse. Önce ben uyuyorum. Sonra da siz uyuyun. Sabah görüşürüz. Hadi iyi geceler. Diyelim ki canım su istedi. Suyumu alıyorum. Ne yapıyorum? İçiyorum. Yatak odama geri dönüyorum. Bu kadar.
0: Vay! Dayı, bu harika bir şey.
1: Yaşasın aslan dayım.
3: Ben hala mutfağa yürüme taraftarıyım ama neyse.
2: Sana da hiçbir şey beğendiremiyoruz küçük adam. Şimdi de uyku modunu deneyelim. Oo, harika bir şey bu. Masaj koltuğu yerine de kullanılır ha.
1: Dayım bu sefer başardı galiba.
2: Bu sefer mi? Aşk olsun Yavuz ya. Buna cevap verirdim ama. Şimdi çok uyku var. Hele bir sabah olsun.
0: Eyvah, bu sefer de horlayarak uyutmayacak bizi.
3: Yan çevir yan.
0: Rüya değil dayı, yatağı durdur yatağı. Dayı.
2: Çocuklar.
3: Dayıcığım, artık hiç ses çıkarmayarak yeğenlerinin uyumasına izin verdiğin icada geçebilir miyiz?
2: Tamam canım. Gidin yatın. Size de iyilik yaramıyor. Ne güzel bir Luna Park aracı yaptım burada. Çarpışan yatak. Bunu Luna Park'lara satsam, oradan gelen parayla da bir icat fabrikası kursam, ondan sonra da neyse ya. Tamam.

0: buralarda bir yerde olması gerekiyor.
1: Baba, kaç saattir arıyoruz? Artık vaz mı geçsek?
0: İşte orası olmalı.
1: Bulduk mu? Ben hemen bakayım.
2: Hoş geldin delikanlı. Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Biz Saf Ender amcayı arıyoruz da. Acaba burası onun dükkanı mı?
2: Ender abi birkaç ay önce buradan taşındı.
1: Ya, tamam, sağ olun.
0: Teşekkür ederiz. Hayırlı işler.

0: Zemzem. Sonunda durdun. Sayende nefes nefese kaldım. Sahaf Ender. Bulduk, bulduk.
1: Ne kadar hızlısınız maşallah. Fülfülle size zor yetiştim.
0: Peki buna ne diyeceksin baba?
1: Vay, aferin size. Ne duruyoruz? Hadi içeri girelim.
0: Hadi Zemzem, kedicik gitti, korkma.
2: Ah be çocuk, ne yaptın böyle?
3: İstemeden oldu Ender Usta. Ender amca, birileri geldi.
2: Buyurun, hoş geldiniz. Var mı aradığınız bir kitap?
1: Ben... Kitap değil.
2: Delikanlı için mi baktınız yoksa? Çok güzel hikaye kitaplarım var. Tam sana göre.
0: Teşekkür ederim. Kitap okumayı çok severim. Ama biz kitap için gelmedik.
1: Ender abi, ben Abdullah. Yıllar önce senin misafirin olmuştuk.
2: Abdullah mı? Allah Allah. Kusura bakmayın, çıkaramadım.
1: Peki, fülfül desem?
2: Fülfül mü? Vay, Kabe yolcuları. Hatırladım. Bu yakışıklı delikanlı kim peki?
1: Oğlum Murat.
2: Oo, maşallah delikanlı. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk Ender amca. Kuşumuz Zemzem.
2: Bu da bizim...

0: İyi anlaştılar galiba.
1: Buyurun, buyurun. Üst kata çıkalım. Oğlum hadi. Bize bir koşu çay kapıp geliver. Misafirlerimiz var. Görüşmeyeli hayli uzun zaman oldu.
2: Evet, öyle Ender abi. Hala eşimle yad ediyoruz o zamanları.
0: Ender amca, babam senden çok bahsetti. Senin için kitap kurdu diyor.
1: Öyle mi? Sağ olsun. İşte, öyle sayılırım biraz diyelim. hangi rüzgar attı sizi buraya bakalım?
2: Kabe'ye giderken eski dostları ziyaret edelim dedik.
1: Yeniden o mukaddes topraklara yolculuk ha? Ne kadar güzel. Beni ziyaret etmeden gitseydiniz darılırdım doğrusu. Tarık gel otur. Misafirlerimizle tanış. Tarık hem benim çırağım hem de arkadaşım. Ben yokken buralar ona emanet.
3: Sağ ol usta. Merhaba.
0: Memnun oldum Tarık.
1: Bak Tarık, Murat ve Abdullah Kabe'ye gideceklermiş.
3: Zor olmuyor mu yolculuk?
0: Zor ama çok eğlenceli. Bu sayede ne güzel dostlar da ediniyoruz üstelik.

0: Yasin düşüyordu.
1: Hı? Zemzem. Kime diyorum ben?
0: Ustamın Surrealayı tablosu. Çok sever bu tabloyu.
1: Surrealayı mı?
0: Evet. Eskiden hacca gitmek isteyenler İstanbul Üsküdar'da toplanırmış.
1: Sonra?
0: Develeri süsleyip üzerine bir sepet kondururlarmış. Altın, gümüş, değerli eşyalar.
1: Bütün bunları Mekke'ye mi götürüyorlar?
0: İşte Hicaz bölgesine.
1: Hicaz mı?
2: Hicaz. Mekke ve Medine'nin bulunduğu bölgenin ismi.
1: Ha, tamam.
2: Aylarca süren bir yolculuk sonrasında Mekke'ye varırlarmış.
1: Birkaç motosikletliyle yola çıksak biz de Surrealayı olurduk herhalde.
3: Muhabbet koyuyor ama akşam olmak üzere. Hadi buyurun bize gidelim.
2: Ender abi sağ ol. Hiç zahmet vermeyelim.
3: Öyle şey mi olurmuş? İtiraz istemem.
1: Baba, burada kalsak olmaz mı?
2: Ender abi eğer sorun olmazsa biz burada kalsak?
3: Sorun olmaz da.
1: Burası çok ilgi çekici. Kitap kokusu içinde uyumak çok heyecan verici olmalı.
3: Aslında içime hiç sinmedi ama sırf delikanlı çok istiyor diye tamam diyorum.
1: Teşekkürler Ender amca. Oho, bir bilsen biz bu yolda nerelerde uyuyoruz. O zaman koltuk benim. Surrealayındakilerden biri olmak isterdim.
2: Murat, hadi ışığı kapat da uyuyalım.
1: Tamam baba. Durun. Beni de bekleyin. Durun. Beni de götürün.
4: Adın neydi delikanlı?
1: Murat.
4: Çok mu istiyorsun bizimle gelmeyi?
1: Hem de öyle çok istiyorum ki.
4: Burada yolculuk etmeye ne dersin?
1: Az kalsın düşecektim. Babam nerede peki? Baba.
2: Günaydın oğlum, sakin ol. Heyecanlı bir rüya görüyordun sanırım.
1: Uf, evet. Sadece bir rüyaymış. Günaydın babacığım.
0: Günaydın Maviş.
1: Günaydın Tarık.
0: Aa, Murat, uyanmışsınız bile. Size de günaydın.
1: Ben de sana yardım edeyim.
0: Sağ ol. Şunları uzatır mısın?
1: Burada hacla ilgili kitap var mı?
0: Var tabii. Şunları dizeyim, ben sana bulurum.
1: Günaydın usta.
3: Oo, size de günaydın çalışkan çıraklar. Gelirken simit aldım. Misafirlerimizle şöyle güzel bir kahvaltı yapalım.
2: Zahmet etmişsin Ender abi. Biz bir şeyler atıştırdık.

0: tanıştırırdık.
1: Olur mu öyle şey? Kaç yıl sonra görüşmüşüz şurada? Ne zahmeti?
2: Ben hazırlarım usta.
1: Hadi bakalım aslanım.
2: Bekle, ben de geliyorum Tarık.
1: Tarık, bu kolideki kitaplar merdivenin altındaki kitaplığa yerleşecek.
2: Tamamdır usta. Bu kitapların hepsini Ender amca okumuş mu? Ender ustam çok bilgili. Bence hepsini okumuştur. Sen de kitap okumayı seviyor musun? Seviyorum tabii ki. Sevmesen burada ne işim var? Öyle. Burası ne böyle? Ender amcanın gizli odası varmış demek. Belki bu odadan onun bile haberi yoktur. Haberi olduğu kesin. Çünkü bu kitabı geçen yıl beraber almıştık. Buraya koymuş. Buradaki kitapların neredeyse tamamı tarihi eser gibi. Gel, şu üstteki kitaplara da bakalım.

0: sakarlık işte.
1: Tarık bak, Surre Alayı. Yukarıdaki tablonun ismi de buydu. Osmanlı döneminde hacca gidecek olanlar ayrılık çeşmesi denilen yere toplanırdı. Bu alay hep beraber yola çıkardı.
2: Binlerce kişinin olduğu bir alay.
0: Ha?
2: Sizi meraklılar sizi.
0: Usta şey, özür dileriz. Biz kitapları diziyorduk. Birden...
1: Aslında benim yüzümden oldu. Tarık'a kızmayın lütfen.
2: Neden kızayım? Burası gizli değil ki zaten. Burada değerli kitaplar var. Çok eski kitaplar. Fazla ışık görmemeleri gerekiyor.
1: Surre alayını anlatan bir kitap bile var. Biliyor musun baba? Eskiden develerle gidilirmiş hacca. İstanbul'dan Mekke'ye deveyle git git bitmez.
0: Sizinkinin de deveden farkı yok.
1: Olur mu? Onlar Kabe'ye ulaşana kadar biz iki kere gidip geliriz.
2: Aslında develerin, atların, askerlerin, hacca gidecek hediyelerin bulunduğu bir kervan diyebiliriz.
3: Önce tablo, sonra bu kitap. Ne güzel denk gelmiş. İyi bulmuşsunuz.
1: Aslında kitap bizi buldu desek daha doğru olur.
3: Her şey için teşekkür ederiz Ender abi.
2: Ne demek? Her zaman beklerim.
1: Ender amca, bu değerli kitabı hediye ettiğin için teşekkür ederim.
2: İyi günlerde oku evladım.
1: Hoşça kal Tarık.
0: Tanıştığımıza çok sevindim. Güle güle.

0: Haftalar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Hadi bakalım. Bıcı bıcı yapalım. Çok zevkli abi.
1: Evet kardeşim.
2: Onlar bir kere daha sudan geçecek Çelebi.
0: Biberler bile yüzmeyi biliyor. Ben ne zaman öğreneceğim?
2: Abin bu yaz öğretir sana yavrucuğum.
1: Öğretirim evelallah. Ama o biberler de yüzmeyi bilmiyor aslında. O gördüğün suyun kaldırma kuvveti.
0: Su mu kaldırıyor biberleri? Nasıl? Suyun kolları mı var?
1: Kolları olmasına gerek yok ki. Her varlık kendi ağırlığına göre hafif olan varlıkları taşıyabilir. Mesela sen elindeki biberleri taşıyabilirsin. Çünkü senden hafif. Ben de seni böyle taşıyabilirim. Çünkü benden hafifsin.
0: Ya evet. Çok iyi anladım abi. Sen ne kadar öğretmen bir abisin.
2: Sizi verene şükürler olsun.
0: Anne, istersen sen de bizimle eğlenebilirsin.
2: Bana en büyük eğlence sizin mutluluğunuz yavrum.
1: Cemre, Acur yüzme bilmiyor galiba. Baksana.
0: Acur hiçbir şey bilmiyor abi. O bir turşuluk. Suda yüzememesinin sebebi sudan ağır olması.
1: Ya sen ne kadar öğrenci bir kardeşsin. Hemen de öğrenirsin her şeyi.
2: Şu sirkeli suda bekleyen domatesleri süzüp bana getirin çocuklar.
1: Hadi bakalım sen süzgeci tut kardeşim.
0: Neden?
1: Turşulukları süzgeçten geçireceğiz.
0: Neden?
1: Suları süzülsün diye.
0: Neden?
1: Annem daha rahat doğrasın diye.
0: Ay, sular ayaklarıma süzüldü. Ama abi ben şimdi ayaklarımı nerede süzeceğim?
2: Olur böyle iş kazaları yavrucuğum. Git değiştir ayakkabılarınla çoraplarını. Hadi güzelim.
0: Üzülme abi. Olur böyle iş kazaları. Ben birazdan dönerim. Merak etmeyin.
1: Oh, ucuz atlattık.
0: Çok güzel. Rengarenk. Resim gibi.
2: Bu kavanozu sen kurmak ister misin?
0: Evet.
1: Güzelmiş. Ben de deneyeceğim.

0: Çok güzel oldu abi bak.
1: Vay, rengarenk. Çok güzel görünüyor Cemre. Sizin turşunuz güzel olabilir ama en mutlu turşu benimki.
0: Oo, abi harikasın. Aa, bitti mi?
2: Suyumuz bitti. Daha babanın sevdiği tombul biber turşusundan yapacağım birkaç kavanoz. Çelebi gel bana yardım et. Cemre'cim, turşuluklar da sana emanet.
0: O iş bende. Ben de sizin için bir şeyler var. Mamanızı yemiştiniz ama bu turşuluklar öyle güzel görünüyor ki benim de iştahım açıldı. Ay Allah!

0: İşler bitmiyor ya Rabbi. Papağanlar. Atmaca.
1: Kardeşim, ne yapıyorsun orada?
0: Atmaca gördüm abi.
1: Yok, daha neler?
0: Var daha neler, gördüm diyorum.
1: Martı görmüş olmayasın.
0: Martı görmedim, atmaca gördüm.
1: Sen atmacayı nereden tanıyorsun ki?
0: Televizyondan tanıyorum.
1: Anlat, peki nasıl geldi ziyaretimize bu atmaca?
0: Önce bir papağan arkadaş grubu geldi ve de lahanaları yemeye başladılar ve de atmacanın çalını duyunca bunlar kaçtılar ve de atmaca bir daha çalık atarken tam tepemizden geçti.
1: Allah Allah! Atmaca yırtıcı bir kuş canımın içi. Bizim mahallede ne arasın?
0: Ne aradığını ben nereden bileyim? Hem bir şey arıyor gibi değildi. Öyle uçarak geçti işte.
2: Ah yavrum, ne kadar heyecanlı bir şey yaşamışsın. Gel de bir soluklan biraz.
0: Babacığıma bu kavanozu ben koruyayım anneciğim.
1: Atmaca ha? Ama nasıl olur?
3: Bal gibi de olur evlat. Bizim mahalle Belgrad ormanlarına komşu değil mi? Yırtıcı olan olmayan yüzlerce canlıya ev sahipliği yapıyor bu orman. Üstelik içinde bulunduğumuz sonbahar ayları bu kuşların tam da uğrak zamanıdır.
1: Vay! Gidip görsek ya dede.
3: Onları daha iyi gözlemleyebileceğimiz bir yer biliyorum.
1: Aa!
3: Hadi bismillah.
1: Hadi bismillah.

0: Ay, tepedeki manzarayı görmek için sabırsızlanıyorum.
1: Bu mevsimde gökyüzü de ne renkli olur. Ama asıl manzarayı gün batımında göreceğiz.
0: Akşama kadar burada mıyız yani?
1: Gözlemimiz bitince ecdat yadigar şu köşklerde biraz keyif süreriz evlat.
0: Harika!

0: kuş sürüsü dede.
1: Hani nerede?
0: Güvercinmiş bunlar dede.
1: Ha, kaya güvercini bunlar. Daha yükseğe bakmalısın. Bak, sol taraftan kargalar geçiyor.
0: Evet ama onları hep görüyoruz.
1: Ala karga.
0: Aa, evet. Aa dede, bu tarafta değişik bir kuş var.
1: Ebabil.
0: Daha önce görmemiştim.
1: Bil bakalım bu ne?
0: Aa, ispinoz.
1: Aferin evladım.
0: Geçti mi bütün kuşlar?
1: Biraz sabırlı ol evlat.
0: Dede, şahin, hem de sürü halinde.
1: Evet, bu bir şahin sürüsü. Ne de heybetli süzülüyorlar, baksana. Ey kudret-i ilahi.
0: Çok havalılar dede. Öyle minik kuşlar gibi habire kanat çırpmak yok. Dede bak, bir uçak geçiyor yakınlardan. Yan yana ne güzel süzülüyorlar.
1: Ben bunu bir fotoğraflayayım.
0: Kartal.
1: Yılan kartalı, fevkalade.
0: Şu arkadan gelen Doğan mı?
1: Aynen öyle evlat. Hem de bir gök doğan.
0: Gök doğan mı? O çok hızlı bir kuş değil miydi dede?
1: Evet, bizim semalarımızdaki en hızlı kuş.
0: Bir kartal daha geliyor.
1: Bay bay bay. Oo, şah kartal.
0: Bu kocaman.
1: Gökyüzünün şahı. Ne de kısmetlisin evlat. Bir günde birden fazla nadir kuş türüne rastladık. Hay yaşa.
0: Çok şükür.
1: Seni de şöyle bir çerçeveye alalım. Hadi toparlanalım. Bugünlük yeterli. Bol bol da fotoğraf çektik. Seneye bu zamanlarda yine geliriz.
0: Ama atmaca görmedik. Atmaca fotoğrafı çekmek istiyordum Cemre için.
1: Diğer kuşların fotoğrafını gösteririz.
0: Ne yapalım kardeşim? Kısmet olmadı.
1: Şu güzel köşkte güzelce dinlenelim. Tatlımızı yiyelim, şerbetimizi içelim, şükredelim.
0: Demir hindi var mıdır dede? Ben en çok onu seviyorum.
1: Kartalı Şahin'i bir yana... Ben şerbetin hayaliyle geldim evlat. Koş yakala.
0: Atmaca yaşasın.
1: Yakalayabildin mi?
0: Yakaladım dede, yakaladım.
1: Nefis bir poz yakalamışsın Çelebi.
0: Dede, ben şimdi atmaca avcısı mı oldum? Atmacayı yakaladım ya.
1: Hayır, atmaca avcısı değil. Atmaca dostu oldun.
0: Doğru. Onları tanıyıp korumak bizim görevimiz.

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere...

0: bunları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
0: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?

0: 일개.
1: Sıkıştı.
2: Hayırlı sabahlar Ali.
1: Hayırlı sabahlar.
2: Hazır mısın?
1: Neye?
2: Bulmacaya. Akşam gözüme uyku girmedi. Aklımda harika fikirler var. Bilmeceler, şaşırtmalı ipuçları. İşin hiç kolay olmayacak.
1: Bu harika bir haber. Yani ne kadar zor, o kadar iyi.
2: Hadi, geç kalıyoruz. Dedem bekliyor.
1: Bugün hava fazla sıcak sanki.
3: Hadi amarı kıbız, bırak. Hayır, buna ihtiyacımız yok.
4: Ali, bir şeyin yok inşallah.
3: Yok Arif baba. Birazdan geliyorum.
2: İpuçlarını hazırladım dede.
4: Eline sağlık kızım. Seslere bakılırsa Ali biraz gecikecek.
1: Gel buraya. Senin yüzünden geç kalıyorum.
3: Rıkkıbız.
1: Benden kolay kurtulamayacaksın. Öyle ya da böyle o kağıdı alacağım.

0: Yeter rakımız. Getir şu kağıdı. Oyunun sırası değil. Bulmaca kim bilir ne kadar uğraştıracak. Bilge çok emin konuştu. Bir de üstüne sen uğraştırıyorsun. Yaşa rakımız. Beni yalnız bırakmayacağını biliyordum. Kitaplar. Kitapları unuttum. Çantamı almadım. Ben hazırım Arif Baba.
1: Hadi bakalım. Kitapları verirken içinden zarfları alırsın. Allah yolunu açık etsin.
0: Allah razı olsun. Gidelim rakımız. Macera bizi bekliyor.

0: Hayırlı işler Gazanfer amca.
1: Handan çıkınca takip et Bahar'ı. Kale gibi duvarları beklemekte iki servi ağacı. İki doru şaha kalkmış, selam verir. Aradığın işareti sarmalamış, İstanbul bahçelerinin baş tacı.
0: Handan çıkınca takip et Bahar'ı.

0: Bahar nasıl takip edilir ki? Sen de bir şey anlamadın değil mi? Ben burada yokken Bahar'la karşılaşmış olabilir misin? Ben de öyle düşünmüştüm. Acaba Bilge ipucunda ne demek istiyor? Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun Rıkkıbız? O zaman Bahar'ı takip edelim. Hedefimiz Nisan Sokak. Bahar'ın ikinci ayı. Şu servi ağaçlarının büyüklüğüne bak. Maşallah minare gibiler. Kale gibi duvarları beklemekte iki servi ağacı. Doğru yoldayız. İki doru şaha kalkmış, selam verir. Kapı kapı değil, sanat eseri mübarek. Aradığımız işaret burada bir yerde Rıkkıbız.
1: Aradığın işareti sarmalamış, İstanbul bahçelerinin baş tacı.
0: İşlemelerin hepsi birbirinden güzel. Ama bahçeyle ilgisi olan hangisi acaba?

0: Of! İzin ver dinleneyim Rıkkıbız. Bakmadığımız köşesi kalmadı. Hatta bir kalem kağıt ver. Sana işlemelerin resmini çizerim. Ah! Lale! Tabii ya! İstanbul bahçelerinin baş tacıdır Lale. Aferin Rıkkıbız. Aradığımız ipucu kapı numarasıymış. İlk ipucu tamam. Şimdi sıradaki kitabı yerine götürelim.
1: Yurdun dört yanından bir meclis toplanır. Taze olduğunda evleri şenlendirir. Kiminin tatlı yuvası, kiminin tuzlu. Karşında hepsi boy boy dizilir. Bu sefer sakın tek bir işaret arama. Külüne muhtaç olanı aman unutma.
0: Bu ne şimdi? Yurdun dört yanından toplanmalar, evleri şenlendirmeler. Yemeğin sırası mı Rıkkıbız? Önce bir bilmeceyi çözseydik. Kiminin tatlı yuvası, kiminin tuzlu diyor. Pastane olmasın? Hı? Rıkkıbız nereye? Alacağın olsun Rıkkıbız. Yine yaptın yapacağını. Balıkçı mı? Yurdun dört yanından bir meclis toplanır. Taze olduğunda evleri şenlendirir. Tabii ya, balık. Kiminin tatlı yuvası, kiminin tuzlu. Balıklar hem tatlı hem de tuzlu suda yaşar. Biliyorum, biliyorum. Devamı var. Bu sefer sakın tek bir işaret arama, külüne muhtaç olanı aman unutma. Bu kısmı kolay. Atalarımız ne demiş? Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Komşu dükkanın kapı numarası da 12.
1: Semtin en ulusu bekler seni meydanda. Hoş kokular sarar etrafı bir anda. Göz görmez, tatları her öğünü süsler. Karşı karşıya bakmakta aradığın işaretler.
0: İpucundaki semtin ulusu anıt ağacı olmalı. Çiçeklerin kokusu geliyor ama ipucunda tatları her öğünü süsler diyor. Süs çiçeklerinin yenilmeyeceğini ben de biliyorum. Aramızdaki koku uzmanı olan sensin Rıkkıbız. Hadi bakalım yap numaranı. Yine miskinliğin tuttu değil mi? Sanki tanıdık bir koku var.

0: Baharat. Hoş kokular sarar etrafı bir anda. Göz görmez tatları her öğünü süsler. Buldum Rıkkıbız. İpucu şuradaki aktarları tarif ediyor. Elhamdülillah. Karabiber bu. Şimdi ne yapacağım bu sayılarla? Bir, on, on bir, yirmi bir, yirmi dört. Bir, on, on bir, yirmi bir, yirmi dört. Yan yana yazdım, alt alta denedim, yerlerini değiştirdim, yok. Ben bu sayıların şifresini çözemedim Rıkkıbız. Harflerle olsa belki çözerdim. Galiba harflerle aram daha iyi. Ne gürültücüsün. Ne diyordum? Sayılar yerine harfler olsaydı. Sayı yerine harf. İlk kapı numarası birdi. O zaman alfabede A harfi olur. O zaman 10 H harfi, 11 I harfi, 21 R, 24 T harfi. Çözdüm Rıkkıbız. Her sayı bir harfmiş.
1: Maşallah sana Ali. Bunu da çözmeyi başardın. Hatır, düşünme, akılda tutma, hafıza anlamı taşır. Bazen gönül, kalp anlamına da gelir. Birine karşı duyulan saygı, sevgiyi ifade eder. Bu yüzden sevdiklerimizin hatrını kırmamak önemlidir. Unutma, Allah hatır gönül gözeten, kolaylık gösteren, güler yüzlü kimseyi sever.
0: Unutmam Arif Baba.
1: Bak bu kadar hatır dedik. Canım şöyle bol köpüklü kahve çekti. 40 yıl hatır olduğu söylenir. Sana da ayran yaparım, içim ferahlasın.
0: Yaşa Arif Baba. Elhamdülillah. Aktardaki karabiber de amma tazeymiş.

0: Harun? Ha? Yani efendim.
1: Sen de duydun mu?
0: Neyi?
1: Sesi.
0: Ses olduğunu anladık. Ne sesi onu soruyorum.
1: İşte bunu.
0: Ama kedi sesi bu.
2: Dinozor demedik. Nereden geliyor onu soruyorum.
0: Dışarıdandır dostum, nereden olacak?
2: İyi de ses bu kadar net gelmez.
0: Ne? Burada mı?
2: Korktun mu?
0: Ya yok, ne korkacağım? Heyecanlandım.
1: Nerede acaba? İşte. Kaçırdık.
0: Vallahi kaçtı.
2: Hadi bulalım şu yaramazı.
0: Hadi.

0: Bizim.
1: Yok dostum. Yer yarıldı, içine girdi sanki.
0: He ya.
1: Duydun mu?
0: Duydum. Kedi bir şeyler mi devirdi acaba?
1: Kesin. Ses şu taraftan geldi. Gidip bakalım.
0: Hadi. Bu kedinin sesi değil.
1: Evet. Hı? Bu saatte kim ki bu? Yalnız olduğumuzu sanıyordum.
0: Hırsız mı?
1: Olabilir. Dedik. Hakkı Baba izin verdi.
0: Sen ne geziyorsun?
2: Bir şey unuttum, onun için geldim.
0: Aklımızı aldın abla ya. Bir dahaki sefere bana söyle, ben getiririm eve.
2: Siz ne işler çeviriyorsunuz bakayım? Avluda ezber mi yapılır?
1: Şey arıyorduk.
2: Ne?
1: Yahu
2: ne?
1: Hı? İşte bu.
2: Kedi bu.
0: Dinozor demedik.
1: Şaka mı, çalma?
2: Tamam. Sessiz olun. Bu yavrucak çok korkmuş.
1: Ah, yaralı galiba.
2: Evet. Canım ya.
0: Korkmuş olmalı.
1: Hadi bakalım bir neyi var.
0: Hadi.
1: Ne yapacağız şimdi bunu?
2: Önce bir karnını doyuralım.
0: Neyle? Çay ocağında biraz ekmek olacaktı. Sütle, ekmeği sütle ıslatırız.
1: Süper, hadi yapalım.
0: Peki nerede saklayacağız bunu?
1: Saklayacak mıyız?
2: Bence saklayalım. İzin vermeyebilirler. Bu yavruyu da iyileşmeden göndermek olmaz.
1: Nerede saklayacağız?
2: Sizin medreseye ne dersiniz?
1: Bilmem ki.
2: Anahtarı var mı sizde? Onu söyleyin siz.
1: Var da.
2: Konu kapanmıştır.
0: Kimse yok.
1: Evet, kimse yok.
0: Evet, yok.
1: Kimseye görünmeden ilerlememiz lazım.
0: Kediyi kucağımıza mı alsak? Böyle bitmeyecek bir yol ya.
2: Kedi nerede ki?
0: Hayda. Biliyordum ben ya.
2: Tamam çocuklar, paniklemeyin, buluruz şimdi.
0: Yer pisi. Çok yaramaz çıktı bu da ya.
1: Sorma, yoracak bizi.
2: Sağ salim bulup götürelim de.
1: İnşallah. İşte orada yaramaz. Hiç kusura bakma kedi. Seni bırakmaya gelmiyor.
0: Aman diyeyim Emin.
2: Eyvah.
1: Biri geliyor.
0: Sakla kediyi, sakla.
1: Oldu bile.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
4: Aleyküm selam amca.
1: Oh, ölüyordum korkudan.
0: Aynen ya.
2: Tamam çocuklar, neredeyse geldik. Ha gayret.
0: Evet, işte kapı göründü.
1: Bir an önce bırakalım da evlere dönelim.
0: Allah aşkına miyavlayıp durma artık. Yakalatacaksın bizi.
1: Kur'an'da ezberletelim mi Harun?
0: Yapamaz ya, yapamaz sanki. Yapabilir mi ki?
1: Söylediklerini anlıyorsa ezber de yapabilir bence.
0: Doğru.
1: Şşş! Zehra abla! Kedi değil, sen yakalatacaksın bizi şimdi.
2: Doğru.
1: Of ya! Selamun aleyküm.
2: Fatma abla, sen ne geziyorsun burada?
5: Selam verdik, aldığımız cevaba bak.
1: Aleyküm selam. Beklemiyorduk da ondan.
5: Beklemediğinizi anladık. Ne oluyor burada bakayım?
0: Bir şey saklamıyoruz.
5: Ya ben bir şey saklıyorsunuz mu dedim. Çözülüyorsunuz yavaş yavaş.
1: Aha, yakalandık işte.
5: İşte bu ölümcül vuruştu. Beni yormayın. Anlatın bakalım.
1: Kedi bu.
0: dinozor demedik ki.
1: Harun.
0: Ne ya? Şaka yapayım dedim.
2: Yapma.
6: Ah canım. Sen ne tatlı şeysin.
1: Biz bunu taşanda bulduk Fatma abla. Sanırım yaralı.
2: Ne yapacağımızı bilemedik.
5: Aa, ne demek bilemedik? Bilemeyecek ne var?
0: Ne yapacağız?
5: Pansuman.
6: İşte bu kadar.
1: Eline sağlık Fatma abla.
6: Hiç önemli değil.
5: Peygamberimiz de hayvanları çok sever, onlara merhamet edermiş.
2: Peygamber Efendimizin de kedisi varmış. Doğru mu Fatma abla?
5: Evet. İsmi de Müezza.
4: Müezza mı?
5: Evet.
0: Biz de bunun adını Müezza koyalım mı?
5: Bakın, Müezza da sevdi ismini.
1: Kediyle gelmek iyi bir fikir değil bence.
2: Ne yapacaktık ya?
1: Zehra ablaya bırakabilirdik.
2: Eve gitti o.
1: Doğru.
2: Ne yapamasa bari.
1: İnşallah. Korktuğumuz başımıza geldi.
2: Aynen. İnşallah bir daha mı yavlamaz.
1: Hayda. Sen söyledikçe oluyor. Farkında mısın?
2: Çattık. İnşallah çantadan çıkmaya kalk.
1: Koş Harun.
5: Gel pise pise pise pise pise. Gel pise pise pise pise pise pise.
0: Gel artık Müezza ya. Seni saklayacağız diye mahvolduk. Zaten yaralısın. Gidecek yerin mi var da kaçıyorsun?
1: Ya Harun, sen nasıl bir arkadaş yokluğu çekiyorsun ya?
0: Ne alaka dostum?
1: Kediyle oturup çay içmediğin kaldı. Neden hayvana anlamayacağı şeyler söyleyip duruyorsun?
0: Stresten işte.
2: Ya bana bakın. Hem hayvanı camiden kaçırdınız, hem de burada boş boş konuşuyorsunuz.
0: Ya bilerek mi kaçırdık sanki? Sen eve gideceğim diye tutturmasaydın sana emanet edecektik.
2: Ben de keyfimden gitmedim herhalde.
1: Tamam çocuklar, sakin olalım. Müezza sesimizden ürküp hiç gelmeyecek.
0: Aynen. Hı? Buldum. Orada.
1: Aferin Harun. Sen olmasan ne yapardık biz?
2: Nasıl da korkmuş yavrucak.
1: Gel pisi pisi pisi pisi pisi pisi. Gel pisi pisi pisi pisi pisi pisi pisi.
0: Çabuk ol Emin.
1: Neye çabuk olayım dostum? Gelmiyor işte, ne yapayım?
2: Hadi ya, in aşağı artık.

0: Yahu çocuklar, musibete gülünmez ama hakikaten çok komikti. Kusura bakma Emin'cim.
1: Estağfurullah Hakkı Baba.
2: Sonra ben de çok güldüm.
0: İyi de kediyi saklamaya neden uğraştınız ki? Bana söyleseydiniz ya, birlikte bakardık.
3: Bilemedik ki. İzin vermezsin sandık.
0: Olur mu hiç öyle şey? Hayvanları seven ve onlara merhamet edene Rabbimiz de merhamet eder. Sahabe Efendimiz Ebu Hureyre'nin isminin anlamı kedilerin babasıdır.
4: Kedilerin babası mı?
0: Evet. Kedileri çok sevdiği için de bu ismi almıştır. Kedi nerede bu arada?
5: He? Aa, kaçmış yine.
2: Yine bulmak bize düştü.
3: Yine mi ya?
1: Az önce sahibi gelip aldı Hakkı Baba. Siz burada yoktunuz.
3: Aldı mı?
0: Kediyi sahibine kavuşturduğumuza göre...
1: Bir sevap da oradan aldık demektir.
3: Ama çok alışmıştım ben Müezzaya ya.
0: Demek adı Müezzaymış.
1: Artık öyle.
2: He? Artık derken?
1: Asıl ismi Boncukmuş. Ama ben kediye peygamberimizin kedisinin ismi olan Müezza ismini verdiğimizi söyleyince önce şaşırdı. Sonra da kedisine o ismi vermeye karar verdi.
2: Keşke tekrar görebilseydik.
1: Fatma ablanız onu da halletti.
3: Nasıl?
1: Kedinin sahibi arada bir taşana getirecek Müezza'yı.
2: Yaşasın! Yaşasın!

0: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.
1: Nerede bu fikri? Kendi etrafımda bir tur döndüm, yine yok ortada. Bak şimdi 5'e kadar sayacağım, açacağım gözlerimi gelecek. 1, 2, 3, 4, 5. Bak şimdi bu karga 5 kere ötünce gelecek fikri. 1 gak, 2 gak, 3 gak, 4 gak. Hay Allah, bunun da susacağı tuttu. Ötsene be karga. 5 gak. İşte 5 gak, 5 etti bak. Lay lay lay lay lay lay. İyi de ortada fikri yok. Ben niye sevindim ki gakların 5 etmesine? Yahu nerelerdesin Fikri, niye geciktin?
2: Hayırlı günler Zikri.
1: Oh be, sonunda. Sana da hayırlı günler. Neredesin yahu?
2: Özür dilerim, beni beklediğini bilmiyordum. O yüzden sadaka dağıta dağıta geldim.
1: Sadaka mı dağıttın?
2: Evet.
1: Ne sadakası Fikri, benim bilmediğim bir servetin mi var senin?
2: Sadaka dağıtmak için illa servet sahibi olmam gerekmez ki Zikri.
1: Ama elinde bir şey olmazsa neyi dağıtacaksın?
2: Güler yüzümü dağıtırım. Tatlı dinle konuşur, sevgimi dağıtırım.
1: Bunlar sadaka mıdır?
2: Allah rızası için yapılan her güzel iş sadakadır. Yaşlı kuşu ziyaret edip bir ihtiyacı olup olmadığını sormak. Selamlaşmak. Suya hasret bir çiçeği sulamak.
1: Ya bu kadar kolay demek ha?
2: Elbette ya. Bazen tatlı dil, bazen güler yüz, bazen hak yolunda bir öğüt, bazen selamlaşma. Güler yüzünü paylaş, sevgiyle kucaklaş. Çiçeklere su ver hep, herkesle ol arkadaş. Sadaka olur bunlar, ömrüne huzur katar. Neyin var ki deme hiç, koskocaman sevgin var.
1: O halde oyalama beni Fikri.
2: Dur yahu, nereye?
1: Duramam, çok işim var.
2: Nereden çıktı birdenbire?
1: Sen hatırlattın, komşum Serçe Serkan yuvasını onarıyordu, ona yardım edeceğim. Sonra muhabbet kuşu minik Bekir ödevine yardım etmemi istemişti. Sonra ederim demiştim, gideyim ona yardım edeyim. Mahmut amcalar apar topar köye gittiler. Balkonlarındaki çiçekleri susuz kaldı, onları sulayayım. Kısacası işim çok Fikri, tutma beni.
2: Zikri, deli dolu arkadaşım benim. Ya hiçbir şey yapmıyorsun ya da her şeyi birden yapmaya kalkıyorsun.
0: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.

0: sablet.
1: Aşağıya ineceğimi düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz.
2: Kıpır, bu şekilde istediğini yaptıramazsın.
3: Kura çektik ve yakalamaca oyunu çıktı Kıpır.
4: Önce yakalamaca oynayalım, sonra kuyruk bol oynarız.
1: Hayır, önce kuyruk bol oynamak istiyorum.
5: Sabırlı olursan sıra ona da gelir Kıpır. Hadi in aşağı.
1: İnmem.
6: İncilerim, bakın sizin için pati patates hazırladım.
7: Hey, pati patates.
1: Hey, pati patates mi? En sevdiğim atıştırmalıklardan. Buradan inmezsem pati patates de yiyemem. Durun, önce ben. En öne geçsem?
4: Sıranı bekle Kıpır.
3: Hangisini alsam acaba? 1, 2, 3 dilim. Bu az. Aa, burada daha çok dilim var. Bunu alıyorum öğretmenim. Ellerinize sağlık.
6: Afiyet olsun Puf.
5: Bu çok az. Ama bu da çok fazla. Hepsini yiyemem. Bu 5 dilim tam bana göre. Ben de bunu alıyorum öğretmenim.
1: Bana da bırakın, bana da.
2: Kıpır, biraz sabırlı olur musun? Herkese yetecek kadar var.
1: Ya bana az olan kalırsa? Yoo, bunu kabul edemem. Lila, kardeşim sıranı bana versene.
2: Olmaz, sıranı beklemelisin.
1: Sıranı bekle, sıranı bekle. Sabret, sabret. Öğretmenim çok güzeldi.
6: Afiyet olsun Kıpır.
2: Gördün mü? Sıranı bekleyince de pati patates yiyebiliyorsun.
4: Aa, ceviz.
3: Tadı çok lezzetli diye duymuştum.
6: Dur Kıpır, acele etme.
1: Aa, çok sert.
6: Çünkü ceviz kabuklu bir yemiştir. Önce kabuğunu kırmamız gerekir. Cevizin içinde bir hazine gizlidir ve çok lezzetlidir.
5: Başka sert kabuklu yiyecekler var mı?
3: Kaplumbağa Hanım'ın da kabuğu var.
6: Evet İncim, Kaplumbağa Hanım'ın da sırtında kabuğu var. Ama o bir yemiş değil. Mesela Antep fıstığı, fındık, yer fıstığı gibi yemişler de kabuklu.
2: Kıpır, iyi tut aklında. Karşına çıkarsa hemen ağzına atma. Bunların kabuğunu kırman gerekir.
1: Benim dişlerim hepsini kırar.
6: Ama kabuklu yemişleri dişlerimizle kırmamız onlara zarar verir.
1: Çok da lezzetliymiş. Gerçekten cevizin içinde bir hazine gizliymiş. Ama bir ceviz kime yeter ki? Keşke daha çok cevizimiz olsaydı.
8: Açılın! Çiftçi yengeç geliyor!
2: Yengeç!
1: Çok çok fazla ceviz!
8: Hayırlı günler! Karşınızda çiftçi yengeç! Ağaçlarda bir sürü ceviz topladım. Ama işim biter mi?
7: Bitmez!
8: Bitmez! Şimdi biraz daha ceviz toplamam gerek.
6: Yengeç, istersen sana yardım edebiliriz.
8: Sahi mi? Duygulandım yine. Dostlarım, iyi ki var. Hadi kasaya atlayın. Ceviz toplamaya gidiyoruz.
7: Hey!
8: Ben ağaçları sallayacağım. Siz de yere düşen cevizleri toplayın.

0: yavru balıklar.
1: Arkadaşlar, yarış yapalım mı? Kim daha çok cevizi sepetine doldurursa o kazanır.
2: Tamam.
3: Ben başladım bile. Ay, ay, ay, ay, ceviz yavru. Ay.

0: Check it in! Benim ne kadar az? Kıpır! Ne kadar çok doldurmuşsun? Dur! Ama acele etme! Çekilin!
1: Kıpır, sıranı bekle!
0: Acele var! Acele var!
2: Kıpır, sakin ol, düşeceksin.
3: Kıpır, iyi misin?
0: İyiyim, iyi. Çok ceviz toplamıştım ama hepsi döküldü.
2: Biraz daha sabırlı olup sıranı beklersen böyle şeyler başına gelmez Kıpır.
0: Haklısınız. Çok ceviz topladım, çok acele ettim.
4: Adı Kıpır, kod adı sabır olsun bundan sonra.
0: Olsun. Haklısın yengeç. Biraz ceviz yiyelim bari.
1: Hayır, kabuklu.
0: Kıpır, acele etme. Şaka yaptım. Cevizi kırarak yiyeceğim. Acele etmeyeceğim. Benim adım Kıpır. Kod adım da sabır.
5: Polis günü.
1: Bugün okul yok. Ne yapsak acaba?
0: Yapacak çok şey var. Bize gidip bilgisayar oyunu mu oynasak?
6: Hava çok güzel. Bugün bence dışarıda bir oyun oynayalım.
7: Haklısın güçlü. Deniz ne kadar da ılık.
8: Oo, yavru balıklar. Hafta sonu gezintisine mi çıktınız? Ah dostum, kaşıyla yavruyken biz de gezintiler yapardık. Şimdilerde birbirimizle yeterince vakit geçiremez olduk.
3: Kaşu sayesinde Mercanya çok güvenli bir yer.
8: Öyle tabii. Gece gündüz demeden Mercanya'yı koruyor. O çalışkan bir polis. Polis, evet ya, bugün. Nasıl unuturum? Bir dakika yavru balıklar. Kaju, bugün polis günü. Polis günü kutlu olsun dostum.
9: Teşekkürler dostum. Polis Kaju görev başında. Çok işim var. Görüşürüz.
8: Bugün polisler günü ve Kaju hala çalışıyor.
0: Onun bugün dinlenmesi lazım.
8: Haklısın yavru balık. Kaju'ya polis gününü unutulmaz yapmaya var mısınız?
10: Evet.
0: Dinlenmesi için buhar makinesi. Rahatlatır.
9: Yavru balıklar, tamam, teşekkür ederim. Benim dinlenmem için elinizden geleni yaptınız. Ancak çalışmam gerek, telsizim.
8: Dostum, sadece bir günlüğüne rahat ol ve polis gününün tadını çıkar. Bir sorun çıkarsa...
9: Hı?
10: Yavru balıklar ve yengeç iş başında.
9: Eyvah.
11: Polis Kaju, büyük bir sorun var.
8: Ya, bir sorun göremiyorum.
0: Yengeç, telsiz.
8: Tamam. Buyurun, sorun nedir? Tamam.
11: Mercanya'da su gideri patladı. Acil gelmezsen tazyikli su binalara zarar vermeye başlayacak.
3: Biz halledeceğiz, merak etme Kaju.
7: Sadece dinlen.
8: Hadi yavru balıklar.
9: Gittiler. Peki madem, dinleneyim. Bunu siz istediniz.
8: Ekip, durdurun suyu.
0: Bu su duracak gibi değil.
1: Bir şeyle kapatsak?
8: İşte su durdu.
6: Ama ben burada kaldım.
11: Polis Kaju yetiş. Bazı balıklar balıkçıların ağına takıldı.
8: Güçlü, sen burada kal. Hadi ekip, balıkları kurtaralım.

0: Ben su tıpası değilim ki. Bu işte bir yanlışlık var.
1: Şimdilik bir sorun yok galiba. Dinlenmeye devam Kaju.
2: Öğretmenim, seni kurtaracağız.
3: İncilerim, dikkatli olun.
4: Çekin, çekin, çekin. Durun, durun.
2: Hayır, çekin, çekin.
5: Kıskaçlarım var. Öğretmen ağlardan çıkar.
6: Polis Kaju, polis Kaju. Bayan kaplumbağanın yavrularından biri kayaların arasına sıkışmış. Acil ona yardım et.
5: Tamam, bu işe ben gidiyorum. Siz öğretmen hanımı evine bırakın. Korkmuş olmalı.
7: Emredersiniz amirim.
3: İncilerim, Kaju nerede ve siz neden bu şekilde davranıyorsunuz?
8: Kaju dinleniyor.
1: Hala bana bir ihtiyaç yok gibi.
5: Hay Allah! Beni kim kurtaracak? Yavru kaplumbağayı kurtardım ama kendim sıkıştım kaldım.
3: Balıkçılar bu bölgede çoğaldı. Kaju onların dikkatini dağıtıp bölgeden uzaklaştırıyordu.
8: Öğretmenim yeniden ağlar!
7: Polis Kaju imdat!
0: Bunun işe yaramayacağını biliyordum. Polis Kaju imdat!
7: İmdat!
1: Neler oluyor?
2: Polis Kaju, işler fena halde karıştı. Su, yengeç, aman ağlar.
1: Nasıl yani? Dur tane tane anlat. Mercan ya da problem mi var?
2: Yetiş yetiş, hadi Polis Kaju.
1: Polis Kaju görev başına. Şu fışkıran da ne? Su mu? Tepesindeki balık yavru mu? Güçlüden hiç tıpa olur mu? Kapattım oyu, kestim suyu. Hallediverdim sorunu. Balıkçıların ağları sarmış Mercanya'yı. Kaju hepsini alır, Mercanya'dan çıkarır.

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Bera.
1: Dağların güzelliğinde kaybolmak. Mevsim yazdı. Temmuz ayıydı. Sapsarı güneş ışıklarını özgürce etrafa saçıyordu. Ama az önce kardan bir adanın üzerindeydiler ve hatta altlarında durdukları zemini tutan buzdan sütunlar vardı ve onların da arasından akan sular. Şimdi ise ayakkabılarını çıkarmış, taptaze çimenlerin üzerinde koşuyordu kardeşler. Nasıl yani? 15 dakika içinde iki farklı mevsimi yaşıyorlardı. Bera da dalından topladığı vişneler vardı. Bir tanesini daha attı ağzına. Ekşiydi, yüzü buruştu. Ayla bakıp güldü o haline. Ama olsun, lezzetliydi ve mutluydu. Sonra hop, bir tane daha. Baba gözlerini bulutlara kadar uzanmış zirveye sabitleyip devam etti anlatmaya.
2: İşte bu da o karlardan gelen su. Yazın bile erimez onlar. Her zaman orada dururlar. Hadi tadına bakalım. Dikkat edin, soğuktur.
1: Ayla ve Bera dizlerini kırdı, ellerini toprağa koydu, kafalarını eğdi. Suya yaklaşıp ilk defa karın tadına baktılar.
3: Uuu, buz gibiydi. Ama tertemizliği o kadar belliydi ki bunu herkes fark edebilirdi.
1: Doğruldular. Sırtlarını suya dönüp oturdular. Şimdi gördükleri resim onlarca dağın arka arkaya dizildiği, yürümekle bitmeyeceği kesin olan, insanı çok küçükmüş gibi hissettiren bambaşka bir şeydi. Kendilerini o gördükleri kocaman kaya, toprak ve ağaç yığınlarından birinin üzerinde tutunmaya çalışan noktacıklar gibi hissediyorlardı. Ayla,
4: "Yayla ne güzel!"
1: deyip derin ve sakin bir nefes aldı. Karşısında her yeri kaplamış ormanların resmi vardı. Yeşille ilgili aradığınız her şey oradaydı. Bera, babasından dürbünü istedi. Aldı, gördüğü şeye yakından baktı. Sonra konuştu.
5: İnanamıyorum. Yolumuzdalar sanki. Bunun içinde ne var baba?
1: Cevap.
2: Mercek.
1: Ve bir soru daha.
5: Mercek nedir?
1: Bu defa anne yanıtladı. Bir tür ayna denebilir. Ayna mı? Bildikleri bir şeydi. Her gün dişlerini fırçalarken bol bol bakıyorlardı ona. Daha doğrusu kendilerine. Ayla öğlenleri de bakıyordu.
5: İyi ama bizim evdeki böyle değil. Daha büyük göstermiyor.
1: Sorusu mantıklıydı Bera'nın. Baba tekrar aldı sözü.
2: Aslında hepsi camdan yapılır çocuklar. Camsa kumdan. Kumu ısıtırsak erir. Sonra ona şekil veririz. Ayna yapıp kendimize, mercek yapıp uzaktaki şeylere bakarız.
1: Baş ve işaret parmaklarıyla yuvarlak yapıp arka arkaya getirerek dağa gösterir.
2: Ve eğer iki merceği doğru şekilde arka arkaya getirebilirsek ormanlar yakınlaşır.
1: Ayla,
4: ben de bakmak istiyorum,
1: dedi heyecanla. Babanın kocaman sırt çantasından bir dürbün daha çıktı, aldı, inceledi.
4: Her şeyi yakınlaştırıyor, ne kadar ilginç,
1: dedi. Ve gözleri daha önce hiç olmadığı kadar keskin gördü. Konakladıkları köyde herkesin dürbünü vardı ama almak istediklerini de bulamamışlardı. Çünkü hiçbir yerde satılmıyordu. Bakkalda bile yoktu. Çok ilginç. Neyse ki kaldıkları pansiyonu işleten amca kendi dürbününü vermişti onlara. İkinciyi de tıpkı ona benzeyen gözlüklü ve bastonlu arkadaşı getirmişti.
5: Burası çok güzelmiş baba. İyi ki gelmişiz.
1: Bera'ydı konuşan. Pansiyona varabilmek için arabayla tam 5 saat daha yolu tırmanmışlardı. Üzerine bilmem ne kadarlık bir yürüyüş daha. Yaylalara ulaşabilmek hiç de kolay bir iş değildi. Şehir merkezinde durduklarında cağ kebabı yemişlerdi ailece. O yağlı yumuşacık etin tadını ömürleri boyunca unutmayacaktı kardeşler. O anı düşünen Ayla parlak bir teklifle geldi.
4: Dönerken o etçiye tekrar gidelim lütfen.
1: Bera'nın aklı başka bir şeye takıldı.
5: Döneri pişerken ısırmaya kalkarsam ağzım yanar mı?
3: Diye düşündü. Kararını verdi.
5: Tehlikeli. Yapmayayım en iyisi.
3: Sonra?
5: Yayla ne kadar büyükmüş. Karşıdan hiç öyle görünmüyor.
3: Dedi sesli şekilde.

0: İçtikleri su harikaydı. Elhamdülillah. Kalktılar yerlerinden. Yürümeye başladılar yine. Yaylaya çıkmaları çok uzun sürmüştü. İnmek lazımdı artık. Geldikleri yer düzlüktü. Çıktıkları yol hiç öyle değildi. Kardeşler için gerçek bir denge ve güç sınavı olacaktı bu iniş.
1: Aa, tavşan!
0: Dedi Ayla birden. Parmağıyla uzağa işaret edip koştu. Bera da peşinden tabii.
1: Hani nerede?
0: Diye bağırdı arkasından. Ayla durdu. İlerideki bir öbek papatyanın hemen önünü işaret etti. Bera baktı ama tavşanı göremedi. Sordu.
1: Sen bulana kadar çiçeklerin arasına girip kayboldu,
0: dedi Ayla. Üzüntüden ayağıyla şut çeker gibi çimleri sıyırdı Bera. Söylendi.
1: Keşke sevebilseydik.
0: Neyse, hadi gidelim. Belki yolda başkasına rastlarız. Bunu söyleyen anneydi. Mantıklıydı. Dürbünü çok olan köyün oltası da boldu. Yine o amca ayarlamıştı. Alabalığı ilk defa o zaman incelemişlerdi. Pembe benekleri çok güzeldi. Derken Bera günün 57. sorusunu sordu.
1: Akşama kadar köye inmiş olur muyuz?
0: Babanın cevabı hazırdı.
2: Gördüğümüz her tavşanı kovalarsak olamayız. Hadi devam.
0: Yaylaya varmak için köyden ayrıldıklarında dereyi yukarı doğru takip etmişlerdi önce. Karşılarına suyu ikiye ayıran bir tepe çıkınca da sağdan gittiler. Uzunca yürüdüler. Güneş yavaş yavaş aşağı doğru inerken hava biraz soğumaya başladı. Bir süre sonra Ayla durdu.
1: Dinlenelim lütfen, ben yoruldum.

0: dedi. Bera da katıldı kardeşine.
1: Evet, ben de.
0: Başka bir su yolunun yanına oturdular. Bera'nın 58. sorusu...
1: Her yeri nasıl

0: geldi aklına. Hey, bu bir iğne. Annelerinin başörtüsüne taktığı iğneydi o. Baba istedi, aldı. Sonra içinde her şey olan çantasını açtı. Küçük bir mıknatıs çıkardı. Ve öğretti çocuklarına.
1: İğneyi mıknatısa sürtersek ona elektrik yükleriz. Başka bir gün size elektriği de anlatırım.
0: Yanlarındaki ağacın gövdesinden iki minik kabuk kopardı. İğnenin iki ucuna sapladı ve devam etti anlatmaya.
1: Bunlar suda batmasın diye.
0: İnanılmaz bir şey oldu o an. İğne önce olduğu yerde döndü, sonra durdu.
1: Bakın, şu an bir ucu kuzeyi, diğer ucu güneyi gösteriyor. Dünyamızda dev bir mıknatıs gibidir çocuklar. Elektrikle yüklenen iğne, dünyayla bizim göremediğimiz bir bağ kurar. Ve bu şey olur. Açık denizde yönümüzü, çevremizde hiçbir şey yokken bile böyle buluruz. Gerçi iyi denizciler sadece yıldızlara bakarak bile yapabilir bunu. Şimdi asıl önemli soru, neresi kuzey, neresi güney?
0: En hızlı şaşıran Bera'ydı.
2: Aa, doğru.
0: Baba devam etti.
1: Onu da bize yine ağaç söyleyecek. Bakın, bir tarafı daha yosunlu. Demek ki kuzey şurası. Yani iğnenin sivri ucuymuş. Hadi gidelim, güneş kaçıyor.
0: Akşam kete diye bir şey yediler gelince. Bazı teyzeler gerçekten çok güzel yemek yapıyor. Şükürler olsun. Ne güzel bir gün. Ve her zamanki gibi yaşadıkları günü bir şiirle süslediler. Yürüdük yolları, tepeleri aştık, rüya gibi bir yaylaya ulaştık. Taptazeydi suyu, tertemizdi havası. Mıknatıs ve dürbünü tanıdık, onlar da işin cabası. Yarın da göle gideceğiz, anlaşılan yine yoldayız. Kocaman dünyanın üzerinde gezen birer minik noktayız. Ve uyudular, uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Düş Fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç.
1: Dört de artık be adam, dört de.
0: He, o kim?
1: Anlaşıldı. Artık sana üçten sonrasını da öğretmek lazım.
0: Ne güzel olur be Hacivat. Kaldım üçte.
1: Ben de uyumak için koyun sayardım ama koca ahırı tek seferde sayardım. Senin koyunlar üçüncüde çite takılıyor.
0: Yok be Hacı Cavcav. Karınca sayıyorum ben.
1: Karınca mı? Ne karıncası?
0: Bildiğin karınca işte.
1: Bu ne be?
0: Karınca ağacı.
1: Hakikaten karınca ağacı bu Karagöz.
0: Dedim ben.
1: Hayatımda gördüğüm en güzel şey olabilir.
0: Benim de.
1: Yahu bunlar saymakla biter mi? Buna neredeyse benim bile ilmim yetmez. Kalkmışsın şu halinle 10.100.000.000 karıncayı saymaya çalışıyorsun.
0: Kaç kaç?
1: 10.100.000.100. Aman birçok işte.
0: Her neyse. Ben bu ağacı çok sevdim Hacivat.
1: Ben de.
0: Bu adamın bakışı bakış değil. Belli ki benim karınca meyvelerimi toplamak için plan yapıyor.
1: Bu adam bu güzelim ağacı telef eder. Ne anlar zerafetten, güzellikten.
0: İyisi mi? Hemen gidip bir sepet bulayım. Ondan önce meyveleri toplayayım.
1: Karagöz meyvelere niyetlenmeden buraya bir gösteri salonu kurayım. Adam başı 5 akçeye izletirim ben bunu. Kim olsa izlemek ister. Birkaç sandalye ve bir sahne perdesi işimi görür.
0: Ne düşünüyorsun Hacivat?
1: Hiç. Sen diyorum. Oturup saymaya devam et. Benim biraz işim var.
0: Canım, ne var şu kasalardan birini bana versen?
2: Olmaz efendi, olmaz.
0: Hem bana bir kasa verirsen sana öyle bir meyve getireceğim ki satarsan köşeyi dönersin.
2: Neymiş o meyve?
0: Karınca meyvesi.
2: Git işine efendi. Ben de dinliyorum akla yatkın bir şey anlatacak diye.
0: Akla yatkınmış. Senin aklın yatmış kalkmıyor. Hıh.
2: Tövbe estağfurullah.
1: Selamun aleyküm Manav Bey kardeşim.
2: Aleyküm selam efendi. Ne lazımdı?
1: Sandalye.
2: Ne sandalyesi?
1: Mama sandalyesi olacak değil ya. Normal sandalye işte.
2: Nasıl yani?
1: Şunun gibi mesela.
2: İstemez yahu istemez. Gidin işinize.
1: İyi be. Sana bilet satmayacağım. Görürsün sen.
2: Satmazsan satma. Tövbe estağfurullah. Birisi kasa ister, birisi sandalye. Meyve sebze alana hasret kaldık.
0: Ne yapsam? Nereden bulsam? Aman, bu da ne? Yorgunluk yetmezmiş gibi bir de şu tahtalar çıktı. Aman tahta, canım tahta. Ne işin var bu güzergahta? Uy. Şimdi ben seni ne yapayım ha? Ne yapayım?

0: diye ateşe mi atayım yoksa senden kasa mı yapayım? Tabii ya. Neden yapmayayım? Çivim de var, çekicim de. Testerem de var, elim de. Aklım da var, neşem de. Aman da aman. Oy oy oy.
1: Aa, bunları kim koydu buraya? Kenara çekeyim de kimsenin ayağına batmasın. Hem sünnettir, yoldaki engelleri kaldırmak lazım ki kimsenin bir yerine batmasın. Şuraya atayım en iyisi. Aslında yorgun olmasam bunlarla çok güzel şey yapılır. Şey, sandalye. Evet evet, sandalye. Neden aklıma daha önce gelmedi? İşte bu. Bak hele şuna. Karınca gibi hızlı çalışıyor. Ne var baksam ne yaptığına?
0: Sen işine bak Hacıvat. Benim ne yaptığım seni ilgilendirmez.
1: Ama ben çok yavaş çalışıyorum. Hatta neredeyse hiç çalışmamışım. Neredeyse bile fazla. Bildiğin hiç. Koca bir hiç.
0: Bana ne?
1: Canım kara gözlüm. Hem çekici, hem tahtayı, hem de çiviyi tutamıyorum. Ne var iki çekişte şu tahtaya vursan? Vay! Şuraya da vur. Şuraya da. Anam! Elim, elim, elim. Benim güzel elim. Benim tatlı elim. Benim kıymetli elim. Ne yaptın Karagöz, ne yaptın? Ben şimdi nasıl mektup yazarım? Nasıl kalem tutarım?
0: Amma yaygara yaptın. Ne işin var tahtayla çiviyle o zaman? Gidip mektup yazsaydın.
1: Vay vay vay. Demek kasa yaptın kendine.
0: Ne yaptıysam yaptım. Sana ne?
1: Seni uyanık seni. Karınca meyvelerini toplayacak. O toplarsa ben nasıl gösteri yapacağım peki?
2: Vay. Hacıvat Efendi, ne yapıyorsun?
1: Asıl soru, ne yapamıyorum?
0: Nasıl yani?
1: Şu tahtalardan sandalye yapmaya çalışıyorum ama nafile. Gerçi artık yapsam ne fayda? Karagöz gitti meyveleri toplamaya.
2: Yahu ne sandalyesi, ne meyvesi, ne tahtası. Ne diyorsun be Adem?
1: Yok bir şey.
0: Derdini söylemeyen derman bulamaz Hacıvat.
2: De bakalım derdin ne?
1: Siz marangozluktan anlar mısınız?
2: Evet.
1: Ne oldu yahu?
2: Ben marangozluğun Kundak'ta okulunu okudum. Beşik'te öğrendim. Sokakta ustalığına geçtim.
0: Buraya da medreseden geldi. Marangozlara ders veriyordu.
2: Evet.
1: Tamam Bekir Efendi, tamam. Sen ne diyorsan o. Al bakalım. Yap bana birkaç sandalye de görelim.
2: Bana göre mi yapayım, Beberu'ya göre mi?
1: Sana göre.
2: O kadar büyüğüne bu tahtalar yetmez.
1: O zaman Beberu'ya göre.
2: O kadar küçüğü de iş görmez.
1: Bana göre yap o zaman.
2: Konuşarak çok oyalandık Hacıvat. Benim vaktim doldu. Hadi bana eyvallah.
0: Tuzsuz yoksa ben de yokum. Ben zaten küçüğüm. Yok sayılırım.

0: Selamun aleyküm kara gözüm.
1: Aleyküm selam Hacivat.
0: Ne olmuş buna böyle?
1: Ben de şaşırmıştım. Geçer birazdan.
0: İyi de bu karınca ağacı değil miydi?
1: Değilmiş.
0: Neymiş ya?
1: Görmüyor musun? Elma ağacıymış.
0: Yapma ya. İyi de basit bir elma ağacını kim izlemek ister ki?

0: Bizim gösteri işi attı.
1: Gösteri mi?
2: Vay uyanık vay.
1: Demek ben meyveleri toplamayacak olsam gösteri düzenleyecektim.
0: Bana uyanık diyene bak hele. Demek ağaç aslına dönmese tüm meyveleri toplayacaktın.
1: Evet. Neden toplamayayım? Önce ben gördüm.
0: Sen ağacın gövdesini gördün. Meyveleri ilk ben gösterdim.
1: Nasıl? Öncelik benim.
0: Hayır benim.
3: Selamun aleyküm ağalar.
1: Aleyküm, aleyküm selam.
3: Ooo ağaç normale dönmüş elhamdülillah.
1: Nasıl yani? Haberin var mıydı?
3: O nasıl söz Karagöz? Ben ilaçladım zaten ağacı. Bu iş görür. Zavallı ağaç. Kurumak üzereydi.
0: Sen mi?
2: Aman Allah'ım. Yoksa zavallı karıncalar.
3: Korkma yahu. Hiçbiri zarar görmedi. Hayvana kıyılır mı Karagöz?
0: Nasıl yaptın öyleyse?
3: Bu ilaç karıncaları ağaçtan uzaklaştıran cinsten. Böylece hem karıncaları uzaklaştırdık hem de ağacı kurtardık çok şükür.
1: Ah, ben de sandım ki.
3: Peki siz ne yapıyordunuz burada?
1: Sorma Çelebi Efendi. Biz aç gözlülüğümüze yenildik.
0: Evet, aklımıza ağacın zor durumda olduğu gelmedi. Nasıl para kazanırız onun derdine düştük. Üstelik birbirimiz hakkında zanda bulunduk.
1: Zan mı? Ne zan mı? Zan filan yapmadım ben.
0: Zan değil gözüm, zan. Zannetmek gibi.
1: Ha, niyetlerimizi kötü zannettik.
0: Ha, tam da öyle.
3: Neyse, anladınız ya hatanızı. Önemli olan o.
1: Anladık çok şükür.
3: İyi madem, hadi bana müsaade.
0: Biz de gidelim yavaş yavaş. Ağaççık biraz dinlensin.
1: Evet, yorulmuştur. O kadar karıncayı misafir etmek kolay mı?

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Ne oldu çocuklar? Yine mi defans yapıyorsunuz?
1: Yalnız o yumurtalar defans yaparak toplanmaz. Kümese hücum etmeniz lazım.
0: Hadi bakalım son goldeki taktik. Hep birlikte hücum!
2: Tamam amcacığım, merak etmeyin, toplarız yumurtaları.
3: Vay arkadaş, köylünün maskarası olduk iyice.
4: Gelecek maçta hücuma ağırlık vermemiz lazım. Cemal amca, bize bir kilo kavurma verir misin?
5: Savunma mı?
6: Hayır, kavurma.
5: Ha doğru, sizin savunmaya ihtiyacınız yok. Zaten yeterince yapıyorsunuz.
4: Tamam amcacığım, lütfen kavurmayı verin de gidelim.
5: Tamam ama siz de hücuma ağırlık verin. Bugün de komikliğim üstümde.
0: Vay Panter Aziz, o nasıl kurtarıştı öyle?
7: Sağ ol Recep amca, ben Panter Aziz. Hiçbir top kurtulamaz benden.
0: Tabii görebildiklerin. Oğlum niye sırtı dönük duruyorsun kalede, maça mı küstün?
7: Al işte, 1000 tane yakalarsın konuşulmaz, 1 tane yersin susulmaz.
0: 1000 tane mi? Oğlum 1 tane kurtardın, 1 tane de yedin.
7: Olsun, o kurtarış 1000 taneye bedeldi.
0: Alın bakalım. Daha güçlü hücum etmelisin. Defansta bekleyerek para kazanamazsınız. Aferin kaleci ve defans tamam, hücumu da halledin.
2: Böyle olmaz arkadaşlar, bir an önce antrenmanlara başlamalıyız.
8: Gel buraya, gel dedim. Oyuncuların kolayca binmesi için sabit duracaksınız. İzleyin şimdi. Gördünüz mü? Hareket ettiği için binemedim. Sabit durmayı öğreneceksiniz. O kadar. Şimdi sen yerinde sabit dur. Gülmeyin. Konsantre olamadım. O kadar. Anam. Demek ki neymiş? Oyuncu binerken oturmanız lazımmış. Otur bakalım. Çök dedim. İnat etme. Ben de sana binmesini bilirim.
4: Deve kuşlarının keyfi yerinde.
2: Eğitimler çok eğlenceli galiba.
3: Gani Bey işini iyi yapıyor maşallah.
8: Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz işte.
4: Onlar da kesin hücuma ağırlık verecekler. O yüzden beşli savunmayı bırakırlar.
6: Bence üçlü savunma yaparlar. Üçlü savunmayı geçmek de çok zor.
2: Pas atınca hemen yakalıyorlar topu.
7: O zaman siz de üstlerinden atlayın.
4: Harika bir fikir.
7: Cidden mi?
4: Evet. Deve kuşuyla üstlerinden atarsak topu yakalayamazlar.
6: Ama deve kuşları uçamaz ki.
4: Uçamaz ama zıplayabilir. Kurun savunmayı.

0: Önce küçük engellerden atlasak daha iyi olacak. Defansa 3 oyuncu koyalım. Böylece 2 oyuncuyla hücum edebiliriz.
1: Ama 2 oyuncuyla rakibin üçlü defansını geçemeyiz ki.
2: Bir kişi hem defansta hem de forvette olmalı.
3: Çok yorucu olur.
4: Ben yaparım. Orta sahaya yakın dururum. Defansa da hücuma da destek veririm.
0: Tamam. Önder ve Vefa defansta. Burak ve ben forvetteyiz. Hamide orta sahada iki gruba da destek olacak.
4: Yakala! Tekrar sende. Al bakalım.
1: Savunmayı geçemiyoruz.
4: Kerim kaleden çıksın, savunmaya gelsin. Ben de hücuma katılayım.
0: Tamam, hadi öyle deneyelim.
4: Hadi. Hadi. Tekrar deneyelim.
0: Çalışmaya devam. Hücum gücümüzü arttırmalıyız.
5: Evet sayın seyirciler. Geçen maç çok sıkıcı geçmesine rağmen yine de stada gelmişsiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet Şakir, sen bu konuda ne... Bu ne Şakir? Niye yastık getirdin?
6: Senin de dediğin gibi maç sıkıcı geçerse uyurum diye düşündüm. Masanın üstünde uyunca yanağım acıyor. Bildiğin gibi değil.
5: Yani... Neyse, maça dönelim. Ne düşünüyorsun?
6: Vallahi Furkan ve arkadaşlarına çok büyük bir taktik verdim. Yukarı yumurcalı dostlarımız kusura bakmasın artık. Cemil gelse ona da aynı taktiği verirdim.
5: Peki, nedir bu büyük taktik?
6: Hücuma ağırlık verin, gol atın dedim. Gol atmadan maçı kazanamazsınız dedim.
5: Zaten öyle olmuyor mu?
6: Olmuyor işte. Gol atamayan takım oyunu kazanamıyor. En fazla beraberlik. O da gol yemezsen. İşte bunlar yumbur lop oyununun püf noktaları ama herkes bilemez tabii.
5: Evet sayın seyirciler, ilginç bir uzman görüşü aldıktan sonra maça dönüyoruz. Takımlar yerlerini alıyor. Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Mavi takım hızlı bir atağa geçiyor. Bu maçta bol gol görecek gibiyiz. Burak Cemil'e, Cemil Hami'ye pasını verdi. Hami Cemil'e, hayır, Burak'ın pasını attı. Fakat Nihat çok uyanık. Topu takip etti ve pası kesti. Nihat vakit kaybetmeden topu Serhat'a atıyor. Serhat'tan Furkan'a güzel bir pas. Cemil topu kesmeye çalıştı ama başaramadı. Furkan da Serhat'a pas atıyor. Burak'ın çabası boşuna. Serhat topu tekrar Furkan'la buluşturdu. Furkan yine üçlü savunmanın karşısında çaresiz kalacak gibi. Aman Allah'ım! Furkan çok sürat üçlü savunmaya doğru gidiyor. Bir kaza çıkacak, Allah korusun. Hala durmadı. Bu çok tehlikeli. Oyunculardan biri yaralanabilir.
7: Hadi Furkan, yapabilirsin. Hadi.
5: Ve gol! İnanılmaz bir hareket sayın seyirciler. Yumburlop tarihinde böyle hareket görülmedi. Şapka çıkarılacak bir taktik.
8: Hani deve kuşları uçamazdı? Ben uçursaydım o deve kuşunu adımın yumburlop tarihine altın harflerle yazdıracaktım.
9: Uçmadı.

0: Gani, zıpladı, zıpladı.
1: Olsun, az daha zorlasan uçar bence.
2: Bakalım yukarı yumurcalı bu gole karşılık verebilecek mi? Kerim topu Önder'e atıyor. Önder Burak'a pas verdi. Burak'tan Hami'ye güzel bir pas. Hami Cemil'i atabilecek mi? Hayır! Ziya topu kesiyor. Ziya topu bekletmeden Serhat'a attı. Serhat'tan Furkan'a harika bir pas. Cemil Furkan'ın önünü kesiyor. Furkan topu Serhat'a atmayı başardı. Serhat ve Burak'ın mücadelesiyle top Serhat'ta kaldı. Serhat uzun bir pas atıyor ve top yine Furkan'da. Aynı muhteşem hareket yine gelecek mi? Sayın seyirciler, tarihe ikinci kez sarık olmaya hazır mısınız? Furkan hızla savunmanın üzerine gidiyor. Çarpmak üzere. Hayır, yine atladı ve savunmayı geçti. Şimdi kaleciyle karşı karşıya. Şut ve gol! Osman Hoca ilk yarıyı bitiriyor.
3: Bakalım ikinci yarıda neler göreceğiz.
4: Çok iyi bir taktik bulmuşlar. Engel olamayız.
5: Hepimiz defansa gelsek yine üstümüzden geçer.
0: Tamam, moral bozmak yok. İkinci yarıda siz de aynı taktikle gol atmayı deneyin.
4: Yapabilir miyiz ki?
6: Ben yaparım.
2: Yukarı yumurcalı çaresiz ataklardan birine daha başladı. Cemil Burak'a pasını verdi. Burak'tan Hami'ye bir pas. Hami üçlü savunmayla karşı karşıya geldi. Aldanı! Hami Furkan'ın hareketini deniyor. Bakalım başarabilecek mi? Çarpacak galiba. Aman bakamıyorum. Deve kuşu son anda durdu. Hami Nihat'ın deve kuşunda. Osman Hoca düdüğünü çalıyor.
3: Bu bir faul. Aşağı yumurcalı penaltı kullanacak.
2: Serhat orta saha çizgisine geliyor. Girdi ve topu fırlattı. Bakalım gol olacak mı? Top süzülerek iniyor ve gol!
5: İşte bu.
4: Tebrik ederim Furkan. Çok orijinal bir taktik bulmuşsunuz.
5: O kadar orijinal ki taklit bile edemedik.
6: Evet, deve kuşlarını epey çalıştırmak gerekiyor.
5: Böyle bir hareket bulmak için kafayı da epey çalıştırmak gerekiyor.
7: Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerden biri de akıl ve zeka. Doğru kullanırsak hayatımızı kolaylaştırır.
4: Haklısınız hocam. Bir dahaki maça fırtına gibi hazırlanacağız.
5: Tabii, öncesinde beyin fırtınası yapacağız.

0: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
4: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera yaptım.

0: karar verecek, tamam mı?
1: Tamam.
0: Ooo piti piti karamela sepeti, terazi lastik cimnastik. Biz size geldik, hı? Bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik dik dik, kırmızı ip dik.
1: Yaş olsun.
0: Hadi bakalım, taşını birinci kutuya at ve başla.
2: Yaşasın. Sıra bende. Bak, yassı taş bulmalısın akalım. Seyret şimdi. Hop, işte oldu.
1: Ama anne.
0: Ablan oynasın, hemen sıra sana da gelecek. Ama önce bir taş bulmamız lazım.
1: Ablam bana da verse olmaz mı?
0: İyi fikir. Hadi soralım.
2: Hayır. Ha?
1: Bir kerecik abla. Bir kerecik.
2: Al tamam. Ha?
3: Kırık yok. Hı? Gerçekten. Bir süre sargıda kalacak, o kadar.
0: Verilmiş sadakamız varmış Adem.
3: Çok haklısın canım. Doktor dedi ki muz kabuğuna basıp düşen ama belini incitmeyen ender vakalardanmışım. Bin şükür.
2: Muz kabuğunun yerde ne işi varmış ki?
1: Maymunlar yedikten sonra yere atmış olmalı.
3: Öyle de denebilir.
0: Ha? Dikkat et aman.
2: Çok mu acıdı baba?
3: Yok, azıcık acıdı.
1: Aslanım be, güçlü babam benim.
2: Aslanımız hastalanmış.
1: Hayır, aslan adam susamış. Gidip su getireyim.
2: Belin boşlukta kalmış. Kırlent ister misin?
3: Çok makbule geçer küçük hanım.
2: Nasıl? Böyle rahat mı?
3: Biraz sağa.
2: Şimdi?
3: Biraz yukarı. Heh, tam oldu. Oh, şöyle bir rahat rahat oturayım. He?
2: Baba. Baba.
3: Bir ses mi geliyor Emel?
0: Yok, hiç duymuyorum ben.
2: Hey, benim Ceren, Clint değilim.
3: Çok rahatmış Emel. Bir tane de sana alalım.
0: Olur olur.
2: Clint, Ceren.
1: Nani, nani, nani. İşte su.
3: Çok teşekkür ederim canım oğlum.
1: Hadi bakalım, besmele çek ve 3 yudumda iç.
3: 3 yudumda. Hı?
1: Evet.
2: Eren, depoda su kalmamış mı?

0: Çok sessiz.
1: Tamam.
0: Mandal lütfen.
2: Hangisi olsun?
0: Kırmızı.
2: Dağıt dağıt. Kırmızı lütfen. Başka mandal ister misiniz?
0: Evet, mavi bir mandala daha ihtiyacım var.
2: Dağıt dağıt. Mavi mandal yükler misiniz?
3: Üzgünüm, hiç mavi mandalımız kalmamış. Beyaz versem olur mu?
2: Askıcı bayan, beyaz mandal olur mu?
0: Olur olur. İşte bitti. Sağ olun kuzularım. Siz olmasanız ben ne yapardım?
3: Mandalları sepetten kendin alırdın anne.
0: Çok doğru.
2: Mandallarla işimiz bittiğine göre geri kalanıyla oynayabilir miyim anne?
0: Olur tabii.
3: Ben de oynayabilir miyim anne?
0: Birlikte güzelce oynayın. Hadi bakalım.
2: Birlikte mi?
0: Anneye öf denmez.
2: Tamam.
4: Geçmiş olsun Adem. Duyunca çok korktum.
5: Endişe edecek bir şey yok ablacığım. Birkaç güne geçecek inşallah.
4: Öyle deme Adem. Kafanı da vurabilirdin. Nasıl oldu?
5: Bir iş için çıkmıştım. Yoldan karşıya geçmem gerekti. Karşıya geçip kaldırıma çıkmamla kendimi yerde bulmam bir oldu.
4: Ayağın mı burkuldu?
5: Yok abla, muz kabuğuna basmışım.
4: Muz kabuğu mu?
0: Evet, biz de şaşırdık ama neyse ki bu kadarıyla atlatmış olduk.
4: Çok şükür.
3: Önce ben oynayacağım.
2: Hayır, ben.
3: Ben. Tamam, tartışmaya gerek yok. Bölüşelim mi? Bir sana, bir bana.
2: İyi, tamam.

0: sana bir bana.
1: Biraz çabuk ol.
0: İki sana iki bana.
1: Çok sıkıldım.
0: Tamam, mandalcılık oynamayalım o zaman. Hadi doktorculuk oynayalım. Babamın bize ihtiyacı var.
1: Hastamızın ateşini ben ölçerim.
0: İğnesini ben yaparım.
1: İğne yapmana babam izin vermez.
0: Onun nasıl izin vereceğini biliyorum.
1: Nasıl?
0: Elinin filmini çekeceğiz.
1: Film mi?
0: Şimdi bize biraz kulak pamuğu, karton falan filan lazım.
2: Çocukların çoktandır sesi çıkmadı. Ben bir gidip bakayım.
3: Olur. Aman Allah'ım, iğne!
0: Geçmiş olsun hasta bey, ilacınız hazır.
1: İğne!
2: İğne mi? Neden ama?
0: İyileşmesi için mecbur.
4: Demek mecbur. Aman yani. Mecbursun Adem.
3: Yok.
1: Hiç acımayacak.
3: Bari önce ateşimi falan ölçseydiniz. İğneye değil de sirkeli suya falan ihtiyacım var gibi. Değil mi Emel?
2: Sakin ol canım. Doktorların bir bildiği vardır. Onlar neyi uygun görürse o.
3: Ama Emel.
0: Sağ olun Emel Hanım. Biz doktoruz ve iğne yapacağız. Mecbur. Çünkü filmi bozuk çıktı.
1: Bozuk.
3: Aman Allah'ım. Siz neler söylüyorsunuz doktorlar? Yo. Size asla inanmam.
0: O zaman filme inanmalısın hasta bey.
4: Film mi?
0: Göster onlara Doktor Eren.
4: Halasının doktor güllerine baksan ya. Film bile çekmişler Emel.
2: Çekmişler gerçekten. Siz bunu yapmayı nereden öğrendiniz?
0: Doktoruz yani, mecburen biliriz.
1: Doktorlar bilir.
3: Film bile çekmişler Emel.
2: İğne şart oldu Adem.
4: İyice vurun yavrum. Hiç bozuk yeri kalmasın.
3: Ama abla.

0: Hocam. Çocuk çok hasta. Bul derdime bir çare.
1: Aman efendi, ben ne anlarım? Lokman Hekim'e gidin. O bakar hal çaresine.
0: Her yere baktım hocam. Lokman Hekim yok.
1: Yok mu?

0: Ne yapsak ki? Yok yok, varın gidin Lokman Hekim'i bekleyin.
1: Aman etme hoca. Küçücük cılız çocuk. Lokman Hekim gelene kadar ne olur bu çocuğa?
0: Doğru. Buldum. Bal yediriverin. Bal her derde devadır yahu.
1: Hay yaşa.
2: Şu. Şu. Hapşu.
3: Salgın var diyorlar. Herkes hasta bu aralar. Sen de mi kaptın Bestami?
4: Bilmiyorum ki. Lokman Hekim'i de bulamadık zaten.
3: Lokman Hekim yokmuş ama hoca bulmuş çaresini. Demircinin oğlunu 2 dakikada yiyedivermiş. Baksanıza, herkes sırada.

0: Yahu ben bilmem.
1: Bilirsin hoca, bilirsin. Hadi bul şu çareyi.
0: Ya sabır. Of, peki o halde. Balık ya. Tahinli pekmez. Havuç suyu. Nane limon.
2: Keşke Lokman Hekim'i bekleseydin hocam.
0: İşin ehli değilim ama demek ki benim elimden de iş geliyormuş hanım.
2: Peki madem.

0: Ne oluyor? Ne oluyor yahu? Eyvah, gördün mü başımıza gelenleri? Yo, burası olmaz. Yok, burası olmaz. Yok, böyle olmayacak. Ey ahali! Kaç yapayım derken göz çıkarttık, iyi mi?
1: Aman efendi, gece gece nereye böyle?
0: Sen dedin de inanmadım hanım. Çok büyük hata ettim. Komşu köyden hekim getireceğim.
1: Dur hocam, dur. Gece gece olacak iş mi? Sabah koyulursun yola. Bu ne acele?
0: Yok, yok aman. Sabaha falan bekleyemem. Halletmem lazım bu işi. Ha? Gördün mü? Bak, gerçek oldu kabuslarım.
1: Hocam dur.
0: Hemen gitmeliyim yoksa halim...

0: Nasıl yani?
1: Lokman Hekim gelmiş.
2: Hoca ne oldu? Sen de mi hasta oldun?
0: Aman yahu ne hasta olması. Lokman Hekim gelmiş ya, ona bakayım dedim. Ne kadar ısrar etse eş, dost, akraba, bilmediğin ise karışma. Şifa dağıtmak kolay sandım ama ehli ben değilim sonuçta.
3: Hapşı.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Mühim olan kazanmak değil, birlikte eğlenebilmektir.
1: Kar! Seven, seven, seven, seven! Aha! Merhaba!
2: Oyun! Ben, sen, bayrak!

Huh?

0: Whoop!
1: Flo?
0: Ah?

Huh?

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii işte.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane. Yer

0: Sahte Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: 안나네. 요새 맨날 엄마들 못 와. 코코라를 도유인자 카이놈 이제 실천해 마셨다.
1: gözlemeler geliyor kuzularım, acele etmeyin. Pek güzel olmuş. Sana da kokmuştur çakırım. Yer misin?
0: Mert abi, bugün ne oynayalım?
2: Bilmem. Efe ve Ece de gelince karar veririz. Ece!
3: Mert abi bu.
1: Çocuklar gelsenize. Size de gözleme yapayım ha?
4: Gözleme mi? Olur.
2: Arkadaşlar sizi oyuna çağıracaktık.
1: Canlarım, oyun kaçmıyor ya. Gelin karnınızı doyurun, sonra gidersiniz.
4: Bana uyar.
0: Ha? Sümbül? Sümbül yok.
5: Nerede ki? Nereye gitti?
4: Burada yok.
1: Burada da yok. Odandadır belki yavrum.
0: Odamda olamaz. Çimenlikte kelebekleri inceliyorduk Sümbül'le. Orada bir yerde olmalı.
1: Dur kızım, hemen üzülme.
2: Bakın ne diyeceğim. Oynamadan önce gidip Sümbül'ü bulalım.
0: Hadi gidelim.
4: Önce şu gözlemeleri yiyip güç toplayaydık iyiydi ya.
2: Buldum seni Sümbül. Arkadaşlar, arkadaşlar yanıma gelir misiniz?
3: Abi, buldun mu bebeği?
2: Buldum.
0: Yaşasın.
3: hani yok.
2: Sümbül'ü buldum ama olduğu yerde bıraktım. Çünkü bugünkü oyunumuzda Sümbül'ü bulun istedim.
6: Nasıl?
2: İçinizden biri ebe olacak. Sıcak soğuk oyunuyla Sümbül'ü bulacak.
6: Yaşasın!
4: Çok iyi fikir.
3: Kim ebe olacak?
5: Abi, bu sıcak soğuk oyunu nasıldı? Ben unuttum.
2: Ebe olan arkasını dönecek. Ben de diğerlerine Sümbül'ün yerini göstereceğim. Ebe aramaya başlayacak. Yaklaştıkça sıcak, uzaklaştıkça soğuk diyeceğiz, tamam mı?
5: Tamam, hatırladım.
0: O zaman ebeyi seçmek için sayıyorum. O piti piti, karamel asepeti.
4: Çocuklar oyuna başlıyor. Hadi hadi izleyip öğrenelim.
7: Boş ver.
8: Gözlüğüm olmadan hiçbir şey göremem. Sen ise bize anlatırsın.
2: Efe, arkanı dön ve gözlerini kapa.
5: Ağacın orada mı?
4: Bir çocuk arkasını döndü. Diğerleri de sessizce başka bir yöne yürüyor. Yani içimizden biri gözlerini kapayacak.
7: Benim gözlerim hep kapalı.
4: Büyük çocuk onlara bir şey gösterdi.
9: Anladım, anladım. Diğer çocuktan bir şey sakladılar. Çok zevkli.
8: Niye arkadaşlarından bir şey saklıyorlar? Öyle oyun olur mu? Yazık değil mi o çocuğa?

0: hep birlikte bir şey diyorlar ama anlamıyorum.
1: Soğuk, soğuk diyorlar. Şimdi de sıcak diyorlar. Gözlerim iyi görmez ama kulaklarım her şeyi duyar.
0: Soğuk mu, sıcak mı? Nasıl bir oyun bu? Havalar soğuyor, sonra ısınıyor mu acaba? Ay, soğuğu sevmem ben. Çok sıcağı da sevmem.
2: Sıcak da soğuk da olsa ben uyurum. Bana hiç fark etmez.
3: Çok sıcak.
4: Sıcak, sıcak,
5: çok sıcak.
4: Sıcak.
3: İşte buldum. İşte Sümbül.
6: Sümbül, seni çok özledim.
7: Bensiz kelebeklerimi izledin sen, yaramaz seni.
3: Bence yatıp uyumuş.
4: Sümbül, rüyada gördün mü?
3: Oyuncaklar rüya görmez ki.
4: Ama can, sen çok yaşa.
0: Oyuncak bebek buldular ve çok sevindiler.
1: Yani bence diğerleri bebeği sakladılar. O zamanlı çocuk da araya araya bebeği buldu. Bence olay böyle oldu.
0: Aha! Çok güzel bir oyun. Hadi hadi oynayalım. Ne saklasak acaba? Bir taş, bir yaprak olur mu?
1: Olmaz. Ha? Her yerde taş ve yaprak var. Değişik bir şey saklamalıyım.
0: Gözünü ver.
1: Hayatta vermem.
0: Ne saklasak? Temi, ne saklayalım? Hadi ama uyan. Sen de fikrini söyle.
2: Ben gideyim gizli bir köşe bulup orada uyuyayım. Siz de beni bulun.
0: Aman Temih, olmaz ki öyle.
2: Başka türlü oynamam.
0: Olur mu öyle?
1: Olabilir de, olmayabilir de.

0: Kokular Ay. Buraya kadar geliyor. Çok acıkmışım.
1: Sen de hep açsın sanki Ozan.
2: Bence de. Çok güzel bir oyundu. Sık oynayalım.
3: Aman Sümbül'üne iyi bak. Yine onu aramak zorunda kalmayalım.
4: Tam zamanında geldiniz. Hadi geçin yavrularım.

0: göstereceğim. Sümbül'ü yanımdan hiç ayırmayacağım.
1: Aa! Ay ben derim yandı, derim yandı. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak.
0: Ama
2: ah yavrum. Fırından yeni çıktı tabii. Çok sıcak. Azıcık bekleyin. Size buz gibi soğuk ayran getireceğim.
0: Aynısı çok soğuk oyunu gibi. Evet. Sıcak gözleme, soğuk

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: yapsaydınız?
1: Benim güzel kızım ne yapıyormuş bakalım? Ödev mi?
0: Ödevlerimi çoktan bitirdim anne. Ceren'e mektup yazıyordum.
1: Öyle mi? Peki ne diyordun?
0: Onu çok özlediğimi yazdım. Okulda olanları anlatacağım. Bir de ziyarete gelmesini isteyeceğim. İnşallah mektup eline çabucak ulaşır.
1: Belki mektubu sen verirsin Ceren'in eline. Hı? Annesiyle konuştuk biraz önce. Ceren'ler buraya geliyor.
0: Bugün mü?
1: Evet.
0: Yaşasın! Ceren geliyor. Anne çok mutluyum.
1: Allah mutluluğunu daim etsin güzel kızım.
0: Onu çok özlemiştim. Onu görmeyeli çok uzun zaman oldu. Tam onlar taşınalı ne kadar oldu anne?
1: Ne kadar oldu? Bir bakalım. Tam bir hafta oldu canım.
0: O kadarcık mı? Bana çok daha uzun gelmişti. Keşke gitmeselerdi. Ceren benim en yakın arkadaşımdı.
1: Taşınmaları bunu değiştirmez ki canım.
0: Ama eskisi kadar sık görüşemeyeceğiz. Çok uzağa gittiler.
1: İyi arkadaşlıklar mesafe yüzünden bozulmaz. Onu çok sevmen için illa yakınlarında olması gerekmiyor. Mesela benim en yakın arkadaşım kim?
0: Nermin teyze.
1: Evet. Ve Nermin teyzen başka bir şehirde oturuyor.
0: Doğru.
1: Birbirimizi çok seviyoruz. Fırsat buldukça görüşüyoruz. İyi günde, kötü günde birbirimizi hiç yalnız bırakmıyoruz. Birbirimize özenli davranıyoruz. Çünkü birbirimizi çok seviyoruz.
0: Ben de Ceren'i hep seveceğim.
1: Sevginin açamayacağı kapı yoktur güzel kızım. Sevgiyle her sorun çözülür. Uzaklar yakın olur. Kötülükler sevgiyle yok olur. Seven insan merhametli olur. Kalbi tertemizdir ve hep iyilik yapmak ister.
0: O zaman benim kalbim tertemiz. Çünkü Ceren'i çok seviyorum. O benim canım dostum.
1: Peki, canın dostuna ne hazırlayacaksın bakalım şefim?
0: Bilmem. Ne yapalım anne?
1: Onu önemsediğini gösterecek bir şey yapalım. Keke ne dersin?
0: İyi fikir. Aslında Ceren'e en sevdiği şeyi hazırlamak isterdim. Ama yapamam.
1: Peki neymiş o?
0: Hani şu renkli boncuk şeklinde çikolatalar var ya.
1: Evet, biliyorum onları.
0: Ceren onları çok sever. Ama onlar hazır satılıyor. Ben kendim bir şey yapmalıyım. Değil mi anne?
1: Evet, öylesi daha güzel olur. Haklısın. O zaman biz de boncuklu kek yaparız.
0: Boncuklu mu?
1: Evet, küçük cupcake'ler yapalım. Üzerlerini de boncuk çikolatalarla süsleyelim.
0: Çok güzel fikir anne. Eminim Ceren bu keki çok sevecek. Sen harikasın.
1: Evet şefim, çok güzel olacak.
0: Hadi anne hemen başlayalım. Ama önce kamerayı açayım. Çünkü bu harika tarifi arkadaşlarım da öğrenmeli. Mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben ve yardımcım Tuğba Sultan yine harika bir tarifle karşınızdayız. Bugün Ceren için boncuklu kek yapıyoruz. Doğru duydunuz. Boncuklu kek. Ama merak etmeyin. Gerçek boncuk değil. Çikolata boncukları. İşte bunlardan. Önce kek hamurunu hazırlayacağız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Hadi başlayalım.
0: Hadi elleri yıkayalım ve tarife başlayalım.

0: Siz de hazırsanız işte başlıyoruz.
1: Derin bir kaba malzemeleri koyup iyice karıştıracağız.
0: Kap geldi.
1: Aa, çok hızlısın Şef Lina.
0: Teşekkür ederim sultanım. Peki malzemeler neler?
1: Ben sayayım, sen koy. Ne dersin?
0: Anlaştık.
1: 2 bardak süt.
0: Bir. Bu da 2. Süt tamam.
1: 1 çay bardağı sıvı yağ.
0: 1 çay bardağı yağ. Bu da tamam.
1: 1 su bardağı şeker. Ben koymuştum. Al bakalım.
0: Teşekkürler Tuğba Sultan. Şeker de tamam.
1: Sırada un var. 2 su bardağı un.
0: Bu 1. Bu da 2. Un da tamam.
1: Son olarak 1 paket kabartma tozu. Kabartma tozu sayesinde kekimiz pişerken kabarıp yumuşacık olacak. Tıpkı Ceren'le sizin sevginiz gibi. Gittikçe büyüyecek.
0: Yaşasın.
1: Artık karıştırabiliriz.
0: Tamamdır. Arkadaşlar, karışımı iyice karıştırıyoruz.
1: Hı hı. Evet şefim. Bütün malzemeler iyice karışmalı ki kabartma tozu görevini yapabilsin.
0: Anlaşıldı sultanım.
1: Sen karıştırırken ben de cupcake tepsisini hazırlayayım.
0: Karıştır, karıştır, karıştır. Anne, iyice karıştı.
1: Bakalım. Evet, iyice karışmış. Artık kaplara koyup fırına verebiliriz.
0: Arkadaşlar, bu cupcake tepsisi. Bunlar da kalıplar. Önce kalıpları tepsideki çukurlara yerleştiriyoruz. Değil mi sultanım?
1: Haklısın şefim. Hadi yapalım.
0: İşte oldu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Her kalıba 1 kepçe kek karışımından koyuyoruz.
0: Ben hallederim. Ha? Anne, 1 kepçe az geldi. Kalıbı doldurmadı.
1: Ama unuttun mu? İçine kabartma tozu koyduk. Pişerken kek şişip kalıbı dolduracak.
0: Vay canına. Demek 2 katına çıkacak.
1: Evet şefim.
0: Duydunuz mu arkadaşlar? Cupcake'ler pişerken büyüyecekler. Hadi diğer kalıplara da koyalım. İşte oldu.
1: Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede 20 dakika pişecek. Kekler pişerken biz de kremasını hazırlayalım.
0: Anlaştık sultanım. Arkadaşlar, cupcake'lerimizin üstüne krem şanti hazırlıyoruz. 1 bardak sütle 1 paket krem şantiyi çırpacağız.
1: Kolay ve hızlı krema için mikser kullanacağız.
0: Gördünüz mü arkadaşlar? Biraz gürültülü çalışıyor ama kocaman kremamız oldu.
1: İşte oldu.
0: Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Bekliyoruz. Kekler pişti.
0: Yaşasın!
1: Bunlar soğurken biz de krema sıkacağını hazırlayalım.
0: Ben getiririm. Ne kadar çok çeşit var.
1: Evet canım.
0: Biz hangisini kullanacağız?
1: Cupcake'lerin üstü için en büyük başlığı kullanacağız.
0: İşte bu.
1: Tebrikler şefim. En büyük başlığı takıyoruz. Eğer sıkıcınız yoksa bir poşeti keserek de kremayı sıkabilirsiniz.
0: Nasıl yani?
1: Bir poşeti köşesinden kesip krema torbası haline getirebilirsiniz. İşte böyle.
0: Vay canına.
1: Hadi sen sıkıcıya doldur. Ben de bu poşete doldurayım. Birlikte çabucak hallederiz.
0: Anlaştık. Benim kremam hazır.
1: Benimki de.
0: O zaman kekleri süsleme zamanı. Önce sen.
1: Böyle dıştan içe doğru kekin üstünü kremayla kaplıyoruz.
0: Bakın, dondurma külahı gibi oldu. Ben de yapıyorum. Dıştan içe doğru. İşte oldu. Çok kolaymış arkadaşlar. Mutlaka denemelisiniz.
1: Evet. Hadi diğerlerini de kaplayalım.
0: Tamam. İşte oldu. boncuklarıyla süsleyebiliriz.
1: Bu işi sana bırakıyorum şefim.
0: Hallediyorum sultanım. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben rengarenk yapacağım. Bir tane sarı boncuk. Şimdi kırmızı. Mavi de koyalım. Pembe de olsun. İşte oldu.
1: Çok güzel görünüyor. Ellerine sağlık şefim.
0: Senin de sultanım. Ceren çok sevecek. Arkadaşlar, inşallah siz de sevmişsinizdir. Video

0: Ceren sürprizimize bayılacak. Aa, Ceren geldi. Ben bakarım.
1: Yavaş, düşeceksin.
0: Ceren!
2: Lina!
0: Seni çok özledim.
2: Ben de.
0: Hadi gel, sana bir sürprizim var.
2: Ne sürprizi?
0: Gözlerini kapa.

0: Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Oy oy, şu halime bak. Yersiz yurtsuz kaldım. Ay! Şurada bir ağaç dalı var. Orada biraz dinleneyim bari. Ne yapayım? Mecbur. Yuvam şey olduğuna göre.
1: Evet benim canımcığım, duyarlı dostlarım. Yine capcanlı, heyecanlı, macera dolu, kıpır kıpır ve gizemli bir programla karşınızdayız. Öyle değil mi teleskop?
0: He, ne demezsin?
1: Kestik.
0: Onu ben söylerim tilki. Sen eline mikrofonu alıp heyecanlı heyecanlı bağırırsın.
1: Tabii heyecan bırakırsan.
0: Ben heyecan bırakmasam ne olacak tilki? Programın konusu ne?
1: Kuzey rüzgarlarının yönü.
0: Peki hangi yöne eser?
1: Güneye.
0: Aferin, program bitti.
1: İşte kuzey rüzgarı bu. Aç kamerayı, aç.
0: Açık zaten.
1: Evet dostlar, şu anda sesini duyduğunuz şey sizce nedir? Evet bildiniz.
0: Tilki! Tilki! Tilki neredesin? Tilki! Ha? Ha? Tilki!
1: Geldim teleskop, geldim!
2: Uydurma! Sen gelmedin, ben getirdim.
0: Sana bir şey olacak diye öyle korktum ki.
1: Tamam teleskop, tamam. Ağlama. Beni de...
0: Neyse, bu kadar duygusallık yeter.
1: Bence de.
2: Şu şey değil mi ya?
1: Bakayım.
0: Ben de bakayım tilki.
1: Dursana teleskop ya.
0: Bir dakika versen ne olur.
1: Ya dur.
2: Bana bakmayın. Balon burada. Kimse getiremez.
0: He? Tamam. Haberci bu.
1: He? Ne yapıyor?
0: Bilmem. Dalda durmuş bakınıyor.
2: Evet. Ben de gördüm. Üzgün görünüyor.
1: Neyi var ki?
0: Bilmem. Öğrenmenin bir yolu var. Gördü galiba. Ve geliyor.
1: Haberci, neden orada tek başına duruyordun?
0: Keyfim yok dostlar. Beni affedin. Keyfini kaçıran şeyi söylemek ister misin? Hayır teleskop. Teşekkür ederim. Sadece biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var.
1: Evet duyarlı dostlar, dostlarımızın dertlerine çözüm bulmak da görevlerimizden biri. Duyarlı olmak bunu gerektirir. Şimdi herkes balona!
2: Hey!
1: Bakalım haberciyi üzen ne?
2: Buralarda göreceğimizden emin misin tilki?
1: Aslında değilim. Ama içimden bir ses... İşte orada, orada! Habercinin yuvası!
2: Evet, sanırım zarar görmüş.
0: Bu rüzgarın işine benziyor. Peki ne yapacağız?
1: Ben biliyorum.
2: Nedir?
1: Önce ona uzun sürecek bir keşif görevi vereceğiz. Sonra da yuvasını yeniden yapıp ona sürpriz yapacağız.
0: Sen gerçek bir dahisin tilki.
1: Evet, nereden başlıyoruz?
0: Siz ağaca çıkın. Ben yuvayı sağlamlaştırmak için biraz çalı çırpı bulayım.
2: Tamam teleskop.
1: Evet kurye.
2: Evet kurye derken?
1: Hadi yani.
2: Ne hadisi?
1: Bizi yukarı çıkaracak bir aparat çıkarsana çantandan.
2: Armut piş, ağzıma düş. Oldu olacak, çantamdan direkt kuş yuvası çıkarayım.
1: Süper olur.
2: Tilki.
1: Tamam tamam, tırmanalım bari, ne yapalım?
2: Önden buyur.
1: Tamam.

0: Ay, ah.
1: Ben de yükseklik korkusu var.
2: Sıkı tutun o zaman.
3: Sakın bırakma beni, Koriye.
1: Bugün hayatımı ikinci kez kurtardın, Koriye.
2: Lütfen üç olmasın tilki. Çok ağırsın.
1: Evet, benim sevgili.
2: Tilki.
1: Tamam.
4: Ellerinize sağlık çocuklar. Harika olmuş.
5: Çalı çırpıyı sen getirdin sonuçta teleskop. Senin de eline sağlık.
2: Yani gagana.
5: İşte günün en güzel anı.
2: Nasıl da sevindi.
5: Bizim yaptığımızı söyleyecek miyiz?
4: Bence gerek yok.
2: Bence de.
5: Evet benim duyarlı dostlarım. İyiliğin gizli yapılanı elbette daha değerlidir. Öyle değil mi sevgili dostlarım, Kurye ve Teleskop?

0: Bölüm 7. İkinci Beyin.
1: Profesör!
2: İlahi Yaman, korkuttu beni. Ne oldu? Niye geldiniz?
1: Bugün organları incelemeye devam edecektik ya.
2: Ha, bugün müydü o? Unutmuşum. Hangi organı inceleyecektik?
1: Onu da mı unuttunuz?
2: Arada olur böyle şeyler. Dur bakalım. Ha, buldum. Bugün vücudumuzun ikinci beynini inceleyeceğiz.
1: Hangi organmış o?
2: Önce tahmin edin bakalım.
1: Ne olabilir, ne olabilir?
3: Buldum.
1: Neymiş?
3: Tabii ki mide. Benim vücudumu midem yönetiyor çünkü. Acıktığı zaman bana her şeyi yaptırıyor.
2: O sana has bir durum Yaman'ım.
1: Bilemedik profesör. Siz söyleyin lütfen. Çok merak ettim.
2: Sıkı durun, açıklıyorum. İkinci beyin olarak adlandırılan organımız bağırsaklardır.
1: Aa, neden?
2: Çünkü bağırsaklar 100 milyon nörondan oluşan kendi bağımsız sinir sistemine sahip tek organdır.
1: Ha? 100 milyon mu?
2: Evet.
1: Ha? Vay canına. Profesör, bağırsakları yakından inceleyebilir miyiz?
2: Tabii ki. Kaşif. Bağırsaklar, sindirim sistemindeki önemli bir organ.
1: Mide değil miydi o?
2: Evet, hatırlarsan midede parçalanan yiyecekler bağırsaklara geçer demiştim.
1: Aa, evet, unutur muyum? Bağırsaklara geçince karın ağrım biraz dinmişti.
2: İşte bağırsaklarda yiyecekler sindirilir. Faydalı besinler vücudumuza alınır, zararlı olanlar da vücuttan atılır.
1: Aferin, aferin. İyi çalışın bağırsaklar. Yoksa mahvoluyoruz sancıdan. Profesör, nöronlardan bahsedecektiniz.
2: Aa, evet, nöronlar. Bu nöronlar organlarımız hakkında bilgi toplarlar. Vagus siniri vasıtasıyla da bu bilgileri müthiş bir hızla beyne iletirler.
1: Yani?
2: Saatte 240 kilometre.
1: Çok mu hızlı demek bu?
2: Şöyle düşünün. Otobanda hızla giden arabaları bilirsiniz.
1: Evet.
2: İşte o arabaların neredeyse iki katı hızla bilgi iletir vagus siniri.
1: Vay be! Yarış arabası gibi. Harika! Peki ne tür bilgiler iletiyorlar beyne?
2: Acıktığımızda, kızgın ve gergin olduğumuzda vagus siniri aracılığıyla beynimize nasıl hissettiğimiz iletilir.
1: Allah'ımız ne de güzel yaratmış.
2: Bağırsaklarımızda birçok bakteri de yaşar.
1: Aa, cidden mi?
2: Elbette.
1: Ne kadar çok mesela?
2: Tahmin edin.
1: Bir kere de bizi yormadan söyleseniz şaşardım.
2: Tahminleri alalım.
1: Kesin çok fazladır. Ben yüksekten atacağım bu sefer. 100 bin mi?
2: Hayır.
1: Ha? Daha mı çok?
2: Evet.
1: O zaman 1 milyon.
2: Sıkı durun. Bağırsaklarımızda trilyonlarca bakteri var.
1: Tüm bakterileri yok edeceğim.
2: Dur Yaman, yapma.
1: Merak etmeyin profesör. Bağırsakları kurtaracağım.
2: Yaman, sen ne yaptın?
1: Alkışa gerek yok canım. Kim olsa aynısını yapardı. Ben yapmazdım. Aa, niye?

0: Çünkü o bakteriler faydalı bakteriydi.
1: Bakterinin faydalısı mı olurmuş canım?
0: Allah bağırsaklarımızda da mucizevi bir sistem yaratmıştı. Bağırsaklarımızdaki faydalı bakteriler sindiremediğimiz yiyecekleri sindirirler. K vitaminini sentezlerler, bağışıklık sistemimizi güçlendirerek daha sağlıklı olmamızı sağlarlar.
1: Hadi ya, amma da işe yarıyorlarmış. Ne yapacağız şimdi?
0: Simülasyona tekrar faydalı bakterileri eklememiz lazım.
1: Laboratuvara dönelim.
0: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Yoksa simülasyon tehlikeye girer.
1: Acele edelim.
0: Hadi bakalım.
1: Profesör, hatamı telafi edebilir miyim?
0: Hadi bakalım, bas düğmeye.

0: karıştırmayalım. Yine neyi yanlış yaptım? Bu bağırsaklara da kahramanlık beğendiremiyoruz.
1: Bu sefer kaşifin şarjı bitti. Laboratuvara dönmeliyiz hemen.
2: Profesör, bağırsaklarımızdaki bakterileri beslemek için neler yemeliyiz?
0: Onları niye besleyelim canım? Ben kendimi zor besliyorum.
1: Civan haklı Yaman'ım. Bağırsaklarımızdaki bakteriler bizim için çok önemli. Bağırsaklarımızdaki bakteriler farklı yiyecekleri severler. O yüzden hep aynı tür yiyeceklere bağlı kalmamalıyız.
0: Hadi ya. Ben hep Adana kebap yemek istiyorum.
1: Olmaz işte öyle. Sebze, meyve, tahıl gibi yiyecekler bağırsağımıza iyi gelen yiyeceklerdir. Onları da yemelisin.
2: Hep yemek konuştuk. Acıktım ben.
1: Ben de.
0: Ben zaten hep açım.
1: O zaman gidelim de şöyle bağırsaklarımızı bayram ettirecek yiyecekler yiyelim. Ben sebze salatası yiyeceğim.
2: Ben de meyve salatası yerim.
0: Ben de kebap salatası yerim.
3: Yaman.
0: Tamam tamam, kebabın yanına salata yerim.

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ha? Hakka girmek gibi olmasın ama bu oyun düşündüğümüz kadar eğlenceli değil miymiş ne?
1: Doğru söz yemin istemez. Ayrıca o kadar uzun zamandır bununla uğraşıyorum ki karnım acıktı. Çok değerli enerjimi soda şişelerine halka atarak tükettim.
2: Hak yerini bulur arkadaşlar. İlk atan kazanır dedik.
1: Kimse atamazsa sonsuza dek burada mı kalacağız?
3: O kadar oyuncak yaptık. Neden kimse gelip almıyor? Paralı falan mı sanıyorlar?
0: Onunla alakası yok bence. Burası o kadar terste ki kimsenin varlığımızdan haberi bile yok.
1: Evet, parktaki çocuk parkı da düzeltildi. Artık buraya gelmelerine de gerek yok.
3: Ne yapalım? Her yere posterler, ilanlar astık. Çıkıp dans mı edelim buradayız diye?
1: Allah'tan ümit kesilmez Ayşegül. Elbet birileri gelecek yakında.
2: Aslında.
0: Abi ben dans filan edemem. Ne zaman dans etmeye çalışsam bir yerleri yıkıyorum.
2: Yok hayır. Dansı biz etmeyeceğiz.
1: Anlamadım.
2: Bir fikrim var. Gelin.
0: Hani biri atana kadar kalkma... Hey, attım bakın. Bu kadar gizem de fazla. Ne yapıyoruz Allah aşkına?
3: Sanırım ben anladım.
0: Helal olsun Furkan. İyi düşünmüşsün. Hem dansı bizim yapmamızdan çok daha etkili olduğu kesin.
3: Çok daha güvenli olduğu da.
2: Şimdi bize yukarı çıkıp oyuncağa ihtiyacı olan çocukları beklemek kalır.
0: Bu tuş ne işe yarıyor?
2: Dur İsmail. Yapma.
1: Bir kez de diğer yere gittiği olmaz ki zaten.
2: Hadi çabuk olalım. Belki çok geç olmadan onu durdurabiliriz.
0: Nasıl durduracağız ki? İpi bile yok.

0: Ne sakin bir gün. Ha? Ha? Oo.
1: Hayırlı sabahlar kardeşim. Biraz daha çay alır mısın? Çok şükür doydum kardeşim. Ama o kadar iyi demlemişsin ki son bir bardak daha alabilir miyim? Bu ses de ne böyle?
2: Uçan bir tren mi?
1: Bize doğru geliyor.
3: Hadi arkadaşlar. Bunun için sadece tek bir fırsatımız olacak. Bir... İki, üç. Herkes iyi mi?
1: Çok şükür.
3: Verilmiş sadakamız varmış. Bu reklam fikri ilk kimden çıkmıştı?
1: Senden.
3: Bir daha böyle bir şey düşünürsem beni engelleyin, olur mu? Yok, yemeyecektim ki.
4: Bu sefer neyi berbat ettik merak ediyorum doğrusu.

0: zavallı çocukların oyun evini yıkmışız.
1: Evet. Nedir teklifiniz?
2: Nasıl?
1: Oyun alanımızı yok ettiniz. Bunu nasıl tefali etmeyi düşünüyorsunuz?
2: Tefali mi?
1: Evet, tefali. Düzeltmek demek. Ne o? 4 yaşındayız diye tefaliyi bilmeyecek miyiz?
3: Hayırlı günler çocuklar. Görünüşe göre bu sefer sağlam kayaya denk geldiniz. Ha? Ne dersiniz?
0: Hayırlı günler Makbule teyze. Biz zaten arkadaşlarımıza yeni bir evcilik kulübesi...
3: Merak etmeyin kızlar. Doğru kişilere çattınız. Size yarına kadar öncekinden çok daha güzel bir ev yapacaklarına eminim.
0: Siz hiç merak etmeyin arkadaşlar. Yarın sabah eviniz hazır olacak. Söz. Söz değil mi arkadaşlar?
4: Söz.
1: Hadi bakalım.
0: Evet arkadaşlar. Allah boş duranı sevmezmiş. Nasıl bir şey yapsak da bu çocukların gönlünü alsak?
2: Onu bunu bilmem de ben büyüyünce ne olacağız diye merak edip duruyordum. Müteahhit olacağız belli ki. Her gün yeni bir şey inşa ediyoruz.
1: Yıkmayı da iyi beceriyorsun maşallah.
2: Of! Bu olay yüzünden hiçbir şey yiyemedim. Benim çok hassas bir diyetim var arkadaşlar. Böyle olmaz.
1: Ben diyorum ki kocaman bir ev yapalım bu çocuklara. Ayrı odaları, evcilik oyunu için mutfağı, oturma odası falan olsun.
2: Yani iyi ki sincap yuvasına falan denk gelmedi tren. O zaman dünyadaki bütün sincaplara ağaç evler yapacaktık herhalde.
0: Helal olsun İsmail. Çözümü sen buldun.
2: Ha, öyle mi? Kim bilir bu sefer ne buldum. Bence beyaz çikolatadan bir ev yapalım. Çatısı bitter olur. Ne dersiniz?
0: Bu çocuklar evcilik oynamalarına rağmen nereye gelmişler?
1: Parka.
0: Evet. Peki parkta neler olur?
2: Salıncaklar.
0: Ağaçlar olur arkadaşlar. Düşünsenize. Hangi çocuk bir ağaç ev hayal etmemiştir ki?
2: Ağaç ev mi?
1: Bu harika bir fikir.
2: Senin hayal ettiğin gibi bir saray olmasın da ben ağaç eve razıyım.
0: Hadi kalkın. Yapacak çok işimiz var.

0: masa beni acıktırdı.
1: Hangi masa seni acıktırmıyor ki Meto?
0: O da doğru. Hiç fena olmadı. İnşallah ikizler bunu beğenir. Hadi inin artık.
1: Artık bunu da beğenmezlerse bir yerlerde ev filan satın almamız gerekecek.
0: Hayret İsmail. Bugün hiç... Sakarlık yapmadın diyecektim ama.
2: Keşke bir şey demeseydin Meto. Hep böyle oluyor.
1: Neyse. En azından evin yüksekliğinin güvenli olduğunu test etmiş olduk.
0: Hey!

0: Rica ederiz çocuklar. Bir şey değil.
1: Vay! Bir parça daha mı buldun? Çok garip. Demek Çufi kesinlikle buralarda bir yerlerdeydi.
2: Evet, yakın zamanda bu gizemi aydınlatmanın bir yolunu bulacağız gibi geliyor bana.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

Merhaba Kara, merhaba Keçe. Harikasınız yine. Bugün tam size göre bir konum var. Endişelendiniz sanki. Korkmayın canım. Gerçekten tam sizi ifade eden bir konu. Çalışkanlık. Sizin gibi başarılı olmalı.

olmak için tabii ki çalışmak gerekiyor, değil mi? Çalışkanlık deyince benim aklıma siz geldiniz. Ama sizin aklınıza neler geliyor merak ettim doğrusu. Görünüşe bakılırsa hazırsınız. Seninle başlayalım mı keçe? Hadi o zaman. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. İyi misin keçe? Kara. İç sesim bu olayla senin bir alakan olduğunu söylüyor. Anlaşıldı. Ne yapman gerektiğini biliyorsun, değil mi? Kocaman bir yaprak. Keçe, konumuz çalışkanlık. Tamam, gördüm. Kocaman çalışkan bir yaprak mı? Aa, dur bakayım. O yaprağın altında bir şey var. Karınca mı o? Tabii ya, başka ne olacak? Çalışkanlık deyince ilk akla gelen canlılardan biri de karıncadır. Hatta şarkısı bile var. Dur bakayım nasıldı? Arı vız vız vız. Arı vız vız vız. Komik mi? Çalışkan karıncalar çağrışım yaptı demek ki. Aklıma arılar geldi. Onların da ne kadar çalışkan olduklarını anlatmaya gerek yok. Bakın şarkısı bile var. Sesim nasıl bu arada? Güzel, biliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet Kara, hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. İşte çalışmasının karşılığını almış bir öğrenci. Başarı asla tesadüf değildir arkadaşlar. Çalışana Allah verir. Bunu bize hatırlattığın için teşekkür ederiz Kara. Bakalım keçede neler var. Aa, bitmedi mi? Kusura bakma, bu kadarı bile çok anlamlıydı. Bitti sandım. Devam et tabii. Şimdi daha çok merak ettim. Oo, şimdi iş değişti. Başarmak hayal etmekle başlar. Ama sadece hayal etmek bizi başarıya götürmez. Çalışmalıyız. Tembellik bizi hayallerimizden uzaklaştırır. Üstelik tembellik dinimizce de hiç hoş karşılanmaz. Yine çok anlamlı çizimler çıkardığınız bir program oldu. Teşekkür ederim çocuklar. Keçe, çizmek mi istiyorsun? O halde açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bu bir cami. Dur bakayım. Tanıdık geldi bu cami. Bağlantı kurmaya çalışıyorum. Çalışkanlar cami yapar desem... Değil. Yol da yapar, baraj da yapar, uçak da yapar. Çalışkan sonuçta çalışır yapar. Başka bir şey olmalı ama ne? Dur bakalım. Buldum. Resimdeki cami Selimiye değil mi? Ve çizdiğin kişi de mimarların hocası Koca Sinan. Yani Mimar Sinan. Çalışkan insan deyince akla gelebilecek en önemli şahsiyetlerden biridir Mimar Sinan. Biliyor musunuz çocuklar? Mimar Sinan 49 yılda tam 375 şahane eser bırakmıştır. Birçoğu sapasağlam ayakta. Üstelik ilerleyen yaşlarında da çalışmayı hiç bırakmadan devam etmiş. Selimiye Camisi'ni yaptığında tam 86 yaşındaymış. Bir işi bitirince diğerine koyulmanın en güzel örneği olan Koca Sinan'ı bize hatırlattığın için teşekkür ederiz keçe. Yine harika bir iş çıkarttınız. İkinizi de tebrik ederim. Sağ olun. Yeni programda görüşmek üzere. Çalışmaya devam.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: Hibeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: arkadaşlar. Galip layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Aa, çamur. Beni gördü ve koşarak yanıma gelmedi. Hasta mı oldun sen bakayım? Neyin var? Yok, değilsindir inşallah ya. Sen susuz mu kaldın yoksa? Kap boşsa camiye gitseydin ya akıllım. Kurumuşsun burada.
0: Hadi çabuk olun, hemen oyuna geçelim.
3: Neredeyse bitti.
0: Islanmak için bu kadar.

0: kadar sabırsızlanman güzel. Nereden belli? Belki de bütün soruları bileceksin.
1: Hadi inşallah Ali.
2: Sorular bence çok kolay. Boşuna bu kadar su doldurduk.
0: Bilirsin, tedbirde galip olmak lazım.
1: Evet, tüm balonlar hazır. Bayram Hoca gelince başlayabiliriz.
3: Bayram Hoca da geldiğine göre başlayabiliriz.
1: Tam vaktinde hocam.
0: Şükür, nihayet oyun başlıyor. Yaşasın.
1: Sorular inşallah çok zor değildir. Hava sıcak ama yine de ıslanmak istemiyorum.
3: Merak etmeyin, hepinizin bileceği şeyler.
0: Bir dahaki sefere soru hazırlama sırası bende. Ama çok kolay sorular soracağımı sanmıyorum.
3: Arkadaşlarını üzmezsin sen. İlk kim geliyor?
0: Nasıl oynayacağız?
3: Sıradan gelip sandalyeye oturuyoruz. Sonra ben soruyu soruyorum. Doğru bilen geçer, bilemeyen balon rengi seçer.
0: Birim, birim, birim.
1: Ali.
0: Ama ben küçüküm. Ya Salih abi.
1: İyi hadi başlayalım.
3: Konu akrabalarımız. Çok düşünmek yok. Hızlı olalım. Başlıyoruz.
0: Hadi hadi hadi.
3: Babanın babası.
0: Dede.
3: Doğru. Dedenin amca dışındaki oğlu.
1: Ney?
3: Dedenin amca dışındaki oğlu.
1: Dayı.
3: Hayır, baba.
4: Ne?
3: Baba, suyunuzu ne renk alırdınız?
1: Sarı olsun. Çok sağ ol kardeşim.
0: Bir şey değil kardeşim.
3: Babaannenin eşi.
1: Dede.
3: Evet, doğru. Ablanın çocuğu.
0: Ablam yok ki, kuzenim.
3: Yeğen. Renk seçelim.
0: Mavi olsun.
1: Geliyor.
0: Sağ ol canım.
1: Sen de sağ ol. Zevkle.
3: Annenin kız kardeşi.
0: Teyze.
3: Aferin. Çok güzel. Babaannenin kızı.
0: Teyze.
3: Hayır, hala. Renk söyle bakalım.
0: Yeşil. Serin serin.
5: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
5: Oyun mu oynuyorsunuz?
3: Gel birlikte oynayalım. Daha çok sorumuz var.
5: Çamura su verip hemen geliyorum hocam.
1: Çamur mu?
5: Endişelenme Salih. Dışarıda şu an. Susuzluktan bitkin halde.
3: Hemen su verelim Cemile.
5: Hallediyorum hocam. Hocam su akmıyor.
3: Kesildi mi acaba?
5: Bulacağım şimdi.
0: Buradan.
5: Oyununuz bozuldu ama.
0: Oyunun lafı mı olur Cemile?
2: Çok doğru. Bir can söz konusuysa akan sular durur.
0: Gerçekten de akan sular durdu.
3: Maalesef bir süre gelmeyecekmiş.
5: Neden hocam?
3: Tamirat varmış. Üstelik ilan da etmişler. Duymadım hiç.
0: Ben de duymadım.
2: İkindiye gelir mi hocam?
3: Bilemiyorum. Neden sordun?
2: Nasıl abdest alacağız?
0: Suların gideceğini bilsek önden biraz depolardık.
1: İnşallah evde su vardır.
0: İnşallah.
2: Hocam, su olmadığına göre abdestimizi toprakla mı alacağız?
0: Saçmalama Selim abi. Ağza toprak alınır mı?
3: Öyle değil Alicim. Toprakla teyemmüm yapıyoruz ama ağzımıza toprak değmiyor.
0: Ha, iyi bari. Ben ağzıma toprak almazdım yoksa hocam. Annem de kızar.
3: Yok, endişe etme. Su burada musluktan akmıyor. Ama teyemmüm yapmadan önce suya ulaşmanın başka yolu var mı? Öncelikle onu değerlendirmeliyiz.
5: Su akmıyorsa teyemmüm yapabiliriz sanıyordum.
3: Su akmıyor, evet. Ama suya ulaşabileceğimiz mesafede su varsa öncelikle oradaki suya ulaşmalıyız.
0: Doğru ya. Evde su akmayabilir ama markette su vardır hocam.
3: İşte bu Galipciğim. Şehirlerde bu şekilde su temin edebiliriz.
5: Doğal alanlarda da o zaman ulaşabileceğimiz doğal sulara bakacağız.
3: Tam üstüne bastın.
0: Ayağını kaldır. Bu komik espri için teşekkürler Ali. Bir şey değil.
3: Irmak, dere gibi akarsular yakınımızdaysa teyemmüm

0: yapmayız. O sudan faydalanıp normal abdest alırız.
1: O zaman şimdi benim teyemmüm yapmam yanlış olabilir.
0: Evet Selim. Çünkü kullanabileceğin su var mı diye araştırma yapmalısın.
2: Ben önceden teyemmüm almayı gerektirecek durumların artık yaşanmayacağını düşünüyordum. Ama her an ihtiyacımız olabilirmiş. Şimdi daha iyi anlıyorum.
0: Çok haklısın Cemile. Hangi durumda olursa olsun ibadet etmeye devam edeceğimiz için dinimizin sağladığı bu kolaylıkları bilmek çok önemli.
1: O zaman ben eve gideyim.
3: Neden? İkindi okunmak üzere kardeşim. Abdest alıp geleceğim.
0: Kamyon mu durdu?
3: Galiba hocam.
0: Bize mi çalıyorlar?
3: Hemen bakalım hocam.
4: Kestane kebap, acele cevap.
2: Sen bu şakaları nereden buluyorsun Ali?
4: Bilmem, aklıma geliyor işte.
0: Biz bunu eskiden mektuplara yazardık Ali. Allah iyiliğini versin. Şakacı seni. Bunlar nereden çıktı çocuklar?
1: Sucu Semih abi getirmiş. Camide lazım olur diye.
0: Hay Allah razı olsun. Ne güzel düşünmüş. Verin de şadırvana taşıyayım.
3: Bunları biz bırakalım. Daha geride bir sürü bidon var hocam.
0: Ne kadar düşünceli bir davranış. Böyle hayırsever insanlar oldukça sırtımız yere gelmez çocuklar. Gitti mi Semih Bey? Bir teşekkür edeyim.
4: Gitti hocam. Su bırakacağı yerler varmış.
0: Tamam, ben ona uğrarım inşallah.
2: O zaman el birliğiyle taşıyalım.
0: Hadi bakalım.

0: güzel bir masal anlatmak ve güzel resimler yapmak için ne kadar güzel bir gün.
1: Cik, güzel, güzel.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Bir şey varmış. Şey.

0: şey mi yapsam? Yahu ne yapsam? Aklıma hiçbir şey gelmiyor nadir kuşum. Anlatacak masal da, çizecek resim de bulamadım. Bazen olur böyle değil mi? Hı? Bugün zorlamayayım en iyisi kendimi.
1: Zorlama, zorlama.

0: Yok, yok, yok. Denemediğim yol kalmadı. Kitaplar okudum, doğa gezintilerine çıktım. Aklıma hiç masal fikri gelmiyor. 3 gün oldu Nadir dostum. Ne olacak böyle? Nadir, uyuyor musun? Uyuyorsun. Tabii ya, işte bu. İlham kuşum benim. Harika bir masal fikri verdin bana. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir orman varmış, yeşillikler içinde. Burada çeşit çeşit hayvan yaşarmış. Bizim masalımızın kahramanı küçük ayı da bunlardan bir tanesiymiş. İri, siyah gözlü, kahverengli, tatlı mı tatlı, pofuduk bir ayıymış bu ufaklık. Arkadaşları ona bal ayısı dermiş.
1: Vız, vız, bal arısı.
0: Bal arısı değil, bal ayısı. Bal yemeyi çok sevdiği için böyle diyormuş arkadaşları. Bal ayısı arkadaşlarıyla oynamayı, gezmeyi, dolaşmayı, ağaçlara tırmanmayı da bal kadar çok seviyormuş. Ormanda yapacak o kadar güzel şey varmış ki. Uyumak en son yapmak isteyeceği şey bile değilmiş. Bembeyaz karların küçük ayıyı bin bir türlü oyuna davet ettiği bu güzel mevsimi neden uyuyarak geçirmesi gerekiyormuş ki? Uyumak ne gereksiz şeymiş. Böyle düşünüyormuş bal ayısı. Bu düşünceden vazgeçirmek için uğraşıp duruyormuş anne babası. Vücudumuzun uykuya ihtiyacı varmış. Gün boyu koşup oynayan minik bedeni uyuyacakmış ki dinlenecekmiş. Ertesi gün tekrar oynamak için güç toplamalıymış. Gece uyuyoruz ya, bir de neden tüm kış uyumam gerekiyor? Maymun Muni de, salyangoz Sümi de kışın uyumuyor demiş bal ayısı. Kış gelince bize yaşamamız, gezip dolaşmamız için gerekli enerjiyi verecek kadar besin kalmaz doğada demiş annesi. Bu yüzden kış uykusuna yatıp enerjimizi dikkatlice harcarız ve böylece hayatta kalırız demiş babası. Ama yine de ikna olmamış bal ayısı. Kış uykusuna yatmak istemeyen ayı mı olurmuş? Olmuş. Bal ayısı kararını vermiş. Kış uykusuna yatmayacakmış. Bunun için bir plan yapmış. Gördün mü bizim afacan ufaklığı? Kaçmış uykudan, koşmuş oynamış hiç durmadan. Salıncaklarda sallanmış, pat diye düşmüş yuvarlanmış. Ağaçlara tırmanmış, dalların arasına saklanmış. Oynamadık oyun, gezmedik yer bırakmamış. Her şey ne kadar da güzel gidiyormuş. Mu acaba? Başlarda öyleymiş. Ama sonraları anne babasının dediği gibi olmuş. Küçük ayı yorulmuş. Artık bir an evvel uyuması ve dinlenip güç toplaması gerekiyormuş. Peki bizim inatçı ve uyku sevmez bal ayısı ne yapmış dersin Nadir dostum? Bir ağaç ev yapmaya karar vermiş. Kolunu kaldıracak, pençesini ağaca saplayacak enerjisi yokmuş. Ama yine de direniyormuş uyumamak için. Tahtaları yerleştirip bir ev yapacakmış. O tahtayı şuraya, bu tahtayı oraya derken başı dönmüş bizim minik balayısının. Bunların sebebi hep uykusuzlukmuş. Anlamış bunu anlamasına ama artık çok geçmiş. Ve daldan düşen bir elma gibi pat diye düşmüş ağaçtan.
1: Eyvah! Düştü! Düştü!
0: Evet düşmüş. Ama yere değil. Onu çok seven anneciğinin pofuduk kollarına. Anlatmış olmamış. Uyutmuş kaçmış. Bakmış ki anne ayı balayısı yaşamadan anlamayacak. İzin vermiş yavrusunun uykusuz kalmasına. Ama anne yüreği başına bir iş gelir diye de tüm gün takip etmiş yavrusunu. Ve tam düşerken açmış kollarını, tutmuş yavrusunu. Bu masal da burada bitmiş. Balayısı annesinin güvenli kollarında derin bir uykuya dalmış. Uyumuş, uyumuş da büyümüş.

Hay Hak. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

doğuya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da biliriz.

0: Tahminleri alayım.
1: Ben sadece not tutacağım.
2: Kuru fasulye,
3: pilav,
4: cacık,
5: kaşık.
1: Kaşık mı? Ha ha ha. Neden?
4: Kuru fasulye ve pilavı nasıl yiyeceğiz? tabii soğansız kuru fasulye olmazdı.
0: Kimseye puan yok.
1: Hepinize koca bir sıfır.
0: Yeni kategorimiz... okul.
4: O zaman defter.
2: Kalem tıraş. Beslenme çantası.
4: Düğmesi dikilmiş okul hırkası. Benimki koptu da.
0: Bu gidişte oyun 0-0 bitecek.
1: Bu sefer size devasa bir sıfır.
0: Aferin Badem. Şu an tek puan alan sensin. Mo, neye kızdın sen?
4: Kangi'nin kesesinden çıkarttığı saçma şeylere.
0: Neden ki Mo?
4: Dostum, onca okul malzemesi içinden çıkarta çıkarta cetvel çıkarttı.
1: Ay Mo! Sen olsan ne çıkartırdın?
4: Çanta çıkarttırdım, kalem çıkarttırdım, silgi çıkarttırdım. Dostum, hiç olmadı 3'ten 2'yi çıkarttırdım.
0: Vay Yusuf, hoş geldin.
6: Herkese selam.
7: Aleykümselam.
6: Sizi çok özledim. Neler yapıyorsunuz bensiz?
4: 3'ten 2'yi çıkartıyoruz.
6: İşte burası Özbekistan Semerkant'ta güzel bir sokak. Binaları görüyorsunuz. Hepsi tarih kokuyor. Şu binanın işlemeli duvarına bir bakar mısınız?
2: Dur.
4: Ne oldu?
2: Biraz geri alır mısın? Tamam, dur burada.
0: Sen çok dikkatlisin. Burası gerçekten harika bir yer.
4: Burası bir okula benziyor.
6: Benim hiç dikkatimi çekmemiş.
2: Senin dikkatini çekebilmesi için tarihi eser olması lazım.
6: O da doğru.
1: Ya da en azından duvar isimlerinde sandviçler olmalıydı.
0: Çocuklar, şu tabela yazısını araştıralım.
4: Tamamdır Mehmet.
7: Bilgi Değişim Okulu.
2: Evet arkadaşlar, topladığımız bilgiler şöyle. Bu okulda insanlar gönüllü öğretmenlik yapıyor ve herkes öğrenci olabiliyor. Gitar çalmayı bilen biri gitar öğretiyor, dikiş dikmeyi bilen bir hanım insanlara terziliği öğretiyor. Herkes bilgisini insanlarla paylaşıyor. Bir derste öğrenci olan diğer derste öğretmen oluyor.
0: Çocuklar, bu ekibimiz için bulunmaz bir haber.
2: Dahası tamamen ücretsiz.
1: Tam bir hayır hareketi.
6: Her şey güzel de... hayır bunun neresinde?
4: Dostum, ücretsiz bilgi dağıtıyorlar. Ücretsiz sandviç gibi düşün.
0: Evet çocuklar, Yusuf'un kamerasına takılan görüntüyü alalım. İnternetten fotoğraflar da buluruz. Topladığımız bilgileri hem videoda hem de blog yazılarında kullanırız.
8: Böylece bu hayır işini herkese duyurmuş oluruz.
4: O zaman...
7: İyilik için!
4: O kısmı geçtik dostum.
0: İşte bu.
4: Etkileşim çok iyi gidiyor çocuklar.
2: Bloğa gelen yorumları görmediniz daha.
0: Çocuklar, gönderilen videolara bakın.
9: İyilik habercileri sizi tebrik ediyorum.
10: Bilgi Değişim Okulu harika bir fikirmiş çocuklar. Ben de böyle bir okul kuracağım.
11: İlk defa böyle bir şeyi duydum. Hayran kaldım.
12: Ben de gitar çalmayı gönüllü öğretmek istiyorum.
13: Ben bir terziyim çocuklar. Gönüllü dikiş dersi vermek istiyorum.

0: istiyorum.
1: Gönüllü öğretmenler bulundu bile.
2: Tek bir eksik var.
3: Okul mu?
2: Ayran.
4: Çocuklar, böyle bir okul kurulması için bir şeyler yapmalıyız.
5: Bence bu projenin hayata geçmesi için tek bir şansımız var.
6: Ben, dostum, bu işi bana bırakın dediysek okulda açamam yani. Hem nasıl açayım ki? Benim neyim var ki? Hem ben kimim ki? Mesela kim oluyorum ben? Değil mi ama? Yani illa bana bırakacaksınız.
7: İyi, bırakın bari. Ama yavaş bırakın. Size de malzeme verdik.
1: Ne oluyor bunları?
7: Bana gülüyorlar.
1: Ama Mo, gülünmeyecek gibi değilsin.
7: Ne bileyim, öyle bir baktınız ki okul açmamı istiyorsunuz sandım.
1: Neyse, konuştun mu babanla?
7: Evet, bugün haber gelir inşallah.
1: Amcanın eğitim için bir destek vakfı kurması ne güzel bir şey.

0: Buyurun, iyilik habercileri evi. Evet. Evet. Evet. Evet.
1: Evet.
0: Vakıftan aradılar.
2: Evet.
0: Boş bir bina varmış.
2: Evet.
0: Oraya bilgi değişim okulu yapılabilirmiş.
2: Evet.
0: Yarın haber yapmak için orada olmalıymışız.
2: Evet.

0: işi size bırakıyorum dostum.
1: Çocuklar, neden teyze okulu şikayet etti?
0: Babam dedi ki teyze hastaymış. Çok ses çıkarmış.
2: Ama ses çıkmaz ki. Camlar, duvarlar korumalı.
3: Müzik gibi dersler olmasaydı bari.
2: Bence teyze olayı tam olarak anlamadı.
4: Bir fikrim var.
0: Ben de bundan korkuyordum.
2: Ne?
4: İmza toplayalım.
0: Oh.
1: Ne oldu mu?
0: Bir an teyzeyi ikna etmeye gidelim diyeceksin sandım. Demediniz neyse ki.
2: Demiş de olabiliriz.
0: Yok yok. Deseniz muhakkak ben duyardım. Duyduğum gibi de kaç...
4: Bu işi bana bırakın dostum derdin.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
2: Tam 842 imza topladık. Ayrıca 18 gönüllü öğretmen daha bulduk.
1: Harikasınız.
3: Mo ne yaptı acaba?
0: Reyhan teyze tam bir dünya tatlısı.
2: Yani?
0: Dostum, harika konuşma yeteneğim sayesinde iş tamamdır. Teyze bize portakal suyu ve kurabiye verdi. Yanlış anlamışım çocuklar, hepinizden özür dilerim dedi. Ayrıca gönüllü Osmanlıca öğretmeni olacağını da söyledi. Size bu işi bana bırakın demedim mi?
5: Yok.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
3: Ve açıyorum.

0: Değişim Okulu'nu izleyicilerimize anlatır mısınız?
1: Tabii İkbal. Öncelikle bu proje için siz iyilik habercilerine çok teşekkür ederiz. Bu okulda gönüllü öğretmenler ve her yaştan öğrenciler olacak. Herkes bilgisini insanlarla paylaşacak. Hem Peygamberimiz ilim yolunu toprağa inen yağmura benzetmiş. Ya toprak suyu yutar da ot bitirir, ya suyu yüzeyde tutar da canlıları besler demiş. İlim yaymak da kainata fayda vermektir. Biz de bir damla yağmur olalım inşallah.
2: Bu harika okulda ben de öğretmenlik yapacağım çocuklar. Tüm gençleri bekliyorum. Dersime katılın, Osmanlıca öğrenin.
0: Biz el ele verirsek
3: iyilikler çoğalır.
0: Sadece para değil,
3: bilgi de paylaşılır.

0: Hay Allah, nereye gitti benim bu çömlek oyuncaklarım? Pisiciklerim nerede? Kim aldı benim oyuncaklarımı? Gel pisi pisi, gel pisi pisi. Ay şapsik miyim neyim? Gerçek kedi değil ki bunlar. Çömlek kediler nasıl gelsin pisi pisi deyince? Ama ortada yoklar. Demek ki bir yere gittiler.
1: Hayırlı sabahlar Elif.
0: Sana da Alper.
1: Ne arıyorsun?
0: Çömlek oyuncaklarım vardı ya. Kedi yapmıştım hani.
1: Evet.
0: İşte onlar ortada yok.
1: Aa, nereye gitmişler?
0: Bilmem. Ben de belki sen almışsındır diyecektim.
1: Yok canım. Ben ne yapayım senin kedilerini? Ben kendi roketlerimle oynarım. Benim çömlek roketlerim de yok. Elif, bana şaka yapmıyorsun değil mi?
0: Yok canım, ne şakası? Benim kediler de yok, baksana.
1: Sema ablaya soralım.
0: Hayırlı sabahlar Sema abla.
2: Size de canlarım.
1: Ne pişiriyorsun?
2: Tarhana çorbası. Akşam uçuştan dönünce içeriz.
0: En sevdiğim. Eline sağlık.
2: Sağ ol Miço.
1: Sema abla, sana bir şey soracağız.
2: Dinliyorum çocuklar.
0: Bizim çömlekten yaptığımız oyuncaklarımız vardı ya.
2: Evet.
1: Sen onları gördün mü Sema abla?
2: Çömlek yaptığınız yerde duruyordu.
0: Evet ama bugün yok.
2: Allah Allah. Ben görmedim çocuklar. İsterseniz camiden gelince bir de babama sorun. Belki başlarına bir iş gelmesin diye kaldırmıştır bir köşeye.
1: Agah dede camiden dönene kadar yeni birer oyuncak yapalım Elif.
0: Evet, ben yeni bir kedi yapacağım.
1: Ben bu sefer uzay mekiği yapacağım.
0: Tamam, bakalım kim önce bitirecek.
1: Anlaştık, hadi başla. Aynı anda bitirdik berabere.
0: Evet.
1: Hadi güneşe koyalım da kurusun.

0: Tergâhta da hoş geldin.
1: Hoş buldum Elif.
2: Camide miydin?
1: Evet.
0: Allah kabul etsin.
1: Amin.
2: Agah dede, bizim çömlek oyuncaklarımızı gördün mü sen?
1: Dün akşam şu köşede görmüştüm.
0: Evet ama bu sabah baktık ki yoklar.
1: Allah Allah, Sema...
2: Sorduk Agah dede, o da görmemiş.
0: Biz de yenilerini yaptık.
1: Öyle mi? Hani nerede?
2: Kurusun diye güneşe koyduk, bak şura... Aa, gitmişler.
0: Aa, nereye gittiler?
1: Enteresan.
2: Yeni oyuncakları yapıp güneşe koyduk. Ama arkamızı döndüğümüzde yok oldular.
0: Evet.
2: Biz acaba yeni oyuncak yapmadık da hayal mi gördük?
0: Yok yok, hayal değildi. Yaptık.
2: Allah Allah. Bu işte bir iş var.
0: Evet. Neyse, benim yeni oyuncağım da bitti. Güneşe koyayım da kurusun.
2: Benim yeni uzay mekiği de bitti. Hadi koyalım.

0: başka bir yere mi koyduk acaba?
1: Hayır, tam buraya koyduk.
0: Nereye gitti bunlar?
1: Burada tuhaf şeyler oluyor.
0: Evet, benim aklıma bir fikir geldi.
1: Neymiş?
0: Gel peşimden.

0: 별 활동 없는 것도 꾀요 놈.
1: 조죽발 헤드 우치시 확대하고 있어요.

0: Evet çocuklar, dikkat öyküsü zamanı. Bir varmış, bir yokmuş. Huzur Ülkesi isminde bir ülke varmış. Bu ülkede herkes mutlu, herkes huzurlu, herkes sağlıklıymış. Ha bir de bu ülkenin komşu ülkesi varmış.
1: O ülkenin adı neymiş Ergah dede?
0: O ülkenin adı da Soluk Ülkesiymiş. Burada da insanlar sık sık hastalanırmış. Soluk Ülkesi'nin kralı...
2: Keyif Ülkesi'nde kimse hastalanmıyor. Ama bizim ülkemizde sürekli hastalık var. Bunun sebebi nedir acaba?
0: Diye düşünmüş ve baş doktorunu derhal o huzur ülkesine yollamış.
2: Ülkeye gelen doktor doğruca sarayın yolunu tutmuş ve oradaki meslektaşını bulmuş. Sevgili meslektaşım, Soluk Ülkesi'nde başta kral olmak üzere herkes sık sık hastalanırken sizin ülkede hastalanan insan çok az. Bunun sırrı nedir?
0: Diye sormuş. Meslektaşı ona şöyle bir bakmış ve demiş ki...
2: Bunun en büyük sırrı şudur sevgili kardeşim. Bizim ülkemizde dengeli ve yeterli beslenmek çok önemlidir. Yiyeceklerimizin sağlıklı olup olmadığına çok dikkat ederiz. Organik ve doğal gıdalar tüketiriz.
0: Demiş. Baş doktor dengeli ve yeterli beslenmenin önemini biliyormuş. Ama bu konuda halkın hatalı düşünceleri varmış. Eğer tıka basa yersem çok vitamin alırım, çok sağlıklı olurum sanıyormuş.
2: Yahut da azıcık yemek gerekir. Az yersek incecik oluruz, narin oluruz, çıtı pıtı görünür, sağlıklı oluruz diye düşünüyormuş.
0: Oysa ki işin sırrı başkaymış çocuklar. Yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmek sağlığın altın kurallarından biriymiş. Mesela insan sevdiği bir yemek bulursa apır apır yer değil mi?
1: Evet, ben çikolata yemekten hiç bıkmam. 100 tane yerim.
2: İşte bu hiç doğru değil. Üstelik sevmediğiniz bir şey varsa ne kadar aç olursanız olun elinizi sürmezsiniz değil mi?
1: Evet.
2: Yediklerimize dikkat etmeli, dengeli beslenmeli, abur cubur yerine meyve ve sebze gibi sağlıklı yiyecekler tüketmeliyiz.
0: Evet, işte baş doktor da ülkesine dönüp herkese sağlıklı olmanın altın kurallarından biri sağlıklı ve dengeli beslenmektir demiş.
2: Evet arkadaşlar, sıra geldi dikkat yarışına.
0: Evet arkadaşlar, ilk sorunuz geliyor. Sağlıklı ülkenin adı neydi?
3: Sen misafirimizsin, sen cevapla.
4: Teşekkürler. Huzur Ülkesi.
2: Tebrikler. Peki sık sık hastalanan ülkenin adı neydi?
4: Ben onu da biliyorum. Soluk Ülkesi.
2: Tebrikler. 2 puan oldun bile.
0: Aslında gerek kalmadı ama biz 3. soruyu da soralım. Soluk Ülkesi'nin kralı Huzur Ülkesi'ne kimi yollamıştı?
4: Baş doktoru.
0: Tebrikler evlat. Tüm soruların cevaplarını sildin süpürdün.
2: Ve dikkat balonunda bugün balon maketini ve rozeti kazanan sen oldun.
0: Eğlencedir bizim yarışımız. Yoktur bir kaybedenimiz. Ancak kaybedeni olmayan bu yarışın sen oldun bugün kazananı.
4: Çok çok teşekkürler.

0: güzel zaman geçirdim.
1: Üstelik artık sen de Dikkat Balon ailesinin bir üyesi oldun. Hey hey hey Dikkat Balonu.
2: Yepyeni bir arkadaşımız oldu.
1: Her gün büyüyor aile.
2: Rabbim daha da büyümeyi nasip eyle.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

meraklı Hafiye, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Kago'nun keyfi pek yerinde değil. Hago sıkılmış görünüyor. Çogu ise hep bir şeyler bulur. Bagu bu durumu sevmedi. Bagu bu duruma bir çözüm düşünüyor. Bu bir kamp çantası. Nasıl coşmasın bizimkiler? Coşku da bulaşıcı. Şahane bir kamp çadırı. Minik Gugular spor yapmadan duramaz. İlahi Hago. Neyse ki Hago için normal şeyler bunlar.
1: Hago! Hago!
0: Çocuklar, Bagu çağırıyor. Çubukla ateş yakmak mı? Bizimkiler yine bir şeyler öğrenecek gibi. Evet, Bagu yaptığında hep kolay görünür. Bakalım bizimkiler bu kadar kolay yapabilecek mi? Pek anladığım bir konu değil ama sanki öyle değildi Hago. Hadi Hago, biraz duman. Yaşa be Çogu, bravo. Hayır hayır, sabırsızlık yok Hago. Üzülme ama. Evet, işte gerçek Hago. Asla vazgeçmez. En iyi yardımcısı da geldi. Ha gayret Hago, harikasın. Eyvah, bu iyi olmadı. Evet, Bagu bilgeliği bu. Bagu'yu takip et. Bagu'nun alkışı Hago'nun hızını belirliyor. Harika fikir. Yaşasın! Yine Hago ve müthiş çabası. Tabii ya. Neden başarısını yine müzik yaparak kutlamasın? Evet çocuklar, sabırlı olmazsak hiçbir işte başarılı olamayız. Sabır bize hayatımızın her anında en iyi arkadaştır. Sabrın sonu selamettir.

0: Gönül Haç Yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Aferin Hasiyeciğim.
1: İşte tamam. Çantamız hazır.
2: Ne güzel çanta. Hayırlı olsun.
1: Teşekkür ederim Eymen.
2: Çarşıya giderken bana neden haber vermediniz?
1: Çarşıya gitmedik ki.
2: Nasıl yani? Yakınlarda bir yerlerde mi satılıyor?

0: yaptık.
1: Ha. Çok güzel olmuş. Hayırlı olsun.
0: Teşekkür ederim.
1: Ben de yaparım. Hem de yardımsız. Ne var ki bunda? Tek yapmam gereken... Çok zor. Nasıl yapacağım ki? Ama denemeliyim.

0: kaldı. Dağıttığım yerleri geri toplayayım bari.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam Temel amca.
2: Sana bir hediyem var.
0: Aa, benim malzeme kutum.
1: Senin malzeme kutun mu var?
0: Evet. Asya kendine çanta yapınca ben de kendime yapmak istedim. O malzemeler vardı kutuda.
1: Yapabildin mi peki?
0: Hayır.
1: Neden yardım istemedin?
0: Bilmem.
1: Yardım etmek kadar yardım istemek de önemlidir Eymen. İşlerimiz daha kolay biter.
2: Açsana hediyeni.
1: Hadi.
0: Ha? Aa, çok güzel. Teşekkür ederim.
2: Önemli değil Eymen. Kendiminki güzel olunca sana da yapalım dedik. Sürpriz olsun diye söylemedik.
0: Allah razı olsun sizden.
1: Cümlemizden Eymen. Asya kendisi için istediğini senin için de istedi. Bizler de kendimiz için istediğimizi başkaları için de istemeliyiz. Değil mi?
2: Evet.

0: çalışkan kavuncalar. Kızım biraz tuz getirir misin?
1: Tamam anneciğim.
0: Ateş hazır mı?
2: Hazır, hazır.
0: Zeynepciğim biraz...

0: su getirir misin?
1: Hemen getiriyorum.
2: Ben de yardım etmek istiyorum anneanne.
0: Bir bakalım. Sen de kaşıkları diz sofraya.
2: Yaşasın! Şunu da koyalım.
3: Zeki, biraz yardım etsene bana.
4: Ne? Bunun çok işi var. Enişte, önemli bir işim var şimdi. Kusura bakma, tamam mı?
3: Neymiş o önemli iş?
4: İşim... Önemli işim... Saçlarım çok yarıldı da onları dinlendirmem lazım. Tabii.
3: Of Zeki, of. Alt tarafı bir tornavida vereceksin. Ne oldu Gümbel'e? Aferin Gümbel'e. Senin gibi dost kolay bulunmaz.
0: Zeki oğlum, şu çorbayı karıştırır mısın?
4: Kusura bakma anneciğim. Ellerim çok hassas bu aralar. Karıştıramam.
0: Yusuf, sen karıştır oğlum.
5: Benim de ellerim çok hassaslaştı birden. Ben de karıştıramam.
6: Zeki, Yusuf. Gelin bakayım buraya.
4: Ne oldu babacığım?
6: Size bir görev veriyorum. Akşama kadar karıncaları izleyip onları örnek alacaksınız. Yoksa akşama yemeği siz yaparsınız.
4: Ucuz atlattık Yusuf. Akşama kadar uzanıp karınca seyrederiz.
5: Öyle olmaz dayı. Karıncaların hayatından ders çıkarmamız lazım.
4: Tamam canım, onu da yaparız. İş yapmaktan iyidir ya. Tabii.
5: İşte şurada bir karınca yuvası var. Hadi izleyelim.
4: Küçücük hayvanlardan ne dersi çıkaracağız? Onlar benden ders alsınlar. Tabii.
5: Hadi dayı, zorla kendini. Akşam yemeğini düşün.
4: Haklısın. Aç kalmayalım şimdi. İşte bu. Koçum be. Gördün mü karıncayı? Ne kadar güçlü. İşte almamız gereken ders bu.
5: Neymiş?
4: Çok güçlü olacaksın. Ağır yükler taşıyacaksın. Tabii.
5: Emin misin dayı? Bana pek öyle gelmedi de.
4: Korkma yeğenim. Ben girerim yüklerin altına. Bana atom karınca Zeki derler. Yük bizim işimiz. Tabii.
5: Dayı emin misin? Bak bu bavul çok ağır.
4: At aşağı yeğenim. Küçücük karınca kadar gücümüz yok mu ya?
5: Günah benden gitti. Dayı.
7: Bak gözünü nasıl da taşıyorum.
5: Ya ne demezsin?
8: Karıncaları inceleyerek böyle bir dersi nasıl çıkardınız? Hayret doğrusu.
5: Abla ya, böyle zor oluyor. Sen anlatsana biraz karıncaları.
7: Önce beni mi kurtarsanız acaba?
4: Tamam. Hadi Zeynep, aç şu kitabı bakalım.
8: Karıncaların iki midesi vardır. Birini kendi yiyeceklerini saklamak için, diğerini yuvaya taşıyacağı yiyecekleri saklamak için kullanırlar.
4: Yok ya, bundan ders çıkaramayız.
8: Karıncaların vücutları baş, göz ve gövdeden oluşur.
4: Bizimki de öyle zaten. Bunu da geç.
8: Karıncalar yaz boyunca çalışarak yuvalarına yiyecek depolar.
4: Kışın ne yapıyorlar bunlar?
8: Karıncalar kış boyunca yuvalarında ilkbaharın gelmesini ve karların erimesini beklerler. Bu sürede kış uykusuna yatarlar.
4: İşte bu. Aferin karıncalara. Çok iyi fikir. Hadi Yusuf, gel benimle.
8: Dayıcığım, bundan nasıl bir ders çıkardın bilmiyorum ama kesin yanlış anladın. Ne yapıyorsunuz acaba?
4: Sessiz ol. Kış uykusuna yatıyoruz. Tabii.
8: Ama şu anda kış değil ki.
4: Bu kadar mükemmeliyetçi olma. Biz de karınca değiliz zaten.
8: Of dayı. Dedem bunu kastetmedi ki.
4: Nereden biliyorsun? Bence harika bir ders.
8: Akşam yemeğini yaparsınız. Siz bilirsiniz.
9: Ellerim hassas benim.
5: Hadi dayı, karıncaları gözlemeye devam.
9: Koş yeğenim, koş. Akşam az kaldı.
4: Sana saygım sonsuz ama biz başka bir şey arıyoruz. Arıyoruz da ne arıyoruz acaba?
5: Karınca kostümü mü giysek?
4: Aa, saçma.
5: Sanki öncekiler saçma değildi.
4: Şşş, öncekileri karıştırma. Bu sefer bulacağız.
5: Karınca yürüyüşü mü yapsak?
4: Aa, çok saçma.
5: Sana da bir şey beğendiremiyoruz dayı.
4: Şşş, iyi izle. Almamız gereken ders iletişim kurmak. Ha? Tabii.
5: Olabilir. Dedem insanlarla iyi iletişim kurmamızı istiyor olabilir.
4: Hayır, o değil. Karıncalar gibi antenlerimizle iletişim kuracağız.
5: Ama bu çok saçma.
4: Şşş, dayıya saçma denmez. Saygılı ol biraz. Ben senden büyüğüm. Bana güven. Tabii.
5: Sana güvenmek istiyorum dayı.
4: Evet Yusuf'cum, şimdi bunlarla anlaşacağız.
5: Niye normal insanlar gibi konuşarak anlaşmıyoruz?
4: Çünkü normal insanlar gibi akşam yemeği yemek istiyoruz. Bunun için de karıncaları örnek almamız lazım.
5: Nasıl anlaşacağız?
4: Bak şimdi, antenimle senin antenine bir kere vurunca A harfi demek. İki kere vurursam B harfi. Üç kere vurursam C harfi.
5: Bu biraz zor gibi.
4: Yok ya, hiç zor değil. Tabii. Mesela ada diyorum şimdi. İzle. A. D. Bu da A. Ada. Bu kadar basit işte. Tabii.
5: Peki Zeki demek istersen ne olacak?
8: Z harfi için 29 kere mi dokunacaksın dayıcığım?
4: O zaman... Aman canım, siz de dayı deyin. Size de bir şey beğendiremiyoruz ha.
5: Ben dedim böyle olmaz diye. Radyo anteni kullanmalıydık. Bir de uzay telsizi. Of, harika.
8: Of, sizin işiniz zor. Akşama da az kaldı. Bence annemden yardım isteyin.
4: Yani aslında biz bulurduk ama... şimdi ablamın da sevaba girmesine engel olmayalım, değil mi?
5: Anne, bize yardım eder misin?
10: Ne oldu? Bulamadınız mı?
4: Aslında çok şey bulduk ama farklı fikirler dinlemekte de fayda var dedik. Hem sen de sevaba girersin. Fena mı?
10: Öyle olsun hadi. Bakın çocuklar, karıncalar çok çalışkan varlıklardır.
2: Benim gibi.
10: Yaz boyunca çalışır, kışlık yiyeceklerini toplarlar. Ama bunu yaparken birbirlerine destek olurlar.
2: Ben de yardım ediyorum.
4: Tamam Yavuzcuğum, reklamı bırakalım da ablamı dinleyelim. Aç kalacağız.
10: Her karınca kendi görevini yapar. Hiçbir karınca işten kaytarmaz. Bir karınca bir yerde yiyecek bulsa hemen diğer karıncalara haber verir. O yiyecekleri birlikte taşırlar.
4: Bunun bizimle ne alakası var abla?
8: Çok alakası var dayı.
5: Bizim de işten kaytarmamamız lazım. Ailemize ev işlerinde yardım etmemiz lazım dayı.
4: Yani doğru tabii de. Ablacığım, yardıma ihtiyacın varsa çekinme söyle. Atom karınca Zeki derler bana. Tabii.
0: Sofrayı kurmaya yardım edebilirsiniz.
8: İşiniz gücünüz gösterir.

0: Ata! İşte soframız hazır.
1: Aferin çocuklar. İyi iş çıkarmışsınız. Görevi başarıyla tamamladınız.
0: Yaşasın!
2: Yaşasın!

Merak etme Tilki. Kuru aklı tilki. Tabii ki duyarlı.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ses dur! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Maşallah sana Düt, çok güzelsin.
1: Abla, Düt'e bir şiir yazdım, okuyayım mı?
0: Öyle mi? Oku tabii.
1: Vın vın çıkarsın en dik yokuşları. Yazın serin olursun, sıcaksın kışları. Çok yüklensek bile çatmazsın iç kaşları. Dört çekersin, çok şekersin Düt.
2: Barbara'nın sürsürenin hikayesi çoktur bu sahnenin. Lakin konusunu sizden alır. Ne oynansın isterseniz heybemize atın. Evet, cimrilik. Evet, bu gecenin konusu cimrilik oldu.
3: Namıka, Namıka, yol uzun. Gel şuradan bir dolmuşa binelim.
2: Ne gerek var yahu? Boşa masraf. Sen bin, ben yürürüm, orada buluşuruz. Aman çok yoruldum. Of, of.
3: Aman bu ne hal böyle Namıka?
2: Bu sıcakta kilometrelerce yol yürüdüm. Dilim damağıma yapıştı.
3: Dur hemen sana ben bir su isteyeyim.
2: İsteme. Bir sürü para alırlar şimdi o suya ya.
3: Yahu bayılacaksın susuzluktan, hala para diyorsun. Tamam. Ben ısmarlayacağım.
2: Öyle mi? Öyleyse içerim. 10 litre içerim ha. Dilim damağım kurudu ha.
0: Maaşıma zam meselesini konuşacaktık.
1: Aklımda kızım. Ortağım Namık Bey gelsin konuşacağım.
2: Ay aman. Çok yoruldum. Nasıl yoruldum görseniz. Saatlerdir yol yürüyorum.
0: Durun sizi hemen bir ayran çalkalayayım.
2: Yok kızım. Hiç gerek yok. Biraz uzanayım geçer. Durduk yere yoğurt harcama şimdi canım.
0: Efendim para gitmesin diye, onca yolu yürüyen, yoğurt heba olmasın diye, ayran içmeyen Namık Bey bana zam yapar mı?
1: Bilmiyorum ki ne diyeyim.
0: Kendisi için endişeleniyorum. Para harcamamak için sağlığını da içe sayıyor.
1: Sorma. 10 yıl önce bir traktör alalım dedim. Gerek yok dedi. Gittim kendi paramla aldım getirdim. Ortağım Namık eskir diye onu bir kere bile kullandırmadı. Geçenlerde şunu bir çalıştırayım bari dedim. Çalışmıyor. Durduğu yerde çürümüş gitmiş. Her şey zamanında güzel. Bu kıymet bilmek, korumak, kollamak değil. Bu israfın başka çeşidi.
0: Evet efendim ama Namık Bey asla bunu görmüyor.
1: Benim bir planım var.
2: Bu sene çok güzel mahsul aldık ya. Şöyle bir kuytu köşe bulayım da paracıklarımı sayayım ha.
1: Ben gidip ortağımdan para isteyeceğim.
0: İste beyim.
2: Ne oluyor ya?
1: Ben de ortağım. O paranın yarısı benim. Sen de bizimle çalışıyorsun ve hakkın var. Bize de vermek zorunda.
0: Gidin isteyin hakkımızı beyim. Ben de arkanızdayım.
2: Aman diyeyim. Bunlar ikisi bir oldular. Benim biricik paralarımı alacaklar ha. Paracıklarımı şuraya bir yere gömeyim, gizleyeyim. Yoksa hepsini alacaklar benden. İki ağacın ortasında bir çalı. Güzel bir işaret. Bunu unutmam. İki ağacın ortasında çalı olan boşluktan içeri gir. 100 adım git, sağa dön. 100 adım git, sola dön. Münasip bir yere hop küpünü göm.
0: Thank you.
1: ortak. Onca ürün hasat ettim tarlalardan. Parasını ellerimle getirip verdim sana. Dünya malı dünyada kalır. Biraz paylaşımcı ol. Versene benim hakkımı.
2: Ortak, hiç para yok. İstersen git.

0: Kasaya bak. Çiftliği ara, üzerimi ara. Tek kuruş bulursan al hepsi senin olsun.
1: Peki, öyle olsun.
0: İstediği kadar arasın. Çiftlikte hiç para yok ki. Hepsini gömdüm ormana. Bebeğim bir gidip paralarımı bir kontrol edeyim canım.

0: İki ağacın ortasındaki çalılıktan içeri gir. 100 adım git. Sağa dön. 100 adım git. Sola dön.
1: Aman! Amanın! Aman aman aman! Çukurumu kazmışlar. Kazmakla kalmamış, içinden küpümü almışlar.
0: Yahu çukurumu kazıyorsunuz, utanmadan bir de para mı alıyorsunuz?
1: Daha dün içinde paracık vardı şu bomboş çukurun.
0: Boş çukur mu? İçine girip yatsam mı acaba?
1: Ya saçmalama Namık, kendine gel. Paracıkların buhar olup uçmadılar ya. Allah'ım, kendi ellerimle paracıklarımdan oldum ya. Amanın, paracıklarım. Ay.
2: Namık Bey çok hasta olmuş. Söylediğim ilaçları da mutlaka almanız lazım.
3: Bizim o kadar paramız yok ki.
1: Aslında vardı ortak. Ama ben büyük bir hata ettim. Yıllardır elimize geçen her kuruşu senden ve işçilerimizden sakındım. Kendimden bile sakındım ya. Sonra götürdüm. Bir yere gömdüm. Ama almışlar. Para için sağlığımı bozdum. Oysa ki her işin başı sağlık. Keşke zamanında saklamayıp sizlerle bölüşseydim. Şimdi ilaç alacak paramız olurdu. İlaç bile alamadıktan sonra ben parayı ne yapayım ya?
4: Namık Bey doğru mu söylüyorsunuz?
1: Doğru tabii kızım. Ben yıllardır her kuruşu biriktirdim. Eskir diye traktörü sürdürmedim. Dolmuşa binmedim, yürüdüm. Çeşme yoksa su içmedim. Ama ne oldu sonuçta?
3: Sağlığın bozuldu ortak.
1: Ben hatamı anladım. Sizler de bu hatayı tekrarlamayın. Yiyin, için, gezin, ihtiyaçlarınızı alın. İhtiyacı olanlarla bunları paylaşın.
4: Namık Bey, şimdi kaybolan paralarınızı bulsanız da böyle söyler misiniz?
1: Elbette kızım. Cimrilik çok kötüymüş ama paylaşırsan bereketlenir ya.
4: Paralar burada Namık Bey.
5: Hatanı anladığına göre kalk Namık Efendi. Hasta değilsin.
1: Değil miyim?
5: Değilsin. Sadece susuz kaldığın için bayılmışsın. Bolca su iç, bir şeyin kalmaz.
1: Ama neden?
3: Sana bir ders vermek istedik ortak.
1: Ne demek öyle? Sizi haylazlar sizi. Ya beni kandırdınız demek ha? Verin bakalım paracıklarımı. Şaka şaka ha. Ben dersimi aldım. Bir daha cimrilik yapmam. Ortak, o paradan ihtiyacımız olan kadarını ayır, gerisini çalışanlarımıza pay edelim. Kalanı da ihtiyaç sahiplerine dağıtalım ha.
3: Baba, ben biraz acıktım. Bir yerde dursak da atıştıracak bir şeyler alsak.
4: Çantamda annemin yaptığı böreklerden var Sefa. Onlardan yiyebilirsin.
3: Anne, sen sürekli börek ya da sandviç yapıyorsun.
5: Yolculuklarda acıktığımızda yeriz diye oğlum.
3: Bu seni oyundaki Namık gibi biri yapmaz mı?
6: Yapmaz. Çünkü tutumlu olmak başka, cimri olmak başka bir şeydir oğlum.
5: Evet Sefa, cimrilik ne kadar kötü bir davranışsa tutumlu olmak da o kadar güzel bir davranıştır.
3: Anlamadım. Farkı ne ki?
7: Mesela canın elma çekti. Manava gittin, yiyebileceğinden fazlasını alırsan ne olur?
3: İsraf olur.
7: Evet, yiyeceğin kadarını, yani ihtiyacın kadarını alırsan israf etmemiş, tutumlu davranmış olursun.
5: Ama canın elma çektiği halde parana kıyamayıp hiç elma almazsan da cimrilik etmiş olursun.
3: Şimdi

0: aldım. İhtiyacın kadarını almak tutumluluk, fazlasını almak israf, olabilecekken hiç almamak cimrilik.
1: Ha? Ne oldu Abidin? Bu ne sesi?
2: Düttüt'ün benzini bitiyor hanım.
3: İleride benzinlik var usta. Girer alırız usta.
2: Yok be garip. Şimdi durduk yere masraf etmeyelim. Benzin biterse iner iteriz Düttüt'ü. Hı? Hı? Şaka yahu şaka.

0: Ay, duramadım ya. Ha, durdum. Evet çocuklar, size çok önemli bir görev vereceğim.
1: Ne kadar çok?
0: İnsanlığın geleceği bu görevi başarıyla yerine getirmenize bağlı. O kadar çok.
2: Allah Allah. Aramıza sızmaya çalışan uzaylıları tespit edecek bir icat mı yapacağız yoksa?
0: Ha? Aramızda uzaylılar mı var?
2: Bilmiyorum, sen dedin.
0: Ben öyle bir şey demedim ya. Kafamı karıştırma çocuk. Neyse, o dediğin değil.
3: Zaman makinesi mi icat edeceğiz?
0: Hayır.
1: Reçel makinesi mi?
0: Bu çocuk da reçele takmış kafayı. Şuna bir kova reçel verin de kendine gelsin. Hayır, hiçbiri değil.
2: Tamam, hadi sen söyle, bilemedik.
0: Ben yarın nereye gidiyorum?
2: Kayseri mi?
0: Ha, Kayseri ne alaka ya?
2: Zaten bilemeyeceğimiz için attım.
1: Kampa mı?
0: Kamp benden sorulur bilirsiniz. Ama o da değil.
1: Dayı sen söyle, bilemedik.
0: Uluslararası icat fuarına.
1: Ne yapacaksın orada dayı?
0: İcatlarımı bütün dünyaya göstereceğim. Bayılacaklar.
1: Sonra da onları ayırtmak için icat mı yapacaksın?
0: Hayır, hayır. Dünya devletleri bir araya gelecekler. Dünyanın en büyük laboratuvarını kuracaklar. Emrimde binlerce mühendis olacak. Oo. Ve dünyanın bütün sorunlarını çözecek icatlar yapacağız. Tabii.
1: Bizim görevimiz ne olacak?
0: Siz beni sabah uyandıracaksınız.
1: Bu mu çok önemli görev?
0: Tabii ki önemli. Sabah kalkamazsam dünya dahiyane icatlarımdan mahrum kalır.
1: İyi tamam. Biz sabah 7'de okula gidiyoruz. Seni uyandırıp öyle çıkarız.
0: Olmaz.
2: Niye?
0: 7 çok erken. Benim 8'de kalkmam lazım. Tabii.
1: Bir saat erken kalk işte.
0: Olmaz. Uykulu uykulu icatlarımı anlatamam. Yarın okula gitmeseniz olmaz mı?
4: Dayı.
0: Tamam ya, tamam. Okul önemli tabii.
1: Bu arada kendin niye kalkmıyorsun?
2: Bir zeki her istediğini yapar. Değil mi?
0: Yani kalkarım aslında ama işte bazen alarmı duymuyorum. Bazen alarmı duyuyorum ama alarmı kapatıp geri yatıyorum falan.
2: Sahibinden kaçan bir çalar saat yap o zaman. Böylece kapatıp yatamazsın.
0: Harika fikir. Aslan yeğenim benim. Gel.
2: Ben şakasına demiştim ama.
0: Yok yok, harika fikir. Maşallah, senden de arada dahiyane fikirler çıkıyor ha. Tabii.
1: Peki alarmı hiç duymazsa?
0: Doğru, ona da bir çözüm bulmamız lazım. Buldum.
1: Allah sonumuzu hayretsin. Başlıyoruz.
5: Ne buldun dayı?
0: Suyun kaldırma kuvvetini kullanacağız. Tabii.
1: Dayıcığım, yalnız suyun kaldırma kuvvetini yüzyıllar önce Arşimet bulmuştu zaten.
6: Tabii. O da mı bulmuş? Onunki nasıl bir şey?
1: Mesela gemiler suyun kaldırma kuvveti sayesinde batmadan yüzerler.
0: Benimki farklı bir kere. Daha iyi, daha kullanışlı. Ben suyun uykudan kaldırma kuvvetini buldum. Tabii.
1: O nasıl bir şey?
0: Çalar saate su ekleyeceğim. Yüzüme su fışkırtacak. Böylece beni uykudan uyandıracak.
6: Nasıl? Harika fikir değil mi?
2: Yani fikir olmaya fikir ama harika mı bilemedim.
0: Merak etmeyin, bir yedek planım daha var.
2: Neymiş?
0: Tüyün kaldırma kuvveti. Bunu daha önce bulan kimse var mı Zeynep'ciğim?
1: Yok dayı, bunu ilk senden duyuyorum.
0: Tüyün kaldırma kuvvetini bulan ilk insan olarak tarihe geçtim. Tabii.
1: O nedir dayı?
0: Saate kuş tüyü takacağım. Burnumu, kulağımı gıdıklayacak ve beni uykudan uyandıracak.
1: Dayı yapma, gıdıklanıyorum.
0: Tamam, hadi icada geçelim. Çalar saat.
2: Elveda güzel saat.
1: Allah yardımcın olsun.
0: Tüy.
1: Tüy sende ya dayı.
0: Nerede? Yok bende tüy mü?
1: Kulağının arkasında.
0: Allah Allah. Kim sakladı bunu buraya ya? Neyse, devam edelim. Küçük el. Su tabancası. Su. Bakalım çalışıyor mu?
7: İyi çalışıyormuş.
2: Dayı.
0: Şimdi de kaçması için hareket sensörleri yerleştirelim.
4: Ayaklava yok bunun. Nasıl kaçacak?
0: Doğru ya. Ne yapsak?
6: Heh, buldum.
2: İnşallah oyuncak arabamı istemez.
0: Yusuf, uzaktan kumandalı oyuncak arabanı getir bakayım. Hadi aslan yeğenim.
2: Of dayı ya. Biliyordum. En sevdiğim arabam o benim.
0: Olsun. Bilim için.
2: Hem bu oyuncak haklarına aykırı.
0: Korkma ya. Getirsen bilim yolunda her şey feda edilir. Tabii.
2: Dayı.
0: Tamam ya, tamam, merak etme. Bir şey olursa yenisini alırım ben, tabii.
2: Elveda canım arabam. Seni çok sevmiştim.
0: Bu kadar vedalaşma ya. Yeter.
2: Dayı, olur olmaz kırdın.
0: Kırmadım ya, parçaları ayırdım.
2: Ne farkı varsa.
0: Harika oldu, tabii.
4: Adı ne dayı?
0: Adını düşünmemiştim ya.
4: Saati olsun mu? Saatin sağısı, Zeki'nin de kisi.
0: Sen de kafayı taktın mı? Tam takıyorsun ha. Beğenmedim.
2: Tüy saat.
0: Olmaz.
3: Sulu saat.
0: Saçma. İnsandan kaçan bir saat yaptık ya. O yüzden adı saat kaç olsun.
4: Benimki daha güzeldi.
0: Hadi bakalım. Şimdi deneme zamanı. Ben uyuyana kadar sessizce bekleyin. Gözlem yapın. Tabii. Hmm.

Aa, susamıştım, iyi geldi. Yeah.

0: Su çok güzel ısınmış. Harika bir su ısıtıcı yaptık. Aferin bize. Yani bana. Tabii.
1: Dayıcığım, yarın bununla kalkarsın artık.
0: Bu saatte uyanırım. Su ısıtıcı saatte de icat fuarına katılırım. Herkes icadıma bayılır. Tabii.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Zemzem, bu saatte ne uykusu böyle? Oo, çok sıkıldım ama ben. Allah Allah, bu fotoğrafı pek anlayamadım. Şimdi oldu. Eskiyince yenisiyle değiştiriyorlar sanırım.
1: İleride bir köy var. Cuma namazını orada kılalım.
0: Baba, Kabe ile ilgili bir şey sorabilir miyim?
1: Tabii oğlum. Ama önce şu camiye giden yolu bir bulalım, olur mu?
0: Tamam.
1: Hangisinden gidelim dersiniz?
0: İkisi de camiye ulaşır herhalde baba. Birini seçelim.
2: Sizi yaramazlar sizi. Yine mi geldiniz? Şimdi görürsünüz. Akıllanmayacaksınız demek.
0: Allah'tan kaskım vardı. Saçlarım ıslanmadı.
1: Dur teyze, dur. Biz bir şey yapmıyoruz.
2: Siz onlar değil misiniz? Durun. Geldim, geldim. Vah vah. Aman oğlum, birkaç yaramaz çocuk var. Sizi onlar sandım.
1: Yaramaz çocuklar mı?
2: Evet evet. Bahçeye gizlice girip elmaları alıyorlar. İzin isteseler kızmayacağım halbuki. Kusura bakmayın, bilemedim.
1: Tamam teyze, tamam. Önemli değil. Sıkma canını.
2: Nasıl sıkmam oğlum? Sırılsıklam etmişim sizi.
0: Biz de zaten abdest alacaktık.
2: Ah be oğlum, hakkınızı helal edin. Buyurun gözleme yap.

0: yaptım, sıcacık yiyin.
1: Sağ ol teyze, namaza yetişmeliyiz. Şimdi bu yollardan hangisi camiye çıkıyor?
0: Sağdaki yoldan gidin, burası sizi camiye çıkarır. Diğer yol oraya çıkmaz, onun ilerisinde bahçeler var.
1: Tamam, sağ ol teyze.
0: Gözlemeler çok güzel olmuştu, keşke bir parça yeseydiniz.
1: Nasipse başka zaman inşallah. Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Hayırlı cumalar amca.
2: Hayırlı cumalar yeğenim. Sizi çıkaramadım. Buralardan değilsiniz galiba.
1: Değiliz. Cuma namazı için geldik.
2: Hoş gelmişsiniz. Safalar getirmişsiniz. Ben de buraların Adem amcasıyım.
3: Biz Kabe'ye gidiyoruz amca.
2: Oo, hacı yolcususunuz. Ne güzel. Allah yolunuzu açık etsin.
3: Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Hadi Murat, ezan okunmak üzere.
3: Tamam baba, geliyorum. Baba, çorabım yok.
1: O zemzemdeki de ne öyle?
3: Zemzem, hemen getir çorabımı.
1: Hadi acele edin biraz.
3: Çok şükür aldım. Ah zemzem ah. Baba dur, geldim. Beraber gidelim. Baba, Kabe'nin örtüsü varmış.
1: Evet, var tabii.
3: Ben taşlarının rengi siyah zannediyordum. Oysa siyah olan örtünün rengiymiş.
1: Biz bu yolculuğa öğrenmek için çıktık. Sen de yavaş yavaş her şeyi öğreneceksin.
2: Yeğenim, yeğenim.
1: Buyur Adem amca.
2: Gitmeden yetiştim şükür. Gelin bugün misafirimiz olun. Hac yolcularını ağırlamak isteriz.
1: Çok memnun olduk, sağ olun. Ama akşam çökmeden biraz yol alsak iyi olacak.
4: Dikkat dikkat. Köyün girişine yakın çayırlık mevkide bir araç yolda kalmıştır. Yardım etmek isteyenlerin köy meydanında toplanması rica olunur.
1: Bu bahsedilen yer neresi oluyor? Gidip yardım edelim.
2: Çok uzak değil. Traktörle önden gideyim, siz de beni takip edin.
1: Olur. Kabe örtüsüyle ilgili merak ettiklerini daha sonra anlatacağım.

0: Selamun aleyküm yeğenim. Geçmiş olsun. Biz şu ilerideki köyden geliyoruz. Adım Adem.
1: Aleyküm selam. Teşekkür ederim bey amca. Ben de Veli.
2: Ben Murat. Babam Abdullah. Hı hı. Bu da Zemzem.
3: Geçmiş olsun Veli kardeşim. Hayırdır, nasıl oldu?
1: Sorma abi. Cuma namazına yetişmek için bu yoldan köye geçeyim dedim. Nasıl oldu anlamadım. Araba birden kaydı.
2: Hiç merak etmeyin. Abdullah Usta motor tamirinde bir numaradır. O halleder, değil mi baba?
3: Önce arabayı şuradan bir çıkaralım. Sonra durumuna bakarız. Traktörle çekebilir miyiz Adem amca?
0: Tabii tabii. Ben yaklaştırayım hemen.
3: Hadi hemşerim, direksiyona geç bakalım. Hı hı. Vitesi boşta ve el freni inik olsun.
2: Başlıyoruz.
3: Hazırız Adem amca. Bakalım bu canavarın derdi neymiş? Sanırım sadece hararet yapmış. Büyük bir problem yok gibi görünüyor.
2: Motora su eklesek düzelmez mi?
3: Aynen öyle oğlum. Doğru dedin. Su ekleyeceğiz ama şimdi değil. Motorun soğumasını beklemek gerek.
2: Zemzem dur, ne yapıyorsun?
3: Motor kapağı açık halde biraz soğumaya bırakalım. Hı-hı. Sonra yağını suyunu kontrol ederiz.
2: Zemzem uslu dursana biraz.
1: Çok sağ olun. Siz olmasanız ne yapacağımı bilmeden burada öylece kalırdım.
3: Endişelenme, bütün köyün haberi var. Biz gelmesek illaki birileri gelirdi.
2: Babam bu işte bir numaradır demiştim, değil mi?
1: Gerçekten öyleymiş delikanlı. Sağ ol Abdullah Usta. Sen de sağ ol Adem amca.
0: Aracın işi bittikten sonra doğru köye gidiyoruz. Size buranın ayranından ikram etmeden hiçbir yere bırakmam.
1: Çok sağ olun. Aslında yola çıksam iyi olur ama...
0: Olmaz hemşerim, itiraz istemem. Hem yanında peynirli gözleme de var. Demedi deme. Çok leziz.
2: Ne? Peynirli gözleme?

0: İşte bu harika. Çok acıkmıştım zaten. Zemzem, ne yapıyorsun yine? Çekme demiştim saçımdan. Ha? Zemzem, bizi kurtardın. Haber vermeseydin belki kayaların altında bile kalabilirdik.
1: Yetkililere haber versek iyi olur.
2: Doğru dersin. Hadi, eğer araç tamamsa vakit kaybetmeden köye dönelim.
3: Veli kardeşim, şimdi bir çalıştır bakalım.
4: Hay sen çok yaşa usta. Ellerine sağlık.
1: Çok şükür, şimdilik halloldu gibi görünüyor. Ama sen yine de en yakın zamanda bir kontrol ettir derim.
4: Tamamdır Abdullah usta.
2: Hadi o zaman, çıkalım yola.
0: Nefis, nefis. Elinize sağlık.
5: Afiyet olsun oğlum. Beğendiysen ye. Bol bol yaptım.
0: Teyze, döndük dolaştık yine gelip yedik gözlemeyi.
2: Demek ki nasibinizde varmış. Bir tane daha ister misin?
0: Olur.
1: Oğlum yeter sanki. Daha yemesen mi?
2: Böyle lezzetlisini nerede yiyecek? Ye oğlum, ye sen.
0: Sağ ol amca. Yolumuz uzun. Haklısın. Nerede bulacağız böylesini?
4: Siz bu köyden değil misiniz?
1: Yok, biz de senin gibi yolcuyuz. Hacı yolcusu.
0: Babam ve ben harika bir maceraya atıldık Veli abi. Hem yolculuk yapıyoruz hem de yolda bir sürü şey öğreniyoruz. Merak ettiğim şeyler var. Bazen babama soruyorum, bazen de kendim araştırarak öğreniyorum.
1: Gözlemeler iyi geldi galiba.
0: Niye öyle dedin baba?
1: O kadar uzun cümle kurdun ki.
0: Baba, Kabe örtüsünü hala anlatmadın. Unuttuğumu sanma.
4: Kabe örtüsü mü? Gel delikanlı, bak sana ne göstereceğim.
0: Neresi burası? Bunlar ne?
4: Kabe örtüleri. Sergi vardı, ben de oradan dönüyorum.
0: Bugün makinemde iki fotoğraf gördüm. O fotoğraflarda Kabe örtüsünü değiştiriyorlardı. Gerçi ben bir örtüsü olduğunu bile yeni öğrendim. Ama Veli abi, bu gösterdiklerin Kabe için çok küçük değil mi?
4: Bunlar örtülerin sadece bir parçası, tamamı değil. Kabe'nin örtüsü her yıl Kurban Bayramı'ndan önceki gün, yani Arefe günü değiştirilir.
0: Ya!
4: Değiştirilen örtülerin parçalarıysa böyle sergiler sayesinde halkla buluşur.
0: Fotoğrafını görünce bile heyecanlandım.
4: Değil mi ya? Biliyor musun, Kabe'nin örtüsü ta Peygamber Efendimiz zamanından bu yana değiştirilir.
0: Öyle mi?
4: Öyle tabii. Hatta önceleri Kabe'ye farklı zamanlarda farklı renklerde örtüler de örtülmüş.
0: Onları da görmeyi çok isterdim.
4: Mekke'ye gittiğinde müzeleri gezmeyi unutma. Orada Kabe'nin kullanılan çok çeşitli örtülerini göreceksin.
0: Gezeriz inşallah. Çok teşekkür ederim. Nasıl merak ediyorum anlatamam.
4: Rica ederim Muratçığım. Heyecanına ortak olmak beni de mutlu etti. Evet, o zaman bana müsaade. Her şey için çok teşekkür ederim. Bir an önce yola çıkayım.
0: Güle güle Veli abi.
1: Hayırlı yolculuklar.
4: Size de hayırlı yolculuklar. Allah'a emanet olun.
2: Gel seni uğurlayayım.
0: Ne kadar ilginç değil mi baba? Kabe örtüsünü merak ediyordum. Daha önce hiç tanımadığım biri anlattı.
1: Evet oğlum. Bu yolda önümüze daha ne güzel olaylar, ne güzel insanlar çıkacak bakalım.
0: Aman teyze bizi yine ıslatmasın.
6: Şşş.
0: Teyze. Hı? Eline sağlık diyecektim. Gözlemeler için.
5: Aman evladım, öyle birden seslenince.
1: Bak bu sefer bunu sen istedin.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Hadi bakalım. Bıcı bıcı yapalım. Çok zayıflı abi.
1: Evet kardeşim.
2: Onlar bir kere daha sudan geçecek Çelebi.
0: Biberler bile yüzmeyi biliyor. Ben ne zaman öğreneceğim?
2: Abin bu yaz öğretir sana yavrucuğum.
1: Öğretirim evelallah. Ama o biberler de yüzmeyi bilmiyor aslında. O gördüğün suyun kaldırma kuvveti.
0: Su mu kaldırıyor biberleri? Nasıl? Suyun kolları mı var?
1: Kolları olmasına gerek yok ki. Her varlık kendi ağırlığına göre hafif olan varlıkları taşıyabilir. Mesela sen elindeki biberleri taşıyabilirsin. Çünkü senden hafif. Ben de seni böyle taşıyabilirim. Çünkü benden hafifsin.
0: Ya evet. Çok iyi anladım abi. Sen ne kadar öğretmen bir abisin.
2: Sizi verene şükürler olsun.
0: Anne, istersen sen de bizimle eğlenebilirsin.
2: Bana en büyük eğlence sizin mutluluğunuz yavrum.
1: Cemre, Acur yüzme bilmiyor galiba. Baksana.
0: Acur hiçbir şey bilmiyor abi. O bir turşuluk. Suda yüzememesinin sebebi sudan ağır olması.
1: Ya sen ne kadar öğrenci bir kardeşsin. Hemen de öğrenirsin her şeyi.
2: Şu sirkeli suda bekleyen domatesleri süzüp bana getirin çocuklar.
1: Hadi bakalım sen süzgeci tut kardeşim.
0: Neden?
1: Turşulukları süzgeçten geçireceğiz.
0: Neden?
1: Suları süzülsün diye.
0: Neden?
1: Annem daha rahat doğrasın diye.
0: Ay sular ayaklarıma süzüldü. Ama abi ben şimdi ayaklarımı nerede süzeceğim?
2: Olur böyle iş kazaları yavrucuğum. Git değiştir ayakkabılarınla çoraplarını. Hadi güzelim.
0: Üzülme abi. Olur böyle iş kazaları. Ben birazdan dönerim. Merak etmeyin.

0: Oh, ucuz atlattık.
1: Çok güzel. Rengarenk, resim gibi.
2: Bu kavanozu sen kurmak ister misin?
1: Evet.
0: Güzelmiş. Ben de deneyeceğim.
1: Çok güzel oldu. Abi bak.
0: Vay, rengarenk. Çok güzel görünüyor Cemre. Sizin turşunuz güzel olabilir ama en mutlu turşu benimki.
1: Oo, abi harikasın. Aa, bitti mi?
2: Suyumuz bitti. Daha babanın sevdiği tombul biber turşusundan yapacağım birkaç kavanoz. Çelebi gel bana yardım et. Cemre'cim, turşuluklar da sana emanet.
1: Hoş bende. Ben de sizin için bir şeyler var. Mamanızı yemiştiniz ama bu turşuluklar öyle güzel görünüyor ki benim de iştahım açıldı. Hay Allah.

0: İşler bitmiyor ya Rabbi. Papağanlar. Atmaca.
1: Kardeşim, ne yapıyorsun orada?
0: Atmaca gördüm abi.
1: Yok, daha neler?
0: Var daha neler, gördüm diyorum.
1: Martı görmüş olmayasın.
0: Martı görmedim, atmaca gördüm.
1: Sen atmacayı nereden tanıyorsun ki?
0: Televizyondan tanıyorum.
1: Anlat, peki nasıl geldi ziyaretimize bu atmaca?
0: Önce bir papağan arkadaş grubu geldi ve de lahanaları yemeye başladılar ve de atmacanın çalını duyunca bunlar kaçtılar ve de atmaca bir daha çalık atarken tam tepemizden geçti.
1: Allah Allah! Atmaca yırtıcı bir kuş canımın içi. Bizim mahallede ne arasın?
0: Ne aradığını ben nereden bileyim? Hem bir şey arıyor gibi değildi. Öyle uçarak geçti işte.
2: Ah yavrum, ne kadar heyecanlı bir şey yaşamışsın. Gel de bir soluklan biraz.
0: Babacığıma bu kavanozu ben koruyayım anneciğim.
1: Atmaca ha? Ama nasıl olur?
3: Bal gibi de olur evlat. Bizim mahalle Belgrad ormanlarına komşu değil mi? Yırtıcı olan olmayan yüzlerce canlıya ev sahipliği yapıyor bu orman. Üstelik içinde bulunduğumuz sonbahar ayları bu kuşların tam da uğrak zamanıdır.
1: Vay! Gidip görsek ya dede.
3: Onları daha iyi gözlemleyebileceğimiz bir yer biliyorum.
1: Aa!
3: Hadi bismillah.
1: Hadi bismillah.

0: Ay, tepedeki manzarayı görmek için sabırsızlanıyorum.
1: Bu mevsimde gökyüzü de ne renkli olur. Ama asıl manzarayı gün batımında göreceğiz.
0: Akşama kadar burada mıyız yani?
1: Gözlemimiz bitince ecdat yadigar şu köşklerde biraz keyif süreriz evlat.
0: Harika!

0: kuş sürüsü dede.
1: Hani nerede?
0: Güvercinmiş bunlar dede.
1: Ha, kaya güvercini bunlar. Daha yükseğe bakmalısın. Bak, sol taraftan kargalar geçiyor.
0: Evet ama onları hep görüyoruz.
1: Ala karga.
0: Aa, evet. Aa dede, bu tarafta değişik bir kuş var.
1: Ebabil.
0: Daha önce görmemiştim.
1: Bil bakalım bu ne?
0: Aa, ispinoz.
1: Aferin evladım.
0: Geçti mi bütün kuşlar?
1: Biraz sabırlı ol evlat.
0: Dede, şahin, hem de sürü halinde.
1: Evet, bu bir şahin sürüsü. Ne de heybetli süzülüyorlar, baksana. Ey kudret-i ilahi.
0: Çok havalılar dede. Öyle minik kuşlar gibi habire kanat çırpmak yok. Aa, dede bak, bir uçak geçiyor yakınlardan. Yan yana ne güzel süzülüyorlar.
1: Ben bunu bir fotoğraflayayım.
0: Kartal.
1: Yılan kartalı, fevkalade.
0: Şu arkadan gelen Doğan mı?
1: Aynen öyle evlat. Hem de bir gök doğan.
0: Gök doğan mı? O çok hızlı bir kuş değil miydi dede?
1: Evet, bizim semalarımızdaki en hızlı kuş.
0: Bir kartal daha geliyor.
1: Bay bay bay. Oo, şah kartal.
0: Bu kocaman.
1: Gökyüzünün şahı. Ne de kısmetlisin evlat. Bir günde birden fazla nadir kuş türüne rastladık. Hay yaşa.
0: Çok şükür.
1: Seni de şöyle bir çerçeveye alalım. Hadi toparlanalım. Bugünlük yeterli. Bol bol da fotoğraf çektik. Seneye bu zamanlarda yine geliriz.
0: Ama atmaca görmedik. Atmaca fotoğrafı çekmek istiyordum Cemre için.
1: Diğer kuşların fotoğrafını gösteririz.
0: Ne yapalım kardeşim? Kısmet olmadı.
1: Şu güzel köşkte güzelce dinlenelim. Tatlımızı yiyelim, şerbetimizi içelim, şükredelim.
0: Demir hindi var mıdır dede? Ben en çok onu seviyorum.
1: Kartalı şahini bir yana. Ben şerbetin hayaliyle geldim evlat. Koş, yakala.
0: Atmaca, yaşasın.
1: Yakalayabildin mi?
0: Yakaladım dede, yakaladım.
1: Nefis bir poz yakalamışsın Çelebi.
0: Dede, ben şimdi atmaca avcısı mı oldum? Atmacayı yakaladım ya.
1: Hayır, atmaca avcısı değil, atmaca dostu oldun.
0: Doğru, onları tanıyıp korumak bizim görevimiz.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?

0: anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
1: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
1: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
2: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum kesin nadir yapmıştır. Diyeceğim ama ne fena şey ön yargılı olmak. Anlamadan, dinlemeden hüküm vermek. Yok Mahir, yok. Sen dersini aldın. Anlamadan, dinlemeden suçlamak yok. Belki ben içerideyken kuvvetli bir rüzgar esti de masamı yerle bir etti. Nadir kuşum da görünmüyor ortalıklarda.

anlayıp dinledim ve haksız olmadığıma karar verdim. Ne söylemek istersin bu konuda Nadir kuşum?

0: Az önce yaptığın bu haylazlık bana küçük bir çocukken başıma gelen bir olayı hatırlattı.
1: Hiç.
0: Ben de böyle bir haylazlık yapmıştım. Aynen senin gibi saklanıp yaptığım hatadan kaçmıştım. Ama sonra... Belki bunu bir masala dönüştürebiliriz. Hadi döndür kum saatimizi de başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Mahir isminde bir çocuk varmış. İki katlı güzel bir evde, dede ve babaannesiyle yaşarlarmış hep birlikte. Mahir hayranmış dedesine. Gölgesi gibiymiş dedesinin peşinde. Dedesi yürür, Mahir yürür. Dedesi odun kırar, Mahir odun kırar. Dedesi ne yaparsa Mahir de onu yapmaktaymış. Ama bir şey varmış ki dedesinin yaptıkları arasında Mahir en çok buna meraklıymış.
1: Tesbih, tesbih.
0: Evet Nadir kuşum, tesbih. Mahir dedesi gibi tesbih yapmak istiyormuş. Ben de dede, ben de dedikçe Mahir... Daha değil kuzu, daha değil, diyormuş dedesi. Sivri aletler Mahir için tehlikeli olabilirmiş. Şimdilik sadece bağdan bahçeden tesbih malzemesi olabilecek bitki tohumları, ağaç parçaları toplarken dedesine yardım edebiliyormuş. Bu da güzelmiş ama baştan sona kendisinin yaptığı bir tesbihinin olması... En büyük hayaliymiş. Günlerden bir gün güneş parıl parıl parıldarken çocuklar saklambaçtan yakar topa, oyundan oyuna koşarken Mahir yine dedesinin yanındaymış. Dedesi yontmuş ahşap parçasını yuvarlacık yapmış. Ortasından ip geçirmek için bir delik açmış. Aa demiş Mahir. Ne kadar da güzel oldu. Bir kere de ben yapsam ne olurdu? Dedesi camide, annesi bahçedeymiş. Tesbih yapmak için çok uygun bir vakitmiş. Mahir oturmuş dedesinin yerine. Almış aletleri eline. Mahir amcanın tesbihini görünce herkesin hayran kalacağından eminmiş. Kırç kırç yontmuş, tıkır tıkır kesmiş. Ama işler... Beklediği gibi gitmemiş. Alnından terler şıpırdasa da tek bir boncuğu bile olması gerektiği gibi yapamamış. Masada yamuk yumuk tesbih boncuklarından bir dağ varmış. Keşke sorun sadece hiç olan boncuklar olsaymış. Çocuk Mahir yere düşürdüğü boncuklara basıp kayar, masaya çarptığında... Dedesinin tüm tesbih malzemeleri, aletleri yerle bir olur. Gördün mü dostum olanları? E şimdi küçük Mahir ne yapmalı?
1: Kaç Mahir, kaç!
0: Mahir almış misketlerini eline, başlamış oynamaya kendi kendine. Camiden gelen dedesi, darmadağın olan tezgahını görünce... Ne olmuş dersin Nadir? Evin tekir kedisinden bilmiş bu olanları. Kesin bu gri haylazın varmış bu işte bir parmağı. Böyle düşünmüş Mahir'in dedesi. Aklının ucundan bile geçmemiş Mahir'in yapmış olabileceği. Mahir ne yapsa, dürüst olup yaptıklarının sorumluluğunu mu alsa, ya suç evlerinin tekir kedisine kalırsa?
1: Tik tik.
0: Öyle şey olmazmış. Yapmış bir hata. Kaçmak Mahir'e yakışmazmış. Anlatmış dedesine olanları. Özür dilemiş. Yanlışmış çünkü yaptıkları.
1: Yaşasın! Yaşasın!
0: Anlaşılmış tek...

0: Bir kedinin bir suçu olmadığı. Mahir dersini almış. Büyükler izin vermediğinde bir bildikleri varmış. Zor da olsa her zaman dost doğru olmalıymış. Bu masal da burada bitmiş. Mahir'le Nadir yeni bir sofra kurup yemek yemeliymiş. Değil mi Nadir kuşum?
1: Değil.

0: Ne yapıyorsun?
1: Arıyorum.
0: Neyi kaybettin ki? Dur, hemen söyleme. Buldum galiba. Sen çorabının tekini arıyorsun.
1: Hayır, bilemedin.
0: Bez bebeğini kaybetmiş olabilir misin?
1: Yine bilemedin.
0: O zaman sen boya kalemlerini kaybetmiş olmalısın.
1: Hayır. Ben boya kalemlerimi de kaybetmedim.
0: Peki sen neyi arıyorsun?
1: Gölgemi arıyorum.
0: Ne? Gölgeni mi arıyorsun?
1: Evet.
0: Demek sen de Ali gibi gölgenin kaybolduğunu düşünüyorsun, öyle mi?
1: Ali mi? O da kim?
0: Yeni hikayemizin kahramanı.
1: Bana bu kahramanın hikayesini anlatır mısın?
0: Elbette anlatırım. Ali güneş batarken bahçeden odasına dolan kuş cıvıltılarının sesini dinliyormuş.
1: Ben de kuş seslerini dinliyorum. Sen de dinle bak. Kuşların sesi nasıl da geliyor?
0: Evet, duyuyorum. İşte Ali de bu şekilde kuş seslerini dinlerken bir şeyin yokluğunu fark etmiş.

0: önüne, sağına, soluna ve arkasına bakınmış ama gölgesini görememiş.
1: Ben de onu göremiyorum. Düşünüyorum ama gölgemin nerede olduğunu bulamıyorum.
0: Ali de tıpkı senin gibi gölgesinin nerede olduğunu düşünmüş ve ona şöyle seslenmiş. Güzel gölge, şirin gölge, seni bulamadım hiçbir yerde. Neredesin sen, nerelerde?
1: Ay çok güzel. Şimdi ben de gölgeme bu şekilde sesleneceğim. Güzel gölge, şirin gölge, seni bulamadım hiçbir yerde. Neredesin sen, nerelerde? Herhalde sesimi duymadı. Peki Ali sesini gölgesine duyurabilmiş mi?
0: Ali odasına yaklaşmakta olan bazı ayak sesleri duymuş. Aniden heyecanlanmış ve seslenme bir şey yaradı galiba diye sevinmiş.
1: Demek ki onun gölgesinin ayakları ses çıkarabiliyormuş. Benim gölgemse çok sessiz.
0: İşin aslı öyle değilmiş ama.
1: Peki ya nasılmış?
0: Ayak sesleri kapı önünde durunca bir el kapı koluna dokunmuş.
1: Ay çok heyecanlı. Sonra ne olmuş?
0: Kapı usulca açılmış. Ali sevinçle kollarını açıp şöyle demiş. Hoş geldin. Ben de seni arıyordum. Odanın içine giren kişi ona hoş bulduk Ali diye karşılık vermiş.
1: Hayret, ben bu zamana kadar gölgemle hiç konuşmadım. Ama Ali kendi gölgesiyle konuşabiliyor.
0: Gelen Ali'nin gölgesi değilmiş ki.
1: Kimmiş?
0: Tabii ki Ali'nin bilge dedesiymiş. Ali hayal kırıklığıyla dedesine, dede kapı açılınca ben de kaybettiğim şey geldi zannettim demiş.
1: Peki dedesi Ali'ye ne söylemiş?
2: Neyi kaybettin ki?
0: Diye sormuş. Ali de gölgemi kaybettim. Galiba bana küsüp gitti diye cevap vermiş.
1: Gölgesi nereye gitmiş olabilir ki?
0: Dedesi de aynen senin gibi sorunca Ali, gölgemin oyun parkına gittiğini düşünüyorum demiş.
1: Ne? Oyun parkına mı gittiğini düşünüyormuş? Onun gölgesi durup dururken oyun parkına niye gitsin ki?
0: Çünkü Ali bir haftadır oyun parkına gitmiyormuş. İşte bu yüzden gölgesinin kendisine küsüp gittiğini düşünüyormuş.
1: Bu sözleri duyan Bilge dede ne yapmış peki?
0: Göbeği hoplayarak gülmeye başlamış.
1: Peki ya benim gölgem de küsüp gittiyse onu nasıl bulacağım?
0: Merak etme, ne senin ne de Ali'nin gölgesi hiçbir yere gitmedi. İkinizin gölgesi de kaybolmadı yani.
1: O zaman biz neden gölgelerimizi bazen görebiliyoruz, bazen de göremiyoruz?
0: En iyisi bu sorunun cevabını Bilge dededen öğrenelim. Bilge dede Ali'ye...
2: Senin odan biraz karanlık. Gölgenin oluşabilmesi için yeterince aydınlık değil yani. İşte bu yüzden gölgeni göremiyorsun demiş.
1: Bunu duyan Ali ne yapmış?
0: Gölgesini görebilmek için bulunduğu yerin aydınlatılması gerektiğini anlamış ve hemen odasının lambasını yakmış.
1: Sonra ne olmuş?
0: Ne olacak? Ali tekrar gölgesini görmeye başlamış. Bilge dedenin boynuna sarılıp ona teşekkür etmiş.
1: Hikayemiz de burada bitmiş.
0: Artık gölgenin nerede olduğunu biliyorsun değil mi?
1: Bak şimdi ben ne yapacağım? Artık gölgemi görebiliyorum.
3: Hani nerede?
1: Orada.
3: Ama ben hala göremiyorum.
1: İşte bak orada.
3: Evet, şimdi ben de görebiliyorum.
1: Seni gidi yaramaz şey seni. Perdenin arkasına mı saklanmıştın sen? Bak, ben hareket ettikçe gölgem de aynısını yapıyor.
0: Ayşe, yaptığımız her hareket gibi davranışlarımızın da birer gölgesi veya yansıması vardır.
1: Nasıl yani?
0: Hani birlikte markete gittiğimiz gün kaldırımda gördüğün bir muz kabuğunu yerden alıp çöp kovasına atmıştın ya.
1: Evet, bir teyze de benim başımı okşayıp aferin sana, bu yaptığın çok güzel bir davranış demişti.
0: İşte böyle. Yaptığın iyilikleri çoğaltmalısın. Unutma ki iyilik yapanları Allah çok sever.
1: Ben de onu çok seviyorum.
0: Hey, sevgi dolu çocuk. Sana gölgeyle ilgili eğlenceli bir bilgi vereyim mi?
1: Ne? Eğlenceli bilgi mi?
0: Evet, el ve parmaklarını kullanarak gölge oyunu da oynayabilirsin.
1: Bu oyunu biliyorum ben.

0: topla topla topla. Muhteşem ilerliyoruz arkadaşlar. Aa, eğil. Hop. Caner'le Curcuna kanalında. Canlı canlı rekora koşuyoruz. Yapabilirim. Yapabilirim. Hayır, hayır, hayır, hayır. Olamaz.
1: Caner, iyi misin?
0: En iyi puanıma şu kadarcık kalmıştı.
1: Yine mi oyun?
0: Sıradan bir oyun değil. Kanalın izlemeleri 2 kat arttı. Dün 12 izlenme almışım.
1: Bizim mahalle takımı da o kadar kişi. Gel oyna bizimle.
0: Sen asıl rekordan sonra gör.
1: Kitapları dağıtacağım. Gelecek misin?
0: Oyun bitsin gelirim.
2: Caner, ne yapıyorsun burada? Dünyadan Caner'e, duyuyor musun? Neden cevap vermiyorsun? Az önce ne oldu tahmin et. Gazeteden aradılar. Caner'le Curcuna'yı yılın kanalı seçmişler. Takipçilerin kat be kat artmış. Bütün fotoğraf ve videolarına yorum yağmış. Herkes seninle röportaj yapmak için sıraya girdi.
0: Ya sırası mı şimdi? Şarj bitiyor. Ay ay ay ay ay ay. Her tarafım tutulmuş.
2: Sen tutulmamışsın. Kitlenmişsin. Çilingir çağırayım mı?
0: Önce bir çekici bulalım, beni içeri taşısın.
3: Caner neden yürüyemiyor? Ayağına bir şey mi oldu?
2: Ayağı değil dedem. Elleri, telefon eline yapıştığından oturduğu yerde tutulup kalmış.
3: Cıv cıv yine madalya mı topluyor? Biz yardımcı olalım.
2: Ama hiç hazırlığımız yok.
3: Mevlam yardım eder, buluruz bir şeyler. Namazımı eda edeyim, hemen geliyorum.
2: Olur.
3: Ha Bilge, şu mıknatıslar var ya, süs olanlar. Onlardan bul, olur mu kızım?
2: Tamam, bulurum.

0: Nihayet nerede kaldın Ali?
1: Kitapları dağıttıktan sonra biraz gezdik. Neden? Ne oldu? Çok mu özledin?
0: Bırak şimdi şakayı. Önemli şeyler oluyor.
1: Ne oluyor?
0: Arif Baba ile Bilge başları dertte olabilir.
1: Ne diyorsun Caner? Neden başları dertte olsun?
0: Şşt, sessiz ol. Gizemli ve garip davranıyorlardı. Kendi aralarında fısıldaşıp durdular. Sonra apar topar bir şeyler alıp çıktılar.
1: Giderken bir şey söylemediler mi?
0: Söylediler. Caner evladım, biz dönünceye kadar sahafa göz kulak oluver dediler.
1: Haklısın, tüm ipuçları başlarının dertte olduğunu gösteriyor.
0: Niye gülüyorsun? Fısıldaşıyorlardı diyorum. Demek ki bize söyleyemeyecekleri şeyler var.
1: Haklısın. Sahaflar Birliği'nin çok gizli toplantısını ayarlıyor olmalılar. Belki tarihi değiştirecek haritayı bulmak için kutuplara gitmişlerdir.
2: Caner, Ali, hadi gelmiyor musunuz?
0: Döndüler.
1: Gizli toplantı kısa sürmüş.
3: Kurallar gayet açık. Kırmızı kurdeleleri takip ediyorsunuz. Ve yolda bulduğunuz ödülleri topluyorsunuz.
2: Bilge, bulmacayı unutma.
3: O kadarını tahmin ederler dede. Herhalde bunca hazırlığı sadece koşsunlar diye yapmadık.
0: Bütün o gizemli haller bu yüzden miydi?
1: Yarış, ödül, bulmaca. Kabul et Caner, güzel olacak.
0: Bakalım peşimden gelirken de bu kadar eğlenecek misin?
1: Aha, ben hazırım.
0: Ben de.
3: O zaman sizi başlangıç noktasına alalım. Üç, iki, bir, başla.
0: Ali, sen otobüste gel istersen.
1: Konuyu yarış bitince konuşalım.
0: Nasıl istersen. İlk ödül Topkapı Sarayı. Üzgünüm, bugün elin boş döneceksin.
1: Şimdi görürsün sen.

0: 29, 30, 31, 32.
1: Tüh, ben 21'de kaldım.
0: İyi yarıştı.
2: Hak eden kazandı. Ah, Arif Baba bulmacadan bahsetmişti.
0: Aa, yarışa daldık, onu unuttuk. 44 tane ödül topladık ama aslında sadece 7 mekan var.
2: Belki gitmemiz gereken yerleri gösteriyorlardır. İpuçları oradadır.
0: Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii. Buraları dolaşmaya kalksak 2 gün sürer.
2: O da doğru. Elimizde sadece bunlar var.
0: Demek ki ödüller bize yol gösterecek.
2: Ama üzerlerinde yazılmış gizlenmiş harf de yok.
0: Belki gizli değildir.
2: Nasıl yani?
0: 20'den fazla ödül topladık ama sadece 7 mekan var. Demek ki rastlantı değil. Bu durumda bulmacanın cevabı 7 harfli olmalı.
2: Üzerlerinde gizli ipucu olmadığına göre her mekan bir harfi işaret ediyor.
0: Bir tahmin yürütmen gerekse Haydarpaşa Garı hangi harf olurdu?
2: Bilmem. Haydarpaşa'nın ilk harfi olabilir mi?
0: Tam üstüne bastın. Haydarpaşa Garı H harfi.
2: İstiklal Caddesi İ harfi.
0: Nuri Osmaniye Camii N ve Sahaflar Çarşısı S harfi.
2: Ayasofya Camii A, Topkapı Sarayı T.
0: Ve sonuncu, Alay Köşkü için A harfi.
2: Ödülleri doğru dizince bulmacanın cevabı çıkıyor.
0: Nasihat.
3: Maşallah, barek Allah. Biraz aceleye geldi, fazla ipucu vermedik diyordum. Boşuna telaşlanmışım. Nasihat, insanları iyiye ve güzele yönlendirmek için yapılan güzel konuşma, tavsiye ya da öğüt anlamına gelir. Büyüklerinizin, size kıymet verenlerin nasihatlerine kulak verin. Unutmayın, her şeyin fazlası zarar. Her şey ölçüsünde kıymetli. İnsan sorumluluklarını da bilecek, oyun oynayıp eğlenmeyi de.
2: Haklısın Arif Baba.
3: Bunlar hediyem olsun. Eve götürün.
0: Yaşa. Sağ ol Arif Baba.
3: Söyleyeyim bakalım. Yarışı kim kazandı?
2: Az farkla Ali kazandı.
0: Caner öyle bir başladı ki peşinden yetiş yetişebilirsen.
2: Ben 21 ödül topladım. Ali 23. Ne güzel önde gidiyordum.
3: Oo, epey heyecanlıymış.
0: Caner yolu şaşırmasa farkı kapatamayacaktım.

0: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
0: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Кроличья, я Амур.
1: Копьи, капитан. Herkes dışarı. Sal yapın.
0: Kraliçe, dayanamıyoruz. Ne yapacağız?
1: Az daha sabredin. Başka çaremiz yok. Su durana kadar yüzmeliyiz.
2: Hadi canlarım, içeri gelin.

0: gece burada yatın bakalım. Sabah ola hayrola.
1: Bu adamın minik jestlerine bayılıyorum.
2: Ara sıra lahmacun ısmarlasa ben de bayılacağım.
3: Sen lahmacundan başka bir şey bilmez misin?
2: Bilirim tabii. Ciğer.
4: Bir yolunu bulacağım. İşte bu. Sabredin, az kaldı. Ay, dikkat edin. Herkes duvara tırmansın.

Şuraya bir delik açın. Yeni yuvamız artık burası. (Gülüyor)

0: Neler oluyor?
1: Aa, hoca bugün kıyma koymuş mamanın üstüne. Ne güzel.
2: Dikkat et, karınca onlar.
0: Hemen bırak askerlerimi.
1: Askerlerin mi? Şuna bak, minicik boyuyla bana emir veriyor. Bırakmazsam ne olurmuş?
0: Benimle kimse alay edemez. Askerlerim!
1: Söylesen de anlardım. Göstermene gerek yoktu.
2: Hey, buna hakkınız yok. Hemen yiyeceklerimizi geri verin.
1: Aslanım benim. Göster onlara gününü.
0: Tabii canım. Al, buyur. Sen de ister misin?
3: Yok, ben almayayım. Siz devam edin.

0: istiyor.
1: Bu böyle olmayacak arkadaşlar. Bir çare bulmalıyız.
2: Beyefendi bir fare bükemediği eli öper.
0: Bıyıklının bile aklını başından aldılar. Gücümüz yetmez.
1: Ama aklımız yeter.
0: Yine başlıyoruz. İnşallah yorucu bir plan değildir.
1: Bana birazcık hamur lazım.
0: Ha? Şimdi ilgimi çekmeye başladı. Lahmacun hamuru.
1: Yok, herhangi bir hamur.
0: Şimdi ilgimi tamamen kaybettim.
2: Ben bulurum.

0: dükkanımda fare istemem.
1: Hamur için teşekkürler.
2: Artık yiyeceklerimizi alamazlar.
3: Ama kendi yiyeceklerini de bulamazlar.
4: Buna mecbur sultan.
5: Yoksa biz açlıktan öleceğiz.
3: Bilmiyorum çocuklar. Farklı bir yolu olmalı.

0: Bana da adletin olanları.
1: Bakalım tek başına da bu kadar güçlü müsün?
2: Neden aldınız yiyeceklerimizi?
3: Çok açtık. Lütfen halkımı bırakın.
4: Ne halkı ya? Kral falan mısın sen?
3: Ben kraliçe karıncayım. Onları korumak benim görevim. Size kraliçe sözü veriyorum. Halkımı serbest bırakırsanız buradan gideceğiz.
5: Biz buradan gitmenizi istemiyoruz ki.
3: Hı? Gerçekten mi?
0: Yiyeceklere dadanmayın yeter.
2: Bir de bizi duvardan duvara vurmazsanız seviniriz.
5: Bakın şimdilik idare edelim. Ama sabah olunca bizimle birlikte avluda bekleyin. Hasan Hoca size de yiyecek versin.
3: Anlaştık. Askerlerim, artık savaş yok. Barış var.
0: Ben de verirdim biliyorsunuz ama benimki çoktan bitti.

0: Sultanım, çalışkan dostlarımız gelmiş. Camimize bereket getirsinler inşallah.
1: Hmm.

Hmm?

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Miş mış mış miş.
2: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
3: Miş, buradaymış. Miş,
1: ne güzelmiş.
2: Bugün Eren nerelerdeymiş?
4: Astronot olmuş, uzaydaymış.
2: Ceren neden çok sevinmiş?
5: Annesiyle börek yapmış.
2: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Tövbe estağfurullah.
1: Allah Allah.
2: Ya Harun, korkutup durma.
1: Ama niye ben?
2: Niye olmayasın ki?
1: Yapamam çünkü.
2: Sen öyle san. Aylardır çalışıyoruz. Ezber yapmaya başladın. Kur'an'ı da artık güzel okuyorsun.
1: Asıl sen öyle san.
2: Ya dostum, başlama yine. Yüzmeyi öğrenip öğrenmediğini nasıl test edersin?
1: Yüzerek tabii ki.
2: İşte sana yüzme fırsatı.
1: Sen yüzmeye ilk havuzda mı başlarsın, okyanusta mı?
2: Güzel soru.
1: İşte korkum bu.
2: Bence yine de boşuna korkuyorsun. Bu yarışmayı okyanus olarak değerlendirme.
1: Doğru söylüyorsun. Gümbür gümbür akan bir şelale.
2: Yok artık.
1: Gül sen gül.
2: Bir de bardağa dolu tarafından bak.
1: Bırak dolu bardağı, ortada bardak bile yok. Bittim ben.
2: Tamam, uzatma artık. Stres yapacağına biraz oturup çalışalım.
1: Of, tamam. Niye ben ya? Niye?
2: Ya Harun!
1: Tamam tamam, özür dilerim.
0: Ya sabır. Of.
2: Ne yapıyorsun Harun?
0: Senin dediğini.
2: Neymiş o?
0: Bardağı dolu tarafından bakıyorum.
3: O bardak zaten dolu Harun. Asıl mesele yarı dolu bardağı dolu tarafından bakmak.

0: Yok hocam, bunun aklı başında değil.
1: Haruncuğum. Hı.
2: Efendim hocam.
1: Bu yarışmada ben de, Emin de, Hakkı Baba da hep yanındayız. Takıldığın yerde sormaktan çekinme.
2: Bir şey sorabilir miyim hocam?
1: Tabii ki, sor bakalım.
2: Niye ben?
3: Ben sana anlatayım mı niye sen olduğunu?
2: Evet.
3: Çünkü seni seçtik.
2: Of hocam ya. Zaten strese girdim.
3: Stresten çık o zaman.
2: Nasıl çıkacağım?
3: Girdiğin yerden.
2: Sen de mi Emin?
0: Evet ben de. Komikti, ne yapayım?
2: Ben gülmüyorum ama.
3: Tamam. Ciddi ciddi konuşalım.
2: Vallahi hiç inanasım yok.
3: Yok yok. Bu sefer şaka yok.
0: Belki de Hakkı Baba tecrübe kazanman için istedi bu Kur'an okuma yarışmasına katılmanı.
2: Ama daha erken.
3: Yahu senden ezbere okumanı isteyen yok. Neye erken?
0: Aynen. Üstelik senin yapabileceğine inanıyorum ben.
3: Ben de.
4: Ben de. Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Harun.
2: Buyur Hakkı Baba.
4: İl müftülüğü yarışmayı Ulu Cami'de yapmaya karar verdi.
2: Ama...
4: Yarın öğleden sonra saat 2'de başlayacak. Selim hocan ve Emin seni güzelce hazırlasınlar yarışmaya.
2: Diyecektim ki...
4: Diyeceğin şeye de hemen cevap vereyim. Hiç korkma. Yaparsın.
2: İnşallah.
0: Biz de söylüyoruz Hakkı Baba. Zamanını üzülmek yerine tekrar yapmaya ayırsa... ...birinci bile olur Allah'ın izniyle.
4: Kesinlikle doğru söylüyorsun. Hadi selametle kal. Az kalsın unutuyordum. Güzel bir haberim var.
2: İptal mi olmuş?
4: Hayır. Güzel haber şu. Kur'an'dan okuyacağın yeri sen seçiyorsun.
0: Harika haber bu.
3: Evet.
2: Ne faydası var ki?
0: Olur mu? Seçeceğin yeri okuyacaksan eğer o ayetleri çalışırız.
3: Hem çalışmamızı Ulu Cami'de yaparız. Böylece yarışma yerine de alışmış olursun.
0: Aa evet.
2: Doğru aslında.
0: Hadi hadi asma artık suratını.
3: Hadi çocuklar. Siz camiye geçip çalışmaya başlayın. Ben de birazdan geliyorum.
0: Tamam hocam. Hadi Harun.
2: Tamam.
0: Bak şimdi. Bugüne kadar Kur'an'da en çok okuduğun yeri seçelim diyorum.
2: Olur.
0: Selim hocanın kıraati güzel. Bence onun kıraatiyle okumaya çalış.
2: Olabilir.
0: Bence yarına kadar hallederiz bu işi. Ne?
2: Ben... Çok iyi.
0: Harun, ne oldu dostum, iyi misin? Harun! Ay. İyi misin Harun? Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam çocuklar. Nasıl oldu Harun?
0: Hamdolsun, iyiymiş Hakkı Baba.
4: Elhamdülillah. Bilmediğimiz bir sıkıntısı var mıydı acaba?
0: Vallahi benim hiç dikkatimi çekmedi Hakkı Baba.
3: Yanında kim var?
0: Fatma abla geldi hastaneye. Harun'un annesi de var.
3: Ne dediler en son peki?
0: Görünen bir şey yokmuş. Kan değerlerine bakacaklarmış. Bakmadan bir şey söyleyemeyiz dedi doktor.
5: Ya tanırım ben onu. Yarışmadan kurtulmak için yapmıştır.
0: Olur mu Zehra abla? Çocuk kollarıma bayıldı.
5: Olur olur.
4: Aşk olsun Zehra. Aramızda Harun'u en iyi tanıyan sensin. Onun ablasısın. Harun'a güvenmiyor musun?
5: Güveniyorum aslında ama...
4: Aması yok. Peygamberimiz...
6: Sallallahu aleyhi ve sellem.
4: Müslümanın Müslümana güvenmesi konusuna oldukça önem vermektedir. Eğer Harun'un doğruluğuna güvenmiyorsan... Onu yalancılıkla suçluyorsun demektir. Harun biraz muzip olabilir. Ama ben daha yalan söylediğini duymadım.
3: Ben de.
5: Ne yalan söyleyeyim ben de duymadım.
7: Selam. Selamun aleyküm.
4: Nedir durum Fatma?
7: Ciddi. Ciddi.
3: Durumu ciddi mi Fatma? Söylesene.
5: Ciddi mi?

0: Ime.
1: İyi iyi.
2: Oh be. Korkuttun bizi be kızım.
0: Hakikaten ha Fatma abla, senden haber almak zulümmüş meğerse.
3: Neymiş peki sorun?
4: Kan değerleri düşük çıkmış. Strese bağlı dedi doktor. Biraz dinlensin geçer dedi. Eve götürdüm Harun'un annesini.
2: İyi yaptın. Eline sağlık.
4: Sağ ol Hakkı baba.
0: Herkese birer soda getireyim mi?
2: Keyfin yerine geldi mi?
0: Geldi vallahi Hakkı baba.
2: İyi bari. İçelim soğuk birer soda. Gördün mü Zehra? Harun doğru söylüyormuş.
0: Evet Hakkı baba. Yanlış düşünmüşüm.
5: Bir helallik istersin artık Harun'dan.
0: Of. Gerçi ondan bir şey istemeyi sevmiyorum ama mecbur.
4: Aa Zehra, biraz portakal sıkalım da şişeye koyalım. Akşama götürürsün Harun'a. İyi gelir.
0: Tamam Fatma abla.
3: Aramıza dönmene sevindik.
6: Allah razı olsun hocam.
5: Evet ya, korkuttun bizi.
3: Doğarken hiçbirimiz karşımıza ne çıkacağını bilmiyorduk. Üstelik savunmasızdık. Konuşamıyor, anlamıyor ve derdimizi ifade edemiyordu. Fakat Rabbimiz etrafımızı merhamet dolu insanlarla çevirdi. Onlar sayesinde hayata tutunduk. Allah'ın nimetlerine şükreder duruma geldik. Ama senin durumun böyle değil. Bu yarışmada karşına ne çıkacağını biliyorsun. Derdini anlatabiliyor. Sana verilen tavsiyeleri anlayabiliyor ve uygulayabiliyorsun. Üstelik bizler de yanındayız. Doğduğumuzda hiçbirimizin yarışmadan çekilme hakkı bile yoktu. Ama senin yine böyle bir şansın var Harun. Senin sağlığından daha önemli değil. Biz Kur'an'ı zaten kalbinde yaşayan insanlarız. Varsın yarışmasına katılmayalım.
6: Yarışmada hangi ayetleri okuyalım hocam?

Şimdi sıradaki yarışmacımız aynı zamanda benim de talebem olan, aynı zamanda İbrahim Hakkı Üstadımızın hafızlık talebesi Harun. Buyur Harun,

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان.
1: Harun, korktuğun kadar var mıymış?
2: Yokmuş Hakkı Baba.
3: Belki de kazanırsın ha.
2: Hiç önemli değil. Önemli olan Kur'an'ı okumuş olmaktı. Selim hocam sağ olsun beni birkaç cümlede ikna etti.
4: Estağfurullah canım kardeşim. Sen istedin bunu. Bizler vesileyiz.
1: Buyurun. Evet benim. Öyle mi? Elhamdülillah. Amin, amin. Cümlemizde. Ve aleyküm selam. Harun.
2: Buyur Hakkı Baba.
1: İkinci olmuşsun. Tebrik ederim.
3: Aa
4: ne güzel. Tebrikler. Maşallah.
3: Maşallah.
4: İkinci mi? Heh. Ben de birinci olursun sandım.
2: Ama...
4: Şaka şaka. Bugün ikinci olan yarın birinci olur.
3: Evet, gayrete devam.
2: Allah hepinizden razı olsun. Sayenizde.
5: Evet, sayemde iyileştin. Al bakalım bunu da.
2: Of abla ya. Portakal ağacı çıktı midemde. Yeter artık.
5: Şşş, karşı gelme ablaya.

0: Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.
1: Hayırlı günler Fikri. Bana yardım eder misin kardeşim?
2: Hayırlı günler. Elimden gelen bir şeyse elbette ederim.
1: Yuvamı yenilemek istiyorum da şöyle benim karşı komşum Kırlangıç Rıza'nın yuvasından yapacağım.
2: Neden onun yuvasından istiyorsun?
1: Onların yuvası çok güzel, sıcacık görünüyor.
2: Zikri, kırlangıçlar yuvalarını yaparken gagalarının yassı ve geniş olmasından faydalanıp çamuru sıvarken bir mala gibi kullanırlar.
1: Benim gagamla olmaz mı?
2: Olmaz.
1: Tamam o zaman senin gaganla yaparız.
2: Benim gagam da olmaz Zikri. Yaratılışımız gereği gagalarımız farklı.
1: Tüh, kırlangıç yuvası gibi yuvam olmayacak mı şimdi benim?
2: Olmayıversin. Senin de Zikri yuvası gibi bir yuvan var.
1: Sahi ya, mis gibi yuvam var. Biraz sağını solunu düzeltsem mis işte. Fikri, şu caminin minaresindeki metal şeyden bir tane de benim yuvaya yapsak.
2: Paratoneri mi diyorsun? Ne yapacaksın ki sen onu?
1: Güzel duruyor, yuvama renk katar.
2: İyi de Zikri, paratoner süs değildir ki.
1: Ya nedir?
2: Hani çok yağmur yağdığında bazen yıldırım düşer ya.
1: Evet.
2: İşte paratoner bu yıldırımları alıp toprağa iletir. Yüksek yapıların zarar görmesini engeller.
1: Sadece güzel diye yapamam mı?
2: Yaparsın ama maliyeti fazla olur.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Öğrenmeye gayret ediyorum.
1: Ya peki neden?
2: Çünkü dünyaya faydalı olmak istiyorum.
1: Nasıl?
2: Mesela doğaya zarar veren şeyler nedir araştırıp öğrenirsen bunları yapmaktan geri durursun, değil mi?
1: Evet.
2: Dinin öğütlerini araştırıp öğrenip uygularsan, ahlakın gereklerini öğrenirsen, öğrenmekle kalmayıp uygularsan, geliştirip gelecek nesillere aktarırsan dünyaya faydalı olmuş olursun, değil mi?
1: Doğru.
2: O yüzden ben de ilim yolunda ilerlemeye çalışıyorum. Araştırıyorum, öğreniyorum ve dünyanın faydasına kullanmaya gayret ediyorum. Dur yahu, deminden beri fır fır dönüyorsun, başım döndü. Durduğun yerde konuşsan olmaz mı?
1: Olur. Anlattıkların beni heyecanlandırdı da ondan öyle oldu Fikri. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de dinle. Oku, araştır ve öğren. Değerli şeydir bilgi. Rabbin vermiş akıl, doldur içine bilgi.
0: Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.

0: Hoş geldiniz.
1: Kıpır, Lila, Puf, Sütlaç ve Güçlü.
2: Geldim, geldim öğretmenim. İstediğiniz gibi lokum aldım.
1: Aferin incim. Bugün hep birlikte yengecin evine misafirliğe gideceğiz. Ona lokum da götüreceğiz.
3: Geçen kuzenlerim de bize misafirliğe gelmişti. Bir kutu baklava getirmişlerdi.
4: Çok lezzetliydi.
3: Sen iyi bilirsin tadını Kıpır. Çünkü çoğunu sen yemiştin.

0: Hay Allah! Tam da misafirlerim gelecek! Emektar arabacığım, söyle bana bozulmanın sırası mıydı? Neyse, seninle sonra ilgileneceğim. Hoş geldiniz değerli misafirlerim, hoş geldiniz!
1: Hoş bulduk!
2: Arabada ne oldu yengeç? Hı?
0: Sorma dostum. Arabamın ufak bir tamire ihtiyacı var ama sonra ilgileneceğim.
3: Ufak bir tamir mi? Her yeri dağılmış.
0: Buyurun, buyurun.
4: Bu senin için yengeç.
0: Ne zahmet ettiniz dostlarım. Lokumu da pek severim. Çok teşekkürler.
2: Börek.
0: Hepsini sizler için hazırladım. Ben misafir ağırlamayı çok severim.
5: Ama bu börek patatesli. Keşke ıspanaklı olsaydı.
0: Öyle mi? Ben patatesli börek de seversiniz diye düşünmüştüm.
6: Kek de pek kabarmamış yengeç.
0: Aslında çok uğraştım ama ancak bu kadar yapabildim. İsterseniz başka ikramlar da getirebilirim dostlarım. Hemen geliyorum.
4: İncilerim, her birimizin damak zevki farklıdır. Ev sahibi size ikramlar getirdiğinde beğendikleriniz için teşekkür etmeli, damak zevkinize uymayan ikramlar için de daha nazik davranmalısınız. Yengeç bizler için uğraşmış.

0: Hoş ve güzel ikramlar hazırlamış.
1: Bence çok lezzetliler.
0: Afiyet olsun incim. Şöyle bir söz vardır. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer.
2: O ne demek ki?
0: Yani ev sahibi ikram eder, misafir de kendi hayal ettiğini değil, ev sahibinin zahmet edip yaptığı ikramı yer ve teşekkür eder.
3: Haklısınız öğretmenim.
4: Ve meyve salatası.
1: Kıskaçlarına sağlık yengeç. Kek aslında çok güzel olmuş.
4: Sahi mi? Çok mutlu oldum.
1: Ve patatesli börek de çok güzel olmuş.
3: Ben de çok beğendim.
4: Afiyet olsun.
5: Bu odada ne var acaba? Dur! Kıpır! Misafirliğe gittiğimiz bir evde kapalı olan kapıları izinsiz açamayız.
1: Evet, ortalığı da karıştıramayız.
5: Ne yapalım? Benim canım sıkıldı.
3: Yakala dostum! Bak yanımda ne getirdim.
5: Hey! Bu çok eğlenceli!
6: Neler oluyor? Her yerim ıslandı.
5: Suyun içindeyiz Puf. Biz balık. Hey!
7: Hay Allah basom. Neyse ki kırılmadı.
0: Bu şekilde olmayacak. Kıpır ve güçlü. Durun bakalım artık.
5: Çok eğlenceli öğretmenim.
0: Evet, eğlenceli olduğunu biliyorum. Ancak etrafa bakın.
3: Biz ne yaptık böyle?
4: Sorun değil, sorun değil.
0: İncilerim, her eğlenceli oyun evde oynanmaz. Bakın etraf nasıl da dağıldı. Üstelik misafirlikteyiz. Misafir olduğumuz bir evde daha özenli olmalıyız.
6: Evet, geçen bize gelen misafirin yavru balığı da evde top oynamaya çalışmıştı. Top avizeye çarptı ve avize düştü.
0: Evde daha sakin oyunlar oynarız, muhabbet ederiz. Ama su savaşı yapamayız ya da top oynayamayız.
8: Özür dileriz yengeç.
4: Hiç sorun değil. Rica ederim. Hepsini hallederim ben.
5: Biz de sana yardım ederiz. Hadi arkadaşlar,

0: Bardaklar. Bardaklar. Bardaklar toplandı.
1: Yine beklerim dostlarım.
2: Yengeç, her şey çok güzeldi. Teşekkür ederiz.
3: Yengeç'in evinde yaptıklarımız hiç doğru değildi.
0: Haklısın. Keşke onun için bir şey daha yapsak.
4: Aferin incilerim. Hepimiz hata yaparız ama önemli olan hatamızdan ders çıkartmaktır. Yengeç'in arabasına bakın.
0: Yengeç! Arabanı hep birlikte eski haline getirebiliriz.
1: Sahi mi? Şimdi mi?
3: Tabii ki. Biz istersek her sorunu çözeriz. Hadi başlayalım.

什么孙子？

0: Eskisinden daha da iyi oldu. Yüzgeçlerinize sağlık dostlarım. Allah sizden razı olsun. Tabii ya. Artık dışarıdayız. Nerede benim su tabancam?
1: Gölge oyunu.
2: Yaşasın. Dört gözle bu hafta sonunu bekledim. Öğretmenim, akşam olana kadar Luna Park'ta kalabilir miyiz?
3: Bugün istediğimiz kadar eğlenebiliriz.
4: Ben bu sefer çarpışan otolara bineceğim.

0: şimdi? Tüm ışıklar bir bir söndü.
1: Dikkat dikkat. Sayın Mercan'ın halkı. Yarın sabaha kadar elektrik kesintisi yaşanacaktır. Dikkat dikkat. Dikkat dikkat.
2: Oo, duydunuz mu? Yarın sabaha kadar elektrik kesintisi varmış.
0: Bu hiç iyi olmadı. Tam da hafta sonu. Elektrik olmadan Luna Park'ta eğlenemeyiz.
3: Film de izleyemeyiz.
4: Koca bir akşam. Ne yapacağız ki?
5: Gölge oyunu.
6: Yengeç, bu harika bir fikir.
7: Gölge oyunu mu?
6: Evet incilerim. Eskiden elektrik yoktu. Tüm balıklar bazı geceler toplanır ve gölge oyunu izlerdi.
5: Ne günlerdi ama. Benim bir sahnem var. Hadi gelin benimle. İşte gölge oyunu için kuklalarımız. Bunlar bana dedemden kaldı.
2: Kuklalar. Adı var mı ki kuklaların?
6: Olmaz mı? Hacivat ve Karagöz.
4: Ha? Yengeç ortadan kayboldu.
5: Yar bana bir eğlence. Yar bana bir eğlence.
0: İşte gölge oyunu başladı.
5: Yar bana bir eğlence. Karagöz'üm neredesin söyle.
8: Ne bağırıyorsun Hacivat? Buradayım. Söylesene. Ben duymaz mıyım?
5: Estağfurullah kara gözüm. İki gözüm.
8: Aldım 2 kilo üzüm.
5: Şimdi konumuzla ne alakası var?
8: Pazara mı gidelim? İndirim mi var?
5: Vallahi dediklerinden hiçbir şey anlamadım kara gözüm.
8: Beni bir sen anladın, sen de yanlış anladın.
5: Gidiyorum o halde ben de. Dalga mı geçiyorsun benimle?
8: Dur dur, şaka yaptım sadece. Üzüm yiyecektik hani birlikte. Ay, oy, oy.
3: Çok eğlenceliydi.
6: Hadi şimdi sizler kendi kuklanızı yapın bakalım incilerim.
7: Yaşasın!

0: buldum, pamukla doldurdum. Bir kukla yaptım, gölge oyununa hazırım.
1: Miyav miyav kedicim, kartondan kuklam benim. Ben de bir kukla yaptım,

0: İncilerim, maşallah yine çok güzel olmuş.
1: Tamam. Çubuklarımızı da taktığımıza göre gölge oyunu başlasın.

çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyorum.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

0: Bera.
1: Kardeşlik. Güneş tepeyi aşmış, saat öğleni geçmişti. Hilal şeklindeki koyun sağ ucunda büyük taşlardan yapılmış, ortasında yol olan bir iskelede dolaşıyordu kardeşler. Denizden yansıyan ışık parlamaları gözlerine çarpıyordu. Onları izleyen tek canlı, koca ağızlı bir martıydı.
2: "Hey, merhaba!"
1: diyerek selam verdi Ayla ona. Cevap gelmedi tabii. Üzerinde yürüdükleri şeyin adı dalga kıranmış, dalga kırıyormuş. Bera'nın aklında kalan buydu en azından. Anne ve babaları Hilal'in ortasına doğru bir yerde sahilde oturuyorlardı. Aslında kaldıkları pansiyon yakınlardaydı ama çocuklar kamp yapalım deyince herkes çok sevindi bu fikre. Karar verildi, kamp kuruldu. Mangalda et bile yapıldı. Dalga kıranın ucuna kadar gidip döndüler. Denize girmek ikisinin de aklından bile geçmiyordu. Anne ve babalarına söz vermişlerdi çünkü. Onlar yoksa su da yoktu. Şimdilik yani. Dönüş yolunda martı yoktu. Gitmişti. İskele bitince önce toprak yol, sonra da ormanın girişi başlıyordu. Bir kaplumbağa yönünü araçlara doğru çevirmiş, tek başına yürüyordu.
2: "Evi ormanda galiba."
1: Bu cümle Ayla'ya aitti. Bera tosbağadan kafasını kaldırdı. İleriye baktı ve
3: "Hadi götürüp bırakalım."
1: dedi. Bu fikir aklına yatmadı Ayla'nın.
2: "Ya başka yere gidiyorsa?"
1: Sonra kararını açıkladı.
2: "Götürmeyelim ama izleyelim. Bakalım evi neredeymiş. Hem de severiz."
1: Bera'ya göre güzel bir fikirdi bu. Böyle zamanlarda zihni ne kadar da farklı çalışıyor diye aklından geçirip övündü kardeşiyle.

keyifle. Minik arkadaşlarını takip ettiler bir süre. Geldikleri iskelenin ufkunda güneşi görebiliyordu Bera. Akşam olmasına daha vardı ama çok da yoktu. Sol taraflarında ve bayağı uzakta olan ailesine

0: Tekrar aileye döndüğünde biraz uzaklaşmış olduğunu gördü. Kaplumbağa da dahil herkes onu geçmişti. Kendi kendine güldü. Toplamda 30-40 adımlık yol hiç acelesi olmayan tosbağanın hızıyla bitmek bilmiyordu. Sonunda ağaçların toplantı yaptığı yere ulaşıldı. Uzaklara doğru ne kadar da çoğalıyorlardı öyle. Burası bir ağaç şehriydi resmen. Sarı toprak bitip rengarenk bitkiler başlayınca kaplumbağa durdu. Ayaklarını geri çekti ve gövdesinin üzerine bıraktı kendini. Nihayet gölgeye ulaşabilmişti. Kardeşler de bunu izlemişti.
1: "Şu an onu ters çevirsek bence iyilik yapmış oluruz,"
0: dedi Ayla. Bera anlam veremedi.
2: "Nasıl yani?"
0: açıkladı.
1: "Bayağıdır sıcakta yürüyor. Ayakları falan çok ısınmıştır."
0: Ve sonra,
1: "Hadi gel göbüşünü serinletelim,"
0: dedi. Mantıklı konuşmuştu yine Ayla. İlk defa başına böyle bir şey gelen tosbağa ürktü tabii başta. Gerçi göbek serinlemesi iyi gelmişti. Etraftan kuş sesleri duyuluyordu artık. Bir cırcır böceği herkesle tek başına yarışıyordu.
1: "Bazı hayvanlar abartmayı çok seviyor. Bu kadar bağırmasan ne var sanki?"
0: diyerek çıkıştı Ayla cırcıra. Cırcır uzun ve tiz bir Z harfiyle yanıtladı onu. Zamanla üstlerindeki ağaç dalları gökyüzünü daha da kapladı. Işık azaldı. Kaplumbağa yerdeki bir bitkiyi yerken kardeşler de onu izledi. Bera,
2: "Evi kim bilir nerede? Belki de İskele'de yaşıyordu, buraya gezmeye geldi,"
0: dedi. Ayla güldü buna.
1: "Doğru."
0: Bir çıtırtı duyuldu. İrkildiler. Sesin sahibi kimse bastığı dalı kırabilmişti. Demek ki ağırdı.
1: "Eyvah! Ya İsa?"
0: Ayla'ydı konuşan. Sessizce sormuştu. Hiç hareket etmediler önce. Ayıları dedeleri anlatmıştı.
3: "Onlar hayvanlar aleminin çok önemli sporcularıdır,"
0: demişti.
3: "Yüzmek, koşmak, tırmanmak her konuda iyidirler."
0: Eğer bir gün onunla karşılaşırlarsa ne yapmaları gerektiğini de anlatmıştı dedeleri. Önce sakince çevrelerine baktılar. Hiç hareket yoktu. Etrafı iyice taradılar gözleriyle. Kaplumbağa yaprağın yarısını bitirmişti bile. Neydi acaba sesin sebebi?
2: "Bir şey yok galiba,"
0: dedi Bera.
2: "Hadi bizimkilerin yanına dönelim."
0: Geldiklerini düşündükleri yere baktılar.
1: "Nereye gideceğiz?"
0: diye sordu Ayla. Her yerde benzer ağaçlar vardı. Bera kendinden emindi. Hatta biraz da ısrarcı. Onun söylediği tarafa doğru yürüdüler.

0: Önce yavaş, sonra hızlı. Adımları gitgide sıklaştı. Telaşlanmışlardı. Labirentte gibi hissediyorlardı kendilerini.
1: Hani yolu biliyordun? Eminim şu an nereye gittiğinden haberin bile yok.
2: Evet, şimdiye kadar toprak yola çıkmış olmamız lazımdı. Hadi senin söylediğin yere gidelim.
1: Artık ben de hatırlamıyorum ki. Durduğumuzda söylediğim yerde işte.

0: Tamam, sakin olalım. Nereye gideceğiz onu düşünelim.
1: Kaplumbağayı bile unutmuşlardı. Halbuki onunlayken her şey ne kadar da sakindi. İki kardeş yüzlerce bitkinin arasında çaresizce dolaşıyordu. Bazen çalılar sıklaşıyor, ayaklarına sürterek acı veriyordu.
0: Ah, ayağım.
1: Çevresine bakarken devam etti konuşmaya.
0: Bu böyle olmayacak.
1: Hemen yakınlarındaki kocaman yaprakları olan bitki öbeğinden 5-6 tanesini kopardı. Üst üste koyup ayağını tam ortasına basarak sardı. Hatta kötü de olsa yumuşak bir dalla bağlamayı bile başardı. Bera da yaptı aynısını. Daha korunaklıydılar artık. Acaba bu ormandan nasıl çıkacaklardı? Dünyanın en komik ayakkabılarıyla yürüdüler tekrar. Akşam olmak üzereydi. Yürüdükleri yönün biraz ilerisinde, çevresinde bolca çalı olan su yolunu gördüler sonra. Sığ gibiydi. İyice çekilmiş olan cılız suyun üzerinde hareket görünmüyordu. Hangi yöne aktığını anlayabilseler, takip ederek denize varabilirlerdi. Bunu biliyorlardı. Babaları öyle öğretmişti.
2: Su akar, denize varır,
1: demişti. Kumsala ulaşabilirlerse, onlara da ulaşabilirlerdi. Bera yerden aldığı ufak dal parçasını suya attı. Başta hareket etmedi ama 30 saniye sonra düştüğü yerin daha solundaydı.
0: Aferin, bu çok iyi bir hareketti,
1: dedi Ayla. Bera konuşmadı fakat yaptığı şeyi kendi de beğenmişti. Attıkları dal kesinlikle sola gidiyordu. Doğruyu bulmuşlardı işte. Toprak yol görünmüştü ileride. Denizi de duyduklarını fark ettiler o an.
0: Şükürler olsun,
1: dedi Ayla. Bera da katıldı ona. İskelenin diğer tarafındaki sahile vardılar neşeyle. Başlarına geleni heyecanla anlattılar hemen. Çünkü aileden bir şey gizlenmezdi. Babaları,
2: "Böyle yerlere biz olmadan girmemelisiniz çocuklar,"
1: dedi. Güneş bugünlük de mesaisini bitirirken ayın hilal şekli görüldü. Bu kadar kamp macerası yeterdi. Kaldıkları yere yaprak ayakkabılarıyla döndüler. El yüz ayak yıkandı ve yataklara geçildi.
0: Bugün artık bitebilir, yeterince korktum.
1: Ardından her gün yaptıkları gibi günü bir şiirle süslediler. Kaplumbağanın peşinden birazcık fazla gittik. Meğer tüm ağaçlar benzermiş, yolumuzu kaybettik. Sincap ayı, ağaçlar, kurbağa, ormanlar ayrı bir dünya. Ama biz hepsini aşarız, adımız Ayla ve Bera.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata. Her gün aynı.

0: Eğit! Var mı bana yan bakan? Eğit be!
1: Aa! Bir kabadayı geziyor.
2: Kim ki bu?
1: Bilmem. Mahalleye yeni taşındı herhalde.
0: Tanımadılar beni.
3: Kimsin sen ya?
0: Eğit! Eğit! Demek benden kaçarsın ha? Kaçma bak, fena olur.
3: Tamam ha, kaçmam.
0: De bakalım şimdi, kimim ben? Bilecek gibi durmuyorsun. Söyleyeyim bari.
3: Söyle bakalım.
0: Ben Tuzsuz Deli Bekir'in kardeşi, Şekersiz Deli Hüsnü.
3: Yapma ya. Tam da ben diyecektim. Hacivat, sen misin?
0: Benim ya. Ne sandın?
3: Tahmin ettim zaten. Kesin beni kandırıyor dedim.
0: Tabii tabii. Bak kara gözlüm bak. Karşıdan gelene bak.
3: Vay vay vay vay. Bebe Ruhi geliyor. Yap numaranı Hacivat.
0: Hey!
4: Aman! O da ne?
0: Ne demek o da ne? Ben bir şey miyim?
4: Şey, o da kim diyecektim? Ağam.
3: Hey, sen bilmez misin kimdir bu?
4: Yoo.
3: Onun adı... Onun adı... adı...
0: Benim adım...
3: Heh, onun adı Tatsız Deli Cavit.
0: Neden buldun bu ismi?
3: Sen bulsaydın o zaman.
0: Neyse. Çekil bakalım önümden.
4: Hemen ağam. Buyurun.
0: Ne kadar da güzel tanınmamak.
3: Sorma Hacivat. Gülmekten karnıma ağrılar girdi.
0: Kıyafet değiştirmek bu kadar eğlenceliyse görünmemek ne kadar komik olur Allah bilir.
3: Keşke bir yol olsa da görünmesek.
0: Keşke.
5: Kim demiş yok diye?
0: Var mı?
5: Ben de yok, yok efendiler. Unutmayın, sloganımız neydi?
0: Neydi?
5: Ben de yok, yok.
3: Onu söyledin zaten.
5: Neyse efendim.

0: şeylere takılmayalım. Büyük düşünelim.
1: Bu o mu?
0: Elbette. Bir yudum al, o gün kimse seni göremez.
2: Hayrını gör tüccar efendi. Bize müsaade. Yapacak çok işimiz var.
0: Hadi selametle öyleyse.
3: Gidelim Hacı Cavcav.

0: Gözüm in. Unuttun mu? Görünmeziz biz.
1: Doğru ya Civat. Unuttum ben onu.
0: Hadi yolumuza devam edelim. Hatta ayı kardeşi biraz korkutalım.
1: Olur.
0: İmdat!
2: Sen de mi buradaydın?
1: Hani görünmeyecektik?
0: Hani işe yarıyordu?
1: Ney? Ayı bizi parçalıyordu az kalsın.
2: Ayı mı? Ne ayısı?
0: Ormanda ayı gördü bizi. Bu hale getirdi.
2: Öyle desenize yahu.
1: Nasıl yani?
2: Hayvanlarda işe yaramaz demedim mi ben size?
1: Yo.
2: Demişimdir yahu. Demediysem de diyorum işte. Sadece insanlarda işe yarar bu.
0: Hadi ya.
1: Tüh. Boşuna mı bu hale geldik?
2: Yani.
0: Neyse. Olan oldu. Biz gidelim öyleyse.
1: Gidelim Hacı Cavcav. Yapacak çok işimiz var bizim.
0: Aynen öyle. Çok komik işler. Oh. Madem artık görünmeziz, karşımıza ilk çıkan kişiyle biraz eğlenelim. Ne dersin?
1: Buna ne denir Hacı Cavcav? Hey!
3: Demek kendinizi görünmez sanırsınız. İnsanlığa yakışır mı başkasıyla alay etmek? Siz durun bakalım, şaşkınlar. Eğlenmek nasıl olurmuş görürsünüz.
1: Heh, geldi bizimki.
0: Hadi bakalım.
1: Selamın aleyküm, tuzsuz efendi.
3: Ha? Kim o konuşan?
0: İnsan önce selam alır, tuzsuz efendi.
3: Aleyküm selam da siz kimsiniz? Neden sizi göremiyorum?
1: Helal olsun şu tüccara. Doğru söylüyormuş.
0: Aynen öyle.
3: Beyler, korkutmayın beni. Gösterin kendinizi.
1: Vay vay vay. Tuzsuz Deli Bekir Efendi de korkarmış demek.
0: Biz de seni yiğit sanırdık.
3: Korkmak da laf mı? Şu an tir tir titriyorum.
1: Bak şimdi.
3: Demek beni kandıracaktınız. Demek benimle eğlenecektiniz ha?
1: Aman, bizi görüyor bu.
0: Sorma gözüm, karışımın etkisi mi geçti acaba?
3: Karışımı bilmem de, birazdan sizin etkiniz bitecek.
0: Duramıyorum kara gözüm.
1: Aman Hacı Cavcav, güvenli bir yere gelene kadar durayım deme.
0: Doğru dedin kara gözüm. İyice uzaklaşmak lazım bu deliden.
1: Kesinlikle.
3: Uyanıklar sizi. Akılları sıra beni kandıracaklar.
1: Hani sadece insanda işe yarardı?
0: Hani etkisi bir gün sürerdi?
1: Şimdi cevap ver bakalım. Bu karışımın etkisi mi çabuk geçiyor yoksa işe mi yaramıyor?
2: Aman efendiler, ben size bugüne kadar işe yaramayan bir şey sattım mı?
0: Evet.
2: Tamam, arada bir yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Ama bu kez durum farklı. Karışımım kesinlikle emsalsiz.
0: Belli. Hiç bu kadar kısa zamanda bu kadar çok hırpalanmamıştık.
2: Neyse efendi, çözeceğiz. Şimdi konumuza gelelim. Kim sizi görmüştü?
1: Tuzsuz Deli Bekir.
2: Ha? Şimdi belli oldu.
1: Neymiş o belli olan?
2: Ben size demedim mi efendiler? Bu karışım delilerde işe yaramaz diye.
1: Yo.
2: Olur mu öyle şey? Dedim.
0: Sen onu bunu bırak da şunun kullanma kılavuzunu ver.
2: Aman efendim ne acet. Siz rahat olun. Hayvana yahut deliye çatmayın da ne yaparsanız yapın.
1: Bu kadar mı?
2: Bu kadar.
0: Kesin mi?
2: Bit tabii efendim, bit tabii.
1: Öyleyse tamam.
0: Ama bu sana verdiğimiz son şanstır, bilesin.
2: Rahat olun, sıkıntı yok. Ben hep buradayım. Biz evde de bunu kullanıyoruz. Oh, çok şaşkın bunlar yahu.
0: Başlayalım.
1: Selamun aleyküm ağalar.
4: Aleyküm selam efendiler.
0: Söyleyin bakalım, biz kimiz?
5: Bilmem. Sizi görmedik hiç.
1: Oldu bu iş.
0: Aynen.
6: Neler oluyor yahu?
1: Asıl size neler oluyor? Böyle kasıla kasıla yürüyorsunuz.
5: Hıç. Ne dersin sen ağa?
0: Şşt. Biz sizin daha önce gördüğünüz adamlardan değiliz asker ağa.
1: Hatta bundan sonra da göremeyeceksiniz bizim gibisini.
0: Hatta ve hatta siz bizi görmediniz. Görmüyorsunuz, göremeyeceksiniz.

0: Bizim koş.
1: Bunlar deli miydi? Hayvan mıydı Hacı Cavcav? Nasıl oldu bu?
0: Ah benim iyi niyetli arkadaşım. Hala anlamadın mı? Tüccar bizi kandırdı.

0: Geliyor bizimki.
1: Güzel. Gelsin bakalım.
0: Gördün mü Hacı Cavcav? Bizi görmedi.
1: Görmez tabii. Karışım işe yarıyor.
0: Sonuçta deli de değil, hayvan da. Değil mi?
1: Elbette.
0: Hızlandı bu yahu.
1: Kesin işi vardır. Yoksa bizi görüp de hızlanmış olamaz, değil mi?
0: Dur, şuna bir çelme takayım.
1: Allah Allah. Görüyor mu yoksa?
0: Mümkün değil. Denk gelmiştir. Dur, ben şuna güzel okkalı bir...
2: Alın paranızı efendiler, alın. İmdat! Kurtarın beni!
1: Bu da bize ders olsun kara gözlüm. İnsanlarla alay ederek insana yakışmayan bir davranışta bulunduk.
0: Doğru dedin Hacı Cavcav. Başından beri huzursuzdum. Velakin yine de kendimi tutamadım.
3: Sizi hatanızı anlamış görmek güzel dostlarım.
0: Sen biliyor muydun?
3: Evet, sizi konuşurken duydum.
1: Hakkını helal et tuzsuz efendi.
3: Ben ettim gitti. Şimdi diğer kandırdıklarınızla da helalleşin bakalım.
0: Askerlerle ben helalleşeyim. Ayı işini sen hallet Hacı Cavcav.
1: Yok ya, sen amma akıllı çıktın. Karışımın yan etkisi mi acaba?

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Kuş Türkçesi her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: canın hası burada. Gel. Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak. Bak.
1: Azizi dinlemeyin vatandaşlar. En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanındır.
0: Niyeymiş o?
1: Bak şimdi. Yumurtanın ilk hecesi ne?
0: Yu.
1: Peki yukarı yumurcalının ilk hecesi ne? O da yu. Demek ki neymiş? En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanınmış.
0: Ne alakası var arkadaşım? Türkçe dersinde miyiz?
2: Şaban amca, bir derdin mi var?
3: Var Cemil'im, var. Bugün hale gitmem gerek. Ama dükkanı da kapatamam. Bir sürü müşteri gelecek.
4: Dert etme Şaban amca. Biz bakarız dükkana. Sen git hale.
3: Gerçekten mi? İdare edebilir misiniz manavı?
0: Furkan Atlı amcacığım. Manav işi bizden sorulur.
1: Niyeymiş o?
0: Bak şimdi. Manavın ilk hecesi ne? Ma. Aşağı yumurcalının ilk hecesi ne? Aman neyseni. Biz daha iyi bakarız manava.
3: Çok teşekkür ederim çocuklar. Manav size emanet. Ben hemen hale gideyim.
0: Uzun süredir manavı idare etmenin hayalini kuruyordum.
4: Gerçekten mi? Hiç bahsetmemiştin.
1: Ne zamandan beri mesela?
0: Bir dakikadan beri.
1: Neyse, manav işi bizde.
0: Hayır, bizde. Biz daha iyi yönetiriz burayı.
2: Arkadaşlar, arkadaşlar. Sakin olun lütfen. Manavı ortadan ikiye bölelim. Her takım kendi tarafını yönetsin.
4: Harika fikir.
5: Arkadaşlar, benim güzel bir fikrim var. Bir kampanya yapalım. Böylece satışlarımız artar.
0: Nasıl bir kampanya?
5: Para yerine yumurtayla satış yapalım. Takas yani.
4: Bilemedim ki.
0: Deneyelim bence.

0: Hey. Çok güzel oldu. Eminim satışlar patlayacak.
1: Gel vatandaş gel. Eşi benzeri olmayan kampanyaya gel. Bu işte bir iş var.
2: Neymiş bu eşi benzeri görülmemiş kampanya? Söyleyin bakalım.
1: Tabii ki fiyatlarımız.
3: Ne? Gerçekten de eşi benzeri görülmemiş fiyatlar.
0: Ucuzluğu görünce şoka girdi herhalde. Ne? Önder niye yaptın bunu?
4: Sakin ol Ziya. Önder aslında sizi bir dertten kurtarmış oldu. Şaban amca onca yumurtayı ne yapsın?
5: Cemil haklı Ziya. Farklı şeyler bulmamız lazım. Bak. Öyle demeyin arkadaşlar. Bir düşünsenize. Deve kuşlarıyla hızlıca ürünleri teslim ediyoruz.
6: Burak haklı. Böylece kimse dışarı çıkıp yorulmaz. Herkes bizden alışveriş yapmak ister.
5: Hadi o zaman.
7: Yumurcaklı!
5: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
8: Siz kimsiniz? Manav Şaban nerede?
5: Şaban amca hale gitti Banu teyze. Ben Burak.
8: Burak evladım, kırmızı elma var mı? Varsa gelip alacağım.
5: Elma var ama gelmene gerek yok.
8: O ne demek?
5: Yeni uygulamamız bu teyzecim. İstediklerinizi biz evinize getiriyoruz.
8: Aa, ne güzel bir hizmet. Maşallah. O zaman bana 1 kilo kırmızı elma getirir misiniz? Ama biraz acele olsun evladım.
5: Hemen teyzeciğim. İlk siparişimizi aldık arkadaşlar. Banu teyzeye 1 kilo kırmızı elma gönderelim hemen.
4: Kerim, 1 kilo elma tart.
9: Hemen tartıyorum.
10: Hadi bakalım. Bunları Banu teyzeye götür.
5: İnsansız kargo aracı yaptık arkadaşlar. Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
8: Burak evladım, nerede kaldı benim elmalar? Hani hemen gelecekti?
5: Allah Allah! Elmaları deve kuşuyla göndereli çok oldu teyzeciğim.
8: Deve kuşu mu? Hay Allah! Oğlum elmalar deve kuşuna emanet edilir mi? Tamam neyse, ben gelip kendim alayım en iyisi.
5: Elmalar gitmemiş arkadaşlar.
10: Eyvah!
0: Hay Allah! Nasıl akıl edemedik bunu?
10: Deve kuşuna elma emanet edersek olacağı buydu.
1: Harikasınız arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz akşama kadar Şaban amcayı batırırsınız.
11: Burakcığım şunu ben alayım artık.
5: Arkadaşlar aslında kurye ile ürün gönderme iyi bir fikirdi. Biz kendimiz götürüp teslim edelim.
11: Alo, ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
12: Nihat oğlum, benim dizim ağrıyor.
11: Hemen gönderiyorum teyzeciğim. Arkadaşlar, Naime teyzeye 5 diş sarımsak.
5: Ben götürürüm anneme.
11: Ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
13: Nihat, oğlum, bana 1 kilo çeri domates lazım.
11: Hemen geliyor teyzeciğim. Hamide teyze 1 kilo Charleston biber, 1 kilo domates.
0: Ben götürürüm.
11: Ben ailenizin müşteri temsilcisi Nihat. Buyurun efendim.
14: Nihat, oğlum, canım biraz çilek çekti. Sizde...
11: Olmaz olur mu dedeciğim?

0: ediyorum. Aziz, Latif dedenin canı çiçek çekmiş. Kırdan biraz çiçek topla da götür.
1: Emin misin? Çilek olmasın o.
0: Eminim. Sen devam et.
1: En zoru da bana düştü. Nereden bulacağım o kadar çiçeği?
2: Nihat, yanlış söylemişsin siparişleri. Bir kilo çeri domates istemiş Hamide teyze.
1: Annem de sarımsak istememiş. Bu çiçekleri toplamak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Mahvoldum yorgunluktan.
2: Ne?
1: Şu sulu karpuzlardan yemeden kendime gelemem.
0: Dur Aziz. Bunlar bize emanet edildi. İzin almadan yiyemeyiz.
1: Tamam o zaman şu güzelim muzları yiyeyim. Tutmayın beni.
2: Olmaz Aziz.
3: Arkadaşlar bu böyle olmayacak.
0: Evet, böyle rekabet ederek bir yere varamayız.
3: Güçlerimizi birleştirelim.
0: Birlikte hareket edelim.
4: Nasıl?
3: Önce hep birlikte şu dağınıklığı toplayalım.
1: Şimdi ne olacak?
3: Telefonun başına Furkan geçsin. Aziz sen kasaya geç.
1: Masa başı işlere bayılıyorum.
3: Önder sen de ürünleri tart.
5: Tartı işi benden sorulur.
3: Ziya ve Kerim ürünleri tezgaha yerleştirsinler.
6: Derhal.
3: Geri kalanlar da siparişleri götürür.

0: Çocuklar, bütün ürünleri satmışsınız.
1: El ele verince başaramayacağımız şey yoktur Şaban amca.
0: O zaman el ele verin de yeni ürünleri taşıyalım. Bugünkü yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Vallahi siz benden de iyi manav oldunuz.
2: Keşke o kadar iyi olmasaydık.
0: Aa, niye Aziz?
2: En azından muzları satamasaydık, şimdi yerdik.
0: Ah. İstediğin muz olsun Aziz'im. Alın size bir kasa muz. Doya doya yiyin.
2: Manavlığın en güzel yanı.

Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: hadi.
1: Yahu hemen de yakalıyorsun abla.
0: Ablalar yakalar akıllım.
1: Yakalayacağım seni. Elim sende.
0: Hızlı koş geliyorum.
1: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Yine mi ebe olacağım?
0: Düşündüm de ebe olmayabilirsin. Bence elimiz annemizde olmalı. Ne dersin?
1: Hadi derim, koş. Elim sende.
2: Ne?
1: Ebe.
2: Demek öyle. Şimdi yakaladım sizi. Nasıl gidiyor katlamacılar? Aa, neyiniz var? Katlamacılığı sevdiğinizi sanıyordum.
1: Ama anne.
0: Evet ama anne.
2: Üzgünüm canlarım.
1: Ama çoraplar katlanmıyor ki.
2: Çorapları ayırın. Sonra size nasıl yapıldığını göstereyim.
0: Belki de sen katlamak istersin değil mi anne?
2: Yo, ben öğretmek isterim.
0: Ama anne.
2: Şşt, kitap okuyorum.
3: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Hayır.
1: Tamam.
3: Oh oh, maşallah.
1: Baba, baba, kurtar bizi.
3: Elim sende oynamışsınız anlaşılan.
2: Evet.
1: Evet.
3: Ama canım sen de her defasında yakalıyorsun. Biraz merhamet et. Böyle de yenilmez ki.
1: Ya baba.
3: Yapacak bir şey yok maalesef çocuklar.
0: Belki de baba yardımsever, bize yardım eder.
1: Evet evet, eder.
3: Baba yardımsever, tabii ki yardım eder. Çorapları bana bırakın. Ama canım çok ince yerden yakaladılar. Yardımsever biri olarak çocuklarıma bu zor durumlarında yardım etmem gerekir.
2: Tamam. Ben de mutfakta sizin için bir şeyler hazırlayayım. Acıkırsınız birazdan.
1: Evet.
3: Küçük parçalar sizde, büyükler bende. Anlaştık mı? Çorapları sona bırakın.
1: Tamam. Baba yardımsever, dönüşüm geçiriyor abla.
0: Evet, acaba ne olacak?
4: Nem nem. Taze oyuncak.
1: Mumuni.
4: Nem nem.
0: Babam Mumuni'ye dönüştü.
1: Hepimizi yiyecek ya.
4: Nem nem. Hepinizi yiyeceğim.
1: Nam nam nam. Ayı minnak.
4: Minnak ama lezzetli.
1: Kaç beyaz tavşan kaç.
0: Dur Mumuni.
4: Nam nam nam Mumuni. Nam nam.
1: Şimdi de Şengül'ümün peşinde.
4: Nam nam nam nam nam.
1: Şengül'üm de gitti.
5: Mengül'ümü yakalamasa bari. Annesi çok üzülür.
4: Nam nam nam.
1: İmdat Mumuni beni yakaladı, imdat.
4: Nam nam.
0: Bırak kardeşimi Mumuni.
4: Nam nam nam. Nam nam nam. Nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam. Nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam.
0: Yakalayamaz Mumuni, beni yakalayamaz.
4: Nam nam nam nam nam nam.
2: Seni Mumuni, seni. Her şeyi yemiş.
4: Nam nam nam nam nam nam nam nam.
0: Merhaba yemekçi hanım.
2: Merhaba.
1: Bir müşteri bey gelecek.
0: Hemen listeyi kontrol ediyorum. Bakıyorum. Bey Adem gelecek.
2: Demek Bey Adem. Restoranımızın çok kıymetli bir müşterisidir. Hemen hazırlanmalıyız.
1: Menüde ne var yemekçi hanım?
2: Önce çorba, ardından köfte ve pilav.
0: Yaşasın, bayılırım.
1: Ben de.
0: Hemen menü tahtamıza günün menüsünü yazalım.
1: Çorba.
0: Şimdi sıra bende.
5: Sıra bende. Pilav. İşte bitti.
0: Hayır, sıra bende.
5: Ama yemekler bu kadar. Abla hadi oynayalım.
0: İstemiyorum.
5: Ama daha bey adam gelecek.
0: Oynamıyorum.
5: Neden ama?
0: Sen daha çok yazdın. Ben azıcık yazdım menüyü.
5: Üzülme, halledebiliriz. Yemekçi hanıma başka yemekler var mı diye sorabiliriz.
0: Yok ki.
5: Yemekçi hanım bayan, acaba menüde başka bir şey var mı?
2: Bir düşünelim. Ayranı yazdınız mı?
5: Yazmadık. Tamam, şimdi yazıyoruz. Ayran da varmış.
0: He? Ayran.
5: Menü hazır olduğuna göre başka işlere bakabiliriz.
0: Misafirimizi hangi masaya alacağız?
2: Her zamanki yerini ayarlayalım lütfen.
0: Ben çatal kaşığı alırım, sen de peçeteleri al Eren.
5: Tamam.
0: Buyurun Bey Adem. Hoş geldiniz.
5: Biz de sizi bekliyorduk.
3: Hoş buldum. Böyle mi geçiyorum?
0: Evet. Size rezitriyon burası.
3: Rezitriyonsuz asla gitmem.
5: Çorba alır mısınız Bey Adem?
3: Almam mı? Alayım lütfen.
0: Müşterimiz çorbayla başlayacak. Brokoli çorbası lütfen. En sevdiğimden.
3: Ne? Brokoli çorbası mı?
0: Evet efendim.
3: Ama bu restoranda hiç brokoli çorbası çıkmazdı. Ne oldu, aşçınız mı değişti? Emel, yani aşçı hanım.
0: Şaka şaka, mercimek getiriyorum.
3: Çok şakacısınız.
0: Yemekçi bayan, çorbayı ben götürebilir miyim?
2: Bu seferlik ben götüreyim. Sen ekmeği al. Sen de tuzu. Çorbanız.
0: Ekmek, tuz.
3: Teşekkür ediyorum.
2: Afiyet olsun.
0: Hayır, olamaz.
3: Ne oldu?
5: Besmele çekmeyi unuttum Bey Adem.
3: İnanmıyorum. Çorbanın lezzeti aklımı başından almış. Demek ki unuttum. Şimdi ne yapmalıyım?
0: Üzülme, çaresi var Bey Adem.
5: Bizden sonra tekrarla bakalım.
3: Tamam.
0: Bismillahi.
3: Bismillahi.
0: Fi evvelihi.
3: Fi evvelihi.
0: Ve ahirihi.
3: Ve ahirihi. Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi. Oldu mu şimdi? Devam edebilir miyim?
0: Oldu tabii. Anlamını biliyor musun?
3: Maalesef unuttum galiba.
5: Başında da sonunda da bismillah demek.
3: Artık hiç unutmam.
5: Ben gidip ayranı da getireyim.
0: Sakin ol küçük komi. Ayran ana yemekle birlikte olacak.
5: Ana! Yemek!

0: Ula, aç diyorum şu ağzını. Çekelim onu da.
1: Yok yok, açtırmayacak. Canı çok tatlı efendinin.
0: E olmaz ki böyle uşağım. Açacaksın ağzını, bitireceğiz bu işi.
2: Selamun aleyküm dostlar, hayırdır?
0: Aleyküm selam hoca, tam vaktinde geldin.
1: Hocam bu Kadri günlerdir diş ağrısı çekiyor zavallı.
2: Demek diş ağrısı ha?
0: Uşağım, dişlerini fırçalamazsan ha böyle çürütürsün işte.
2: E peki çürük dişi çekseydiniz?
1: Zaten sorun da o hoca, korkuyor. Bir türlü açtıramadık o koca ağzını.
2: Demek ağzını açmıyor ha? Kadri, dur sana bir fıkra anlatayım. Geçen gün bizim kasap Ahmet'ten ciğer aldım. Sağ olsun bir de güzel bir ciğer yemeği tarifi biliyormuş. Onu da yazıp verdi. Bir elimde ciğer, diğer elimde tarif. Eve doğru çıktım yola. Fakat karganın biri elimdeki ciğeri kapıp da uçmasın mı? Ben de karganın arkasından bağırdım. Karga efendi, karga efendi, boşuna sevinme, tarifi bende. Peki, çok komik değildi belki ama düşündürücüydü yani. (Gülüyor)

0: Şey, doğru dişi çekmişimdir inşallah.
1: Nasıl? Ne yaptın hoca?
2: Sanki bu...
0: Şaka yaptım şaka. Tabii ki de doğru diş. Baksanıza nasıl da çürümüş.
2: Ha? Evet.
1: Hoca vallahi korkuttun bizi ha. Yanlış dişi çekeydin de...

0: başındaki kavuğundan utan diyeceğim ha.
1: Ben de sana keramet kabuktaysa al buyur kavuğumu da memleketin dişçisi sen olasın diyeceğim uşağım.
2: Hayatımı kurtardın hocam. Esselamu aleyküm.
1: Aman aman koca oğlan dur hele dur.
2: Artık sana borçluyum ben.
3: Peki sen ne dedin adama?
1: Ben de dedim ki ya teperse.
3: Ya teperse mi? İlahi hoca, alemsin vallahi.
1: Bak bakalım hatun kim gelmiş?
3: Aa, Kadri, hayırdır?
2: Çiçek getirdim.
3: Çiçek mi? Bana mı?
2: Sana değil, hocama.
3: Peki sağ ol.
2: Ben buradayım. Hırsız bekliyorum.
1: Hayrola kimmiş?
3: Sana çiçek getirdi bizim Kadri.
1: Oo, hayranlarımdan çiçek ha.
3: Hoca, sen bugüne dek bana hiç çiçek getirdin mi?
1: Ama hatun ben şey bir dakika yahu şimdi o yani bir iyilik yapmıştım da. Ama lakin fakat Allah Allah hayat bazen gerçekten tuhaf ya bu. Anam.
2: Esselamu aleyküm.
1: Kadri, aleyküm selam da hayrola?
2: Hocam, sen bana iyilik yaptın. Ben de sana iyilik yapacağım.
1: Ne yapacaksın peki?
2: Seni koruyacağım.
1: Nasıl beni koruyacaksın?
2: Senin bekçin olacağım.
1: Bekçin mi?
2: Evet, hırsızlar seni çalmasın diye.
1: Yok Kadricim, Allah razı olsun. Beni çaldırmayacakmış.

0: Anam anam dekit işine.
1: Merak etme hocam, güvendes. Hoş geldin hocam. Esselamu aleyküm.
0: Kadri, bırak peşimi. Allah'ım, bu iş iyice sıkıcı olmaya başladı. Tabii ya, Ömer. İmdat, hırsız var. Kadri, yetiş. Kadri, bir taş at, belki hırsızı düşürürsün.
1: Yok, bu taş iyi değil. Şu taş da olmaz. Bu...
0: Hadi artık Kadri, hırsız kaçacak.
1: Ha, şu taş olabilir. Esselamu aleyküm taş. Şimdi seni hırsıza atacağım.

0: yapmayacağım. Bu da bana ders olsun.
1: Muhteşemsin Kadri. Eşeğimi kurtardın, hırsızı kaçırdın, bana borcunu ödedin. Artık gidebilirsin.
2: Gidebilirim, evet. Ama eşeği kurtarmak diş çekmekten daha büyük bir işti. Çok koştum, çok yoruldum. O yüzden bana borçlusun.
1: Ne?
2: Borcunu öde lütfen. Yoksa peşini bırakmam ona göre.
1: Diş ağrısı pek kötüymüş. Kadri'nin de canı acımış. İyilik yapalım dedik Kadri'ye. Ama borçlu çıkan biz olduk yine.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: emek veren kazanır.
1: Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne?

0: Alle, alle! An, an, anhalten! Will!
1: Und? Amam!

0: Mama.
1: Hmm? Mama! Mama!

Dale, dale.

Huh?

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefdina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: sahte Diyanet çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

Galip Mülayim, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Komşu, komşu, oğlun geldi mi?
1: Geldi.
0: Ne getirdi?
1: İnci boncuk.
0: Kime kime?
1: Sana, bana.
0: Başka kime?
1: Kara kediye.
0: Kara kedi nerede?
1: Ağaca çıktı.
0: Ağaç nerede?
1: Balta kesti.
0: Balta nerede?
1: Suya düştü.
0: Su nerede?
1: İnek içti.
0: İnek nerede?
1: Dağa kaçtı.
0: Dağ nerede?
1: Yandı, bitti, kül oldu.
0: Ah, kiremitler!
1: Evladım, çatının kiremitlerini düşürdünüz.
2: Affedersin ninem.
3: Hava kara bulutlarla kaplandı.
4: Hadi ne duruyorsunuz? Çardağa koşun.
5: Oo, ha işte beklenen yağmur geliyor.
6: Yuvama girme vakti. Islanmaktan pek hoşlanmam.
7: Şimdi yağmurun sesi, toprak kokusu. Oh, ne güzel uyunur ha.
8: Hay Allah.
9: Hıp, kös kös dur.
8: Yağmur yağmadan evimi yapmama yardım et.
6: Seni uyardım Mirmir. İşlerini zamanında yapmalısın. Ben hiç de ıslanamam.
8: Aa, haklısın dostum.
6: Ah şu yumuşacık kalbim. Tamam dur dur, yardıma geliyorum. Temtem, bu taşı sadece sen taşıyabilirsin. Hadi kalk, yoksa Mirmir'le ben yağmurda kalacağız.
7: Nem nem.
8: Temtem.
7: Tamam, geliyorum.
6: Hadi acele et. Yağmur şiddetleniyor.
4: Ne kadar da çok yağmur yağdı.
2: Birazdan her yeri toprak kokusu sarar.
3: İyi yetiştik ama sırılsıklam mı olurduk yoksa?
2: Nine, sana ne oldu? Nasıl bu kadar ıslandın?
3: Sen evde değil miydin nine?
1: Dam akıyor evladım.
10: Hiçbir şey anlamadım.
2: Yani biraz önce çatıya top atmıştık ya hani.
10: Evet, kiremitler düşmüştü.
11: Özür dilerim nine.
1: Bilerek yapmadınız ya kuzularım. Hem damın onarıma ihtiyacı vardı. Bir dahakine daha dikkatli olun ama.
2: Ama bizim yüzümüzden ıslandın.
1: Şeker değilim ya eriyim yağmurda. Yağmur kesildi. Mert'i arayayım da kasabadan bana biraz kiremit getirsin.
6: Açı! Elhamdülillah.
8: Temtem gelene kadar mevsim değişecek.
7: Yağmur dindi. Baksanıza, benim taşı taşımama gerek kalmadı. Hazır yerimden çok uzaklaşmamışken geri döneyim diyorum.
2: Mert abi kiremitleri getirdi.
1: Hay Allah razı olsun Mert. Ustalar çatıyı tamir etmek için birazdan gelir.
9: Kiremitleri kapının önüne yığayım o zaman.
10: Biz de yardım edelim arkadaşlar. Hem hatamızı telafi etmiş oluruz.
9: Hadi o zaman elden ele, elden ele.
6: Evimi iyice yağmur sularına dayanıklı hale getirdim. Sen ne yaptın Mirmir?
8: Şimdilik güneşli havanın tadını çıkarıyorum.
6: İşte bunu yapmamalısın. İşini zamanında bitirmelisin. Hala çatın yok.
8: Çatı için toprak kullandım, dayanıklı olmadı. Hangi malzemeyi kullanacağımı bilmiyorum.
6: Oturarak bunu öğrenemeyiz. Gözlemlemek lazım. Hadi kalk, köydeki evlerin çatılarına bakalım.
8: Şimdi mi?
6: Hadi, bugünün işini yarına bırakma derler. Bu kez seninle ıslanmaya hiç niyetim yok dostum.
8: Peki, tamam, geliyorum.
9: Ellerimize sağlık çocuklar. Tüm kiremitleri taşıdık.
4: Ama hala arabanın içinde biraz kiremit var.
1: Çalışkan evlatlarım benim. Arabanın içindeki kiremitler de sizin olsun. Belki oyun oynarsınız.
2: Kiremitlerle ne oynanır ki?
1: 7 kiremit oynayabilirsiniz.
9: Tabii ya. 7 kiremit.
11: 7 kiremit mi?
8: Vay! Bu çatı harika dizilmiş, çok güzel kırmızı taşlarla dolu. Ve taşların hepsi de birbirinin aynısı dostum.
6: Ha, onlar taş değil Mirmir, kiremit.
8: Kiremit mi? Ne güzel isim. Peki kiremit ne demek?
6: Kiremit, insanların verimsiz kil toprağını kalıplara koyarak ve pişirerek yaptıkları toprak levhalardır. Çok akıllıca değil mi?
8: Peki, biz nereden bulacağız bu kiremitleri?
9: 7 kiremit başlıyor. Şimdi topu attığımda kiremitleri devirirsem ve kiremitler dairenin dışına çıkarsa sizi vurmaya çalışacağım. Vurulan oyundan çıkar.
2: Peki ya kiremitler dairenin içinde kalırsa?
9: O zaman da topu atma sırası başkasına geçer.
0: Çok eğlenceli. Hadi Mert abi, at topu, devir kiremitleri.
9: Başardım.
11: Kaçırım.
2: Olamaz.
9: Yakalandın.

0: Harika bir oyunmuş bir yedi kiremit göz göz. Biz de oynamalıyız.
1: Şimdi oyun zamanı değil Mirmir. Bizim çatılarından artan o kiremitlere ihtiyacımız var. Yağmurların başlaması an meselesi.
0: Peki nasıl alacağız o güzelim kiremitleri?
1: Oyunlarının bitmesini bekleyeceğiz.
2: Beklerken ben biraz kestireyim o zaman.
1: Sen de nereden çıktın Temtem? Ödümüz koptu.
2: Uyanıp sizi göremeyince tepeden aşağı şöyle bir baktım. Ve çocuklarla oyun oynayacağınızı düşündüm. Bu fırsatı kaçırmak istemedim.
0: Oyun oyun. Yedi kiremit. Ben daha fazla sabredemeyeceğim. Hemen gidip benim de oyuna katılmam lazım.
2: Dur Mirmir. Beni de bekle. Oh.
1: Ay. Ama arkadaşlar. Ya kiremitler?
3: Hadi bakalım Ece. Devir kiremitleri.
4: Oh.

0: Sıra bende, sıra bende. Top nerede?
1: Demek siz de oynamak istiyorsunuz ha küçük dostlarım. Hadi o zaman yap bakalım atışını.
2: Iskaladın Mirmir.

0: Kiremitleri alamadık.
1: Biz oyunumuzu oynadık. Kiremitler de Mirmir ve Közköz'e kalsın. Belki 7 kiremit oynarlar.
2: Çocuklar kiremitlerle 7 kiremit oynayacağımızı sandılar.
3: Hakkımızda çok az şey biliyorlar dostum.
2: Ha? Hadi çatını yapalım. Yoksa yine yağmura kalacağız.
4: Siz çatıyla uğraşırken ben de kendime uyuklayacak kuytu bir yer bulayım.
1: Oyunumuz bitti.
0: Yağmur yağıyor, eve hadi.
3: Sonunda evim hazır. Ha? Ne? Şşş. Bana da hiç yer bırakmamış olamaz. Şşş. Temtem.
4: Yağmur sesiyle uyumak.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Hava da çok güzel. Ha? Bu da ne? Daha önce böyle bir şey hiç görmemiştim. Bunu kesinlikle tilki de öğrenmeli.
1: Evet, benim duyarlı... duyarlı dostlarım, bugünkü keşfimizde... bugünkü keşfimizde...
2: Gül gül, çekinme.
1: Ben bu programı sunamayacağım.
0: Sen ona bakma kurye. Geçmiş olsun.
2: Sağ ol teleskop.

0: Ai! Hã? Hadi kurye, bir şeyler bulun da temizlenin artık.
1: Doğru söylüyorsun. Bakalım ne bulabiliriz? Tut. Şunu da tut.
0: Ha? Ha? Ha? Ha? Vay be! Seyyar banyo.
2: Su?
1: Onu da düşündüm.
0: Bravo kurye. Ha? Dur teleskop. Ne yapıyorsun? Sen alkışlama, kamera düşecek.
3: Pardon ya, unuttum. Kuryenin hünerlerine hayran kalmamak mümkün değil. Neyse, ben temizleniyorum.

0: Azıcık su koymuşsun kurye. Ucu ucuna yetti.
1: Hallederiz. Çekil bakalım haberci. Sıra bende.
0: Of.
2: Evet duyarlı dostlar. Şimdi merak edilen konumuz şu. Haberci ve kurye nasıl oldu da bizi bu denli güldürecek kadar turuncu oldular? Şu an yanımda günün kahramanları var. Onlara da sormak istiyorum. Kurye?
1: Bilmiyorum.
2: Haberci?
0: Bilmiyorum.

0: Ve dostlar, gördüğünüz gibi hiçbir şey öğrenemedik.
1: Haberci, sen turuncu bir bulut gördüğünü söylüyordun sanki.
2: Aa, doğru. Size gelebilmek için kendimden geçtim.
3: Geçtiğin belli.
2: Sanki sen geçmedin.
3: Doğru.
1: Bazı şeyleri tecrübe etmeden bilemeyiz. Unutmayın ki turuncu bulut haberini bize getiren haberci.
2: Teşekkürler teleskop. Beni en iyi sen anlıyorsun.
0: Yo, ben de anlıyorum. Dedin ki teşekkürler teleskop. Beni en iyi...
1: Tamam tilki. Bu işi açıklığa kavuşturabilmek için elimizden geleni yapmamız lazım.
0: Göremiyorum.
3: Ben görüyorum.
0: Ama ben hala göremiyorum.
3: Yo. Gayet açık. Görünüyor. İşte orada ya.
0: Öyle herkes görür.
3: Alabilirsin tabii.
1: Biraz yaklaşsak mı?
2: Yo, siz yaklaşın. Ben böyle iyiyim.
3: Biraz dedik haberci. Senin gibi içine girmeyeceğiz.
2: Peki sen nasıl turuncuya boyandın acaba?
0: Evet çocuklar, bunun ne olduğunu bilgisayardan araştırabiliriz.
1: Öyleyse ben birkaç fotoğraf çekeyim. Fotoğrafı bilgisayara yükleyerek verilere daha kolay ulaşabiliriz.
0: Doğru söyledin teleskop. O iş sende.
1: Merak etme tilki.
0: Kuvvetli rüzgarların etkisiyle çöldeki toz şeklindeki toprak tanecikleri yoğun biçimde savruluyorlar.
3: Bunların geniş bir alana yayılmasına toz taşınımı yahut toz fırtınası denir.
4: Toz taşınımı kuvvetli olduğu zaman gökyüzünde turuncu bir bulut oluşturur.
1: Buna da toz bulutu denir.
0: Evet sevgili dostlar. Hangi dostlar? Tabii ki duyarlı dostlar. Yaptığımız araştırmaları sizinle de paylaştık. Ve öğrendik ki bu turuncu devasa bulut toz bulutuymuş. Bu konuda neler yapabileceğimizi de duyarlı ekibimle konuştuk. Şimdi sözü onlara bırakıyorum. Evet kurye, ne yapabiliriz?
3: Bilmiyorum.
0: Haberci?
2: Bilmiyorum.
0: Evet, ben biliyorum. Dinleyin. Her şeyi düşündüm. Haberci gidip bu durumu haber verecek.
2: Nasıl yapacağım ya? Dikkat, dikkat! Turuncu toz bulutu görürseniz kaçın! Kaçmasanız daha içine girmeyin! Dikkat, dikkat!
0: Tabii ki yetkililere haber verecek.
2: Ha, o kolay.
0: Yetkililer de insanları uyaracaklar. Uyaracaklar ki kimse orada bulunup kirlenmesin ve zarar görmesin. Böylece olası kazaların da önüne geçmiş olacağız.
2: O iş bende. Heyo!
0: Evet duyarlı canlar, yeni bir keşifte görüşmek üzere.

0: çıkardım anne.
1: Sağ ol güzel kızım. Misafir peçetelerini de çıkarır mısın?
0: Hemen hallediyorum. Peçeteler hazır. Oo, börek pişmek üzere.
1: Çok şükür hepsi yetişti.
2: Hadi size kolay gelsin. Biz gidiyoruz.
1: Hoşça kal canım. Birkaç saate biter. Ben sana haber veririm.
0: Of.
3: Keyfinize bakın siz, acele etme. Biz oğlumla biraz dolaşacağız. Değil mi oğlum?
1: Aa, ne oldu Tunacığım?
0: Neden gitmek zorundayız ki? Ben kalmak istiyorum baba. Ne olur kalalım.
3: Olmaz oğlum. Bugün annenin misafirleri gelecek.
0: Gelsinler. Biz de otururuz onlarla.
3: Olur mu? Onlar hanım hanıma oturacaklar.
1: Evde oturmaktansa babanla vakit geçirmek daha eğlenceli değil mi?
0: Ama bir sürü güzel şey yaptılar. Biz yiyemeyeceğiz.
1: Ah canım oğlum. Senin derdin o muydu? Hiç merak etme. Ben hepsinden ayıracağım sizi.
0: Söz mü?
1: Söz. Sen babanla gezmenin tadını çıkar. Geldiğinde koca bir tabak seni bekliyor olacak.
3: Gördün mü? Hiçbir şey kaçırmıyorsun. Biz belki bowling oynarız. Ne dersin?
0: Bowling! Yaşasın! Hadi hemen gidelim baba.
1: Sağ ol canım. Hadi size iyi eğlenceler.
3: Size de kolay gelsin hanımlar.
0: Sağ ol baba.
1: Hadi biz de listeyi kontrol edelim. Bakalım eksik bir şey kalmış mı?

0: Kısır hazır.
1: 2 börek.
0: Fırında pişiyor.
1: 3 sarma.
0: Dünden hallettik. Dolapta.
1: Liste tamam o zaman. İşimiz kalmadı.
0: Unuttuğumuz bir şey yok değil mi?
1: Bak hepsi tamam.
0: O zaman aferin bize.
1: Mutfakta süper bir takım olduk değil mi anne?
0: Evet güzel kızım. Senin sayende işler çok çabuk bitiyor. Allah senden razı olsun benim güzel kızım.
1: İnşallah misafir teyzeler yaptıklarımızı beğenir.
0: Sen yaparsın da beğenmezler mi hiç? Hepsi bu güzel lezzetler için sana dua edecekler.
1: Yaşasın! Heyecanlandım yine. Oo, eyvah!
0: Ne oldu kızım?
1: Anne, arka sayfada bir şey daha varmış. Görmemişiz. Ne yapacağız şimdi?
0: Dur, sakin ol. Ne yazıyormuş oku bakalım.
1: 4 yaş pasta.
0: Tatlıyı unutmuşuz.
1: Yaş pastayı yetiştiremeyiz değil mi anne?
0: Evet canım. Onun yapımı biraz zor ve zaman alır.
1: Ama bugünkü işler yarım kaldı. Pastayı yapamadık.
0: Her şeyin bir çözümü vardır.
1: Hı?
0: Sen misafirlerimize illa pasta mı ikram etmek istiyorsun?
1: Evet istiyordum. Ama artık imkansız.
0: İmkansız diye bir şey yoktur güzel kızım. İyi niyetle yeterince çaba gösterir ve Allah'ın bize verdiği aklı kullanırsan her sorunu çözebilirsin.
1: Ama anne pasta yapmak zor iş demişti.
0: Biz de kolay pasta yaparız.
1: Kolay pasta mı?
0: Evet. Sadece 10 dakikada nefis bir pasta hazırlayacağız.
1: Gerçekten mi? Yaşasın! Bu tarifi arkadaşlarımla paylaşmalıyım.
0: O zaman sen kamerayı hazırla, ben de malzemeleri.
1: Anlaştık. Arkadaşlar, Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Ve...
0: Ben de Şef Lina'nın yamağı, Tuğba.
1: Tuğba Sultan'la bugün size çok kolay yapacağınız çok lezzetli bir pasta tarifi hazırlayacağız. Değil mi sultanım?
0: Evet şefim. Sadece 10 dakikada pasta hazır olacak.
1: Duydunuz arkadaşlar. Canınız pasta çektiğinde bu kolay tarifi yapabilirsiniz. Adı üstünde kolay pasta.
0: Bir an önce pastayı yapalım şefim. Ama önce...
1: Önce eller yıkanıyor.

0: Malzemeler neler Tuğba Sultan?
1: Kolay pasta için bir paket puding. Neli isterseniz. Biz kakaolu kullanacağız. 2 bardak süt ve 1 paket bisküviye ihtiyacımız var.
0: Bu kadar mı?
1: Hı hı. Evet, hepsi bu kadar.
0: Gerçekten kolay pastaymış.
1: Yapımı da çok kolay.
0: Peki, ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Bir tencerede süt ve pudingi karıştırarak pişiriyoruz.
0: Bu olur mu?
1: Hı hı. Aynen öyle. Derin bir tencere olmalı. İçine 2 bardak süt koyalım şefim.
0: Hemen. Bu 1. Bu da 2. Süt tamamdır.
1: Kakaolu pudingi de içine ekleyelim.
0: Ben hallederim. Puding de tamam.
1: Ben ocağın altını yakıyorum. Orta ateşte karıştırarak pişiriyoruz.
0: Arkadaşlar, böyle karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Tabii böyle hızlı karıştırıp sıçratmıyoruz.
1: Ne güzel söyledin şefim. Mutfakta dikkatli olmak çok önemli.
0: Kesinlikle. Evet, yavaş yavaş karıştırarak pişiriyoruz. Ne kadar sürecek sultanım?
1: 5 dakikada hazır olur şefim.
0: Arkadaşlar bakın, 5 dakikada puding pişti ve yoğunlaştı.
1: Hı hı. Artık bisküvileri yerleştirebiliriz. Şefim, pasta tabağını getirir misin?
0: Hemen. İşte burada. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Önce bisküvileri tabağa kaplayacak şekilde yan yana diziyoruz.
0: Ben hallederim. Tabağı kapladı. Üstlerine de koyacak mıyım?
1: Hı hı, evet. Ama önce biraz pudingden koyacağız. Sonra bisküvilerle 2. katı dizeceğiz.
0: Ha, puding arada kalacak.
1: Aynen öyle şefim. Kat kat yaparak pastayı tamamlayacağız.
0: Çok eğlenceliymiş. Hem de kolay.
1: Bir kepçe pudingi bisküvilerin üstüne iyice yay bakalım.
0: Anlaştık. İşte oldu.
1: Sırada ne var?
0: Tekrar bisküviler.
1: Aferin Şef Lina. Hadi diz bakalım 2. sırayı.
0: İşte oldu.
1: Sırada?
0: Puding. Puding geliyor. Şimdi de yayalım.

0: Sen bu işi öğrendin şefim.
1: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok kolay. Bisküvi ve puding bitinceye kadar katları çıkmaya devam ediyoruz. Bu da son kat oldu.
0: Aa, harika görünüyor. Ellerine sağlık şefim. Kalan pudingle pastanın kenarlarını da kaplayalım.
1: Ben yaparım. Bisküviler görünmeyecek şekilde iyice kapatıyoruz arkadaşlar. İşte oldu. Gerçekten de 10 dakikada bitti. Pastamız hazır.
0: İstersek üstüne biraz Hindistan cevizi ya da çikolata parçaları da koyabiliriz. Daha süslü bir pasta olur.
1: Hadi yapalım.
0: Biraz Hindistan cevizi dökelim o zaman.
1: Arkadaşlar bakın, pastamıza kar yağıyor. Siz kendi pastanızı istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İnşallah tarifimizi sevmişsinizdir. Denemeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.

0: Listeyi tamamlamayı başardık anne.
1: Hı hı. Evet canım. Misafirlerimiz için tüm ikramlar hazır. Hadi biz de hazırlanalım. Onları güzel kıyafetlerimizle karşılayalım.
0: Pembe elbisemi giyebilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Yaşasın!
1: Saçlarını da tarayalım.
0: Kelebekli tokamı takacağım.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Evet çocukta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Bölüm 8. Göz Bebeği. Hı? Ne yapıyorsunuz çocuklar?
1: Göz kırpmama yarışması.
2: Profesör, konuşunca dikkatimiz dağılıyor.
1: Gayret.
3: Dayan Yaman,

0: Göremiyorum. Of. Ah. Ben de göremiyorum.
1: Korkmayın. Gözünüze bir şey olmadı. Sadece birazcık toz kaçtı.
0: Acıyor ama. Elimizi ovalayıp çıkaralım mı?
1: Hayır. Sadece göz kapaklarınızı kırpın yeter.
0: Bunun yeteceğine emin misiniz?
2: Elbette. Rabbimiz gözümüzü yarattığı gibi gözümüzün temizlik sistemini de kusursuz bir şekilde yaratmıştır.
0: Gözlerimiz kendi kendini temizleyebilir mi yani?
2: Evet. Gözyaşlarımız hem gözümüzü temizler hem de gözümüzün kurumasını engeller. Göz kapaklarımızda gözlerimizi kırptıkça bu gözyaşlarımızı gözümüze yayarlar. Tozları da gözün dışına iterler.
0: Ha? Oh be! Dünya varmış.
3: Profesör, bir şeyi çok merak ediyorum. Sorabilir miyim?
1: Sor bakalım.
3: Gözümüz nasıl çalışıyor? Gözümüzde her şeyi nasıl görebiliyoruz?
1: Tebrikler Yaman. Çok güzel bir soru.
3: Gerçekten mi? Sorumu beğenmenize sevindim profesör.
1: Hadi bakalım. Rabbimizin yarattığı en mucizevi organlardan birini yakından tanıyalım mı?
4: Evet.
1: Kaşif,

0: profesör, neden kaşifin farlarını açmadınız?
1: Size çok güzel bir şey göstereceğim de ondan.
0: Eyvah profesör, ne yaptınız?
2: Gitti güzelim göz. Eriyip bitiyor.
1: Hayır, korkmayın. Göze bir zarar vermedi. Allah gözlerimizi mükemmel bir şekilde yaratmış. Gözlerimiz ışığın şiddetine göre kendini ayarlayabilir.
0: Nasıl yani?
1: Karanlıkta göz bebeklerimiz büyür. Böylece en zayıf ışıkları bile yakalar ve görmeye devam ederiz. Bu şekilde güçlü ışıklar gözümüze geldiğinde göz bebekleri küçülerek yeteri kadar ışığı gözümüzün içine alır.
0: Böylece yine net bir şekilde görebiliriz.
2: Çok güzel.
0: Peki nasıl görüyoruz?
1: Kaşif, kesit görünümüne geç. Cisimlerden yansıyan ışınlar önce gözümüzün saydam tabakası olan korneadan geçer. Göz bebeğimizden de geçip göz merceğimizde kırılır ve gözümüzün arka kısmında bulunan retinaya düşer.
0: Retina mı? O nedir profesör?
1: Bakın, gözün arkasını kaplayan şu ince tabaka. Burada ışık algılayıcılar görüntüyü algılar ve sinirler vasıtasıyla beynimize geçer.

0: gönderir.
1: Çok güzel.
2: Vay canına.
0: Kaşif, normal görünüme geç.
1: Aa, şu güzelliğe bak.
2: Yaman, lütfen kalkma yerinden.
3: Niyeymiş o?
2: Çünkü ayağın takılabilir, düşebilirsin.
3: Ama buradan iyi göremiyorum.
2: Madem öyle, gel bu sefer de sen öne otur.
3: Sahi mi? Harikasın arkadaşım. Hadi yer değişelim.
2: Ay, ay, ay, ay, ay, ay.

0: İyi misiniz çocuklar?
1: İyiyiz profesör. Sorun yok.
2: Kazasız atlattık çok şükür.
0: Oh, çok şükür göz kapakları zamanında kapandı ve göze bir şey olmadı.
1: Biz niye hiçbir şey göremiyoruz o zaman?
0: Ah, göz kapağında hasar oluştu galiba. Simülasyon kısa devre yapmış olmalı.
2: Bu karanlıkta nasıl çıkacağız simülasyonda?
0: Korkmayın. Az önce ne öğrenmiştik hatırlayın.
2: Aa evet. Göz bebekleri karanlıkta büyüyecekti.
0: Şimdi kaşifi çalıştırmayı deneyeceğim. Tekrar deneyelim. Hadi bismillah. Artık dikkatli bir şekilde çıkabiliriz.
2: Aa, burası çok aydınlık.
1: Işık gözümü alıyor.
0: Merak etmeyin. Şimdi göz bebeklerimiz küçülecek. Normal görmeye devam edeceğim.
2: Ben düzeldim bile.
0: Ne yapıyorsun Yaman?
1: Tabii ki gözlerimi koruyorum.
0: İlahi Yaman. Gözüne bir tehlike gelirse göz kapakları zaten kendiliğinden kapanır. Hem gözlerimizi böyle koruyamayız.
2: Nasıl koruruz peki?
0: Mesela ellerimiz kirliyken gözümüze dokunmamalıyız.
2: Anladım profesör. Başka?
0: Yazın güneş gözlüğü kullanmalı, doğrudan güneşe bakmaktan sakınmalıyız.
2: Nerede bu? Nerede bu?
0: Ne arıyorsun Yaman?
2: Çantamda renkli şeffaf dosya vardı.
0: Ne yapacaksın ki şeffaf dosyayı?
2: Tabii ki güneş gözlüğü yapacağım.
0: Bir şeyler üretmeye çalışman çok güzel Yaman'cığım.
2: Teşekkür ederim profesör.
0: Fakat güneş gözlüğünün zararlı güneş ışınlarını da engelleyici özelliği olması gerekir.
2: Biraz daha büyüdüğümde onu da çözerim evvelallah.
0: Elbette. Çözersin evvelallah.
2: Profesör, peki başka neler yapmalıyız?
0: Bilgisayar, telefon ve tablet ekranlarına uzun süre ve yakın mesafeden bakmamalıyız.
2: Ben bakmıyorum zaten. Aferin bana.
1: Başka?
0: Sağlıklı beslenmeliyiz.
2: Bu tam benlikmiş. Ne yemeliyiz mesela? Lahmacun, döner falan mı?
0: Yok, lahmacun ve döner değil. Göz sağlığımız için havuç, portakal suyu, kavun, lahana, ıspanak ve balık tüketebiliriz.
2: Olur, onları da yeriz. Yeter ki canım gözüme bir şey olmasın.

Diyanet Çocuk'ta.

0: sabahlar Bodo. Bugün nasılsın bakalım? Ne o? Yoksa seni gözcü olarak mı yolladılar buraya? Bana doğum günüm için sürpriz yapacaklar diye seni buraya yolladılar değil mi? Yaklaştığımı haber ver diye. Hadi hadi sen ver sinyalini. Ben şaşırmış gibi yaparım yine. Pes dur! İşte geldim.
1: Kusura bakma Furkan. Yakan top oynuyorduk da. Ayşegül'ü bir türlü vuramıyoruz. Al bakalım.
0: Şimdi sıra bende. Anlaşılan doğum günümü unuttular Bodo. Neyse canım. Sağlık olsun. Öyle şeylere fazla önem vermemek gerek. Bakın arkadaşlar, size bu iş nasıl yapılır göstereyim. Ejderha taşı!
2: Çocuklar, siz de burayı iyice oyun alanına çevirdiniz ama ha.
0: Özür dileriz Müştem abi.
3: Kendimizi affettirmek için ne yapabiliriz?
2: Madem bu deponun kapısı açıldı, o zaman içini düzenleyiverin bakalım. Yıllardır açmamıştım orayı. İçinde her şey olabilir.
0: Burası da ne böyle? Dışarıdan küçük görünüyor ama içine dünyayı sığdırmışlar.